0: kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun, inşallah dolu dolu geçireceğiz dedi. Erdoğan'ın 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın konuşması Türkiye saatiyle 18.30'da olması planlanıyor. İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısında bulunuldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için arabuluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı arabuluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da hava limanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Königsby Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasında bu stratejik ziyarette bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı ifadesi kullanıldı. İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
1: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihti. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
2: Nerede yaptı, olay nerede gerçekleşti?
3: Düz içinde savcı.
1: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
0: Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.
4: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
0: İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
5: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
6: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar, ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
5: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: İletişimci ve halkla ilişkiler uzmanı Hatice Kumalar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kariyerine çeşitli gazetelerde muhabirlik yaparak başlayan Kumalar farklı kurumlarda editörlük de yaptı. İlerleyen dönemde halkla ilişkiler dalında yüksek lisans eğitimi aldı, çalışmalarını da bu alanda devam ettirdi. Birçok firmanın iletişim faaliyetlerini yürüttü. Kendi ajansını kurdu. Sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı projelere imza attı. 44 yaşında hayatını kaybeden Hatice Kumalar, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlanacak. Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız. NTV Radyo, Türkiye'nin

Sevgili cazseverler, bu hafta beraberliğimiz Kuzey'den bir vals ile başladı. Norveç'ten Helge Sunde ve Norske Story Orkester'in 2006 yılına ait Denad albümünden Sunde'nin bestesini dinlediğimiz parça. At Dawn, soloları tenor saksafonda Peter Vetre, trombon ve trompette Helge Sunde yapıyordu. Yine Kuzey'deyiz. İsveçli basçı Lars Danielsson'un 2004 yılında yayınladığı Liberame albümünden Jon Christensen'le yazdığı Asna adlı atmosferik parçayı dinliyoruz. Violonsel ve sampler'da Danielsson, davulda Jon Christensen, trompette Nils Petter Mølvaer, vurma çalgılarda

Gece ve Caz, The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan albümünden Can Hollenbeck'in bestesiyle devam ediyor. Love Song for Kate. Klarinette Chris Speed, vibrafonda Matt Moran, akordeonda Ted Reichman, basta Drew Grass, davulda Can Hollenbeck. Ardından dinleyeceğimiz parça, Hollandalı saksafoncu Jasper Blom'un Metropolarit albümünden Homecoming adlı bestesi. Tenor saksafonda Blom, gitarda Jesse Van Ruler, basta Frans van der Hoven, davulda Martin Finke, Metropol Orkestra eşlik ediyor.

Jasper Blum dörtlüsü Metropol Orkestra ile 2025'te yayınladığı Metropolitan albümünde seslendirdi. Homecoming. Finlandiya'dan Umo Jazz Orkestrası'nın One More Time albümündeki konukları ise trompetçi Kenny Wheeler ve şarkıcı Norma Winston. İki sanatçının şiirsel bir bestesi Sea Lady. Sololarda trompette Wheeler, flütte Teemu Salminen, soprano saksafonda Peppa Päivinen.

Lady, Norma Winston ve Kenny Wheeler'ın UMO Caz Orkestrası ile 2000 yılında yayınladığı One More Time albümünden dinledik. Gece ve cazın son dakikalarını Vince Mendoza ile paylaşıyoruz. 2011 yılında yayınladığı Nights on Earth albümünden Everything Is You adlı baladını dinliyoruz. Sololarda tenor saksafonda Bob Minster, piyanoda Mendoza.

0: Tunç Çağla Gece Bir Caz sona erdi.
1: Müzik arası.

0: Doğa Takvimi. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Yarın Dünya Otomobilsiz Kent Günü. Özel araçların otoparkta bırakılacağı gün. Amaç otomobilsiz bir gün geçirmek, böylece enerji tasarrufu yapmak, sürdürülebilir ulaşım yollarını görünür kılmak. Avrupa'da her yıl küresel ölçekte düzenlenen arabasız gün kutlamalarında belirlenmiş alanlar trafiğe kapatılarak sadece toplu taşıma araçlarına, bisikletlilere ve yayalara açılıyor. Bu uygulamanın gün boyunca kent yaşamını nasıl etkilediği konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den de geniş katılım olduğunu belirtelim. Yarın yürüyerek veya bisikletle ulaşımı deneyebilir, bu mümkün değilse toplu taşıma kullanabilirsiniz.
0: Doğa Takvimi.
2: Hava durumu.
3: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
2: Hava durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
1: Aile yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Bugün geldi, biraz önce geldi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var, toplantıları var. Özellikle iklim zirvesine ilişkin Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesine ilişkin de etkinlikler gerçekleştirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Bazısıyla Birleşmiş Milletler merkezinde, genel merkezinde, binasında, bazısında ise Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu devlet başkanlarının, devlet ve hükümet başkanlarının hitaplarının başlayacağı ilk gün ve salı ve önümüzdeki günlerde devam edecek bu hitaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şimdi Donald Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Buna ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi görüşeceğine, New York'ta Trump ve Erdoğan'ın bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi geçmişti. Ancak bunun formatı, yeri ve saati belli değildi. Ama şu ana kadar bize gelen bu konuya ilişkin bir bilgilendirme olmadı. Sorduğumuzda da henüz netleşmedi, dile getirdi. Ama şöyle bir durum var. Zaten programlarda da bir araya gelecekler. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada, Trump 2. sırada. Dolayısıyla burada da bir teması olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın. Daha sonra Donald Trump salı günü akşam saatiyle, ev sahibi sıfatıyla gelen misafirlere bir resepsiyon verecek. Orada da bir karşılaşma söz konusu olacak. Tabii önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu konuyu takip edeceğiz. Nasıl ilerleyecek?
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatemül Enbiya Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rızai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: CIA Direktörü John Ratcliffe, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da katıldığı görüşmede Orta Doğu'daki askeri gerilim ve bölgesel krizler ele alındı. Zirvede İran, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların yanı sıra Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla deniz seyri sefer güvenliği masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, bölgesel krizlerin yalnızca siyasi ve diplomatik kanallarla çözülebileceğini vurguladı. CIA Direktörü Ratcliffe ise Mısır'ın istikrar sağlayıcı rolünü takdir ettiklerini belirtti. Temaslar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede çatışmaların hızla tırmanabileceği yönündeki uyarısının ardından gerçekleşti. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başkanı olma ihtimali bulunuyor.
3: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin yeni bilgiler de var. Diğer yandan fonların tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı.
4: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında Masak'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğlen saatlerinde evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir iz bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Son dakika bilgisi var. Ekranda da görüyoruz. Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yeni bir haber. Tam olarak nerede bu deprem, harita birazdan ekrana gelecek. Tekrar edelim bu bilgiyi. Adana'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tam olarak nerede olduğu şu anda AFAD'ın haritasında ekrana geliyor. Biz de yayına veriyoruz. Daha fazla bilgi önümüzdeki dakikalarda gelecek tabii. Saimbeyli ilçesi galiba. Saimbeyli ilçesinde olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Tam olarak yerini söylemiş olalım. Adana'da Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağ çalışmaları başlayacak. Henüz herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. Ama önümüzdeki dakikalarda AFAD her böyle 4-5 civarındaki depremde olduğu gibi dakikalar sonra bir açıklama, bir bilgilendirme yapacaktır. Peki tam olarak nerede? 5 büyüklüğünde bir deprem, enlemi, boylamı ve saati kayıtlara geçen o dakikası geliyor. Tam olarak 4.0.

0: Da ajanslar geçecektir. Geçtikçe de elimize yeni bilgiler verdik geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Tekrar edelim. Adana Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 4.02'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde, yani yakın, nispeten yakın bir noktada, yani şiddetli bir şekilde hissedildiğini tahmin ettiğimiz bir deprem. Daha fazla bilgi geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı da ortaya çıktı.
1: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
2: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar, ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
1: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ivo Rav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Rav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle tamamladı. Müsaade misiniz?
3: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ivo Rav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümerbank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4: Today and few days before and after.
5: Bugün burada önemli eserlere imza atmış olan ve günümüzde Avrupa Birliği üyesi konumundaki ülkelerin mimarisi hakkında bilgiler edindik. Bu durum tarihteki bağlarımızın nedenli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve geleceğimizi şekillendirirken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
3: Minsk altındaki miras, canlandır, direnç göster, yeniden hayal et temasıyla düzenlenen etkinlik Ulus'taki eski İş Bankası binasından başladı. Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan kent gezisinde binaların mimarisi ve dönemin sosyolojik karakteri analiz edildi. Genç Cumhuriyet'in başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezgin Alp yaptı.
0: Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülsen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında vefat etmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
6: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
7: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
8: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
9: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
6: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça ile evliydi.
10: Hayat

0: kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız, güzellikleriyle yaşayacağız, yaşatacağız.
1: Gülşen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Koningsbay Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon Tedarik Projesi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla 15-17 Eylül tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Koningsbay Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinin incelendiği vurgulandı.

0: İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyor.
1: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
2: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
1: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenciyle 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
0: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün ışığına çıktı.
3: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
4: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halidulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
3: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
4: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
0: Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
1: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
5: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali, burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
1: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meram Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
6: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çin'i fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yoluna, Roma hamamına kadar, Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
1: Sur içinde 690 bağımsız bölüm, ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
0: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
1: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkımlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor, güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
7: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
1: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
8: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar hepimiz bu işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar yani babamlar belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
9: Üzüm bazen 1 dolar bazen 3 dolar. Dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
1: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
0: Az önce haberi vermiştik. Ekranda son dakika bilgisi olarak da zaten görülüyor. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi depremin ardından kaydedilen ilk görüntülerde haber merkezimize ulaştı. Biz de yayına veriyoruz. Deha görüntülerine göre depremin hemen ardından çekilen görüntüler. Tabii geç bir saatte oldu. Tam olarak 4.02'de meydana geldi deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesi. Şimdi haritada ekrana geliyor depremin açıklaması AFAD'ın o ekranında görüyoruz haritasını. 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Yani hayli yer kabuğuna yakın bir nokta. Şiddetli bir şekilde hissedildiğini tahmin ediyoruz ama tabii genelde vatandaşların uyuduğu bir saatte meydana geldi. Tam olarak nerede olduğu haritada görülüyor. Fazla görüntü yok elimizde ama haber merkezimize ulaşan bu görüntülerde işte Saimbeyli ilçesinden Adana'nın Saimbeyli ilçesi tam olarak depremin merkezi. Gecenin önemli gelişmesi zira 5 büyüklüğünde bir deprem ve depremin hemen ardından haber merkezimize gelen ilk görüntüler, sokaklar boş ve genel bir Saimbeyli ilçesi görüntüsü var. Deprem anına dair henüz bir görüntü haber merkezimize ulaşmadı. Yeni görüntüleri verelim istedik. Bu da haberi ilk verdiğimiz zamanki kullandığımız görsel. 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Saat tam 4.02'de yani tam 30 dakika yarım saat önce meydana geldi. 5 büyüklüğünde bir deprem. AFAD'ın resmi internet sitesinde depremin kaydını da bir süredir ekrana getiriyoruz. Gecenin tabii önemli bir gelişmesi. Bölge deprem konusunda son derece hassas. Adana'da yine Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilden biriydi. Hatta yıkılan binalar olmuştu, kayıplar olmuştu. Dolayısıyla bölge son derece hareketli bir fay yapısına sahip. Bölgede yaşayanlar da deprem konusunda son derece hassas, bir anlamda son büyük depremin yaşandığı deprem bölgesi diye tabir edebileceğimiz bir il Adana, o illerden biri ve depremin ardından DEHA Ajansı'nın haber merkezimize gönderdiği Saimbeyli ilçesinin gece görüntüleri, depremden sonra çekilen bu görüntüler, ilk görüntüler bunlar. Daha fazla görüntü haber merkezimize ulaştıkça, daha fazla bilgi oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Tabii uzmanların görüşleri de son derece önemli. Bu deprem bölgede zaten yoğun bir hareketliliğe sahip bir fayda. Yeni bir deprem mi, bir şeylerin öncüsü mü, yoksa zaten hali hazırda bölgede çok sayıda deprem oluyor, onlardan biri mi, henüz bu konuyla ilgili yorum yapmak erken. Ama bölgenin bir anlamda deprem bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Tam olarak nerede, işte yıldızla işaretlemiş AFAD. Yine genelde bu tarz depremlerde yaptığı gibi hemen yan tarafta da nerede olduğu, en yakın 5 yerleşim merkezi var. Yerleşim yeri Kapaklı Kuyu, Karakuyu, Halilbeyli gibi bölgedeki semtler, en yakın semtleri de yine haritada görüyoruz. Tekrar edelim, Adana'da saat 4.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem geldi. Hiç de az bir derece değil tabii bu. Ve derinliği 7 kilometre depremin, yani hayli şiddetli hissedildiğini söylemek mümkün. Konuyla ilgili daha fazla bilgimiz oldukça önümüzdeki bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve bu deprem haberiyle birlikte de bülteni noktalayalım.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Yeni hafta sıcak başlıyor, ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece, karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
10: Köşedeki kitapçı.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birçok uluslararası edebiyat ödülüne layık görülen Burhan Sönmez'in son romanı Kırmızı Ayna, kısa süre önce İletişim Yayınları'ndan çıktı. Burhan Sönmez 1965 Ankara Haymana doğumlu. Pen International'ın uluslararası başkanlığını yürütmekte olan Sönmez, Cambridge Üniversitesi akademi üyesi. Romanları 48 dile çevrildi. Sönmez, Hemingway Ödülü, Václav Havel Ödülü, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Edebiyat Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere layık görüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde edebiyat üzerine dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sönmez, insan hakları alanında avukatlık yaparken bir gösteri sırasında polis müdahalesine maruz kaldı ve ağır yaralandı. Londra'da uzun süre tedavi gördü. La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı. Romanlarını hatırlayalım: Kuzey, Masumlar, İstanbul İstanbul, Labirent, Taş ve Gölge. Franz K. Aşıkları romanıyla ana dili Kürtçe'de yazmaya başladı. Şair William Blake'in Cennet ile Cehennemin Evliliği kitabını Türkçe'ye çevirdi. Bugün bahsini ettiğimiz Kırmızı Ayna, Kürtçe yazılan aslında yazarın kendisi tarafından Türkçe'ye aktarıldı. Sönmez romanında ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba'nın hikayesini anlatıyor. Tanıtım metninde klasik bir kavuşma hikayesi değil bu. Bir yandan hafızanın, zamanın, ölümün ve insan ruhunun bilinmezlikleriyle dolu, bir yandan memleketin bir türlü dağılmayan, Dersim'den Galatasaray meydanına uzanan o karanlık sisiyle denilmiş. Uyku probleminiz mi var? İşinize yarayabilecek bir kitap. Psikoloji ve davranışsal uyku uzmanı Stefani Romiszewski'nin Az Düşün, İyi Uyu isimli kitabı Say Yayınlarından çıktı. Alt başlığı, aşırı düşünme ve kaygı döngüsünü kırma rehberi olan çalışmayı dilimize Özlem Özarpacı çevirmiş. Stefani Romiszewski kitabında hem uyku kaygısına hem de uykuyla ilgili yanlış bilgilere karşı uykunun bilimini ve temellerini açıklıyor. Bu sorunla başa çıkmak için de basit araçlar sunuyor. Nereden baksanız hayatımızın üçte biri uykuda geçiyor. Az değil. Dolayısıyla bu süreyi sağlıklı değerlendirmek lazım. Efendim, sabah rutininiz neden akşam rutininizden daha önemli? Vücudunuzun doğal uyku ihtiyacına ve ritimlerine nasıl güveneceksiniz? Uykuyla olan ilişkinizi nasıl yeniden kuracaksınız ve uyku kaygısından nasıl kurtulacaksınız? Küçük bir parantez, uyku kaygısı derken hani insanın şu saatler arasında şu kadar saat uyumasının şart olduğuna dair söylemler ve bunun yarattığı baskıdan söz ediyoruz. Neyse, Romiszewski 15'ten fazla dile çevrilen çalışmasında bu sorulara cevap veriyor. Publishers Weekly'de yer alan bir yazıda Az Düşün, İyi Uyu için şöyle denilmiş. Aydınlatıcı, güven verici ve son derece pragmatik. Özellikle uykusuzluk çektiği için uykuya yeni bir yaklaşım arayanların çok işine yarayacak. Amerikan edebiyatının önde gelen yazarlarından Willa Cather'ın Yitik Bir Kadın isimli romanı Can Yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Suat Ertüz'ün çevirmiş. 1873 Virginia doğumlu olan Willa Cather, Birleşik Amerika'nın kuzeyde Montana ve Kuzey Dakota'dan başlayarak güneyde Texas ve New Mexico'ya uzanan Büyük Ovalar bölgesindeki öncü göçmenlerin yaşamını nostaljik bir dille anlatan romanlarıyla tanınıyor. Pulitzer ödüllü yazar Nebraska Lincoln Üniversitesi'nden mezun oldu, öğretmenlik ve dergi editörlüğü yaptı, romanlar yazdı. 1947'de New York'ta hayatını kaybetti. Willa Cather, Yitik Bir Kadın'da bir kadının hayatı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönemin yavaş yavaş nasıl silinip gittiğini anlatır. Marian Forrester, zarafeti, canlılığı ve özgürlüğüyle yaşadığı kasabanın göz kamaştıran simgesidir. Ancak Amerika'nın kurucu öncü kuşağı tarihe karışırken, eski değerlerin yerini hırs, çıkar ve yeni bir dünyanın acımasız gerçekleri almaya başlar. Mary'nin yaşamı da bu büyük dönüşümün içinde sönümlenip gider. Derinlikli psikolojik çözümlemeleri ve unutulmaz karakterleriyle Yitik Bir Kadın hem bir aşk ve hayal kırıklığı romanı hem de Amerikan rüyasının çözülüşünü, belleğin kırılganlığını ve zamanın geri döndürülemez akışını anlatan bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Köşedeki Kitapçı.

0: NTV Radyo. İz bırakan kadınlar. Ayda Erduran, dünyaca ünlü keman virtüözü. 1934'te doğdu. 4 yaşında keman çalmaya başladı. 10 yaşında ilk resitalini verdi. Hayatını kendi icra ettiği Fritz Kreisler'in eseri Liebeslied ve hocası Francescatti'nin icra ettiği Mozart'ın 4. senfonisi eşliğinde anlattı.
1: Ben dünyada 3 kıtada, bütün dünyada konserler verdim. Eğer Türkiye'yi dünyada temsil edebildimse ne kadar bahtiyarım. Bir kere müziğe aşıkım. Keman çok seviyorum. Fakat violonsel de çalabilirdim. Piyano da çalabilirdim. Trompet de çalabilirdim. Belki kontrabas da çalabilirdim. Fakat benim kaderim keman oldu. Yani keman bir araç oluyor müzik için. Ama çok çalışmak lazım. İstidat yetmiyor. Çok cesaret lazım. Bir kadın olarak da çok güç bir şey. Sıhhat ister. Alçak gönüllülük ister. Fakat güç bir hayattır. Sevgi olmadan yapılmıyor. Olmuyor. Yani bana bir şey soruyorlar. Ah, alkışlanmayı sevdiniz mi? Tabii ki halk için beni takdir ediyorsa, alkışlanıyorsa, onları mutlu ettimse seviniyorum. Ama eğer ben kendim şahsi olarak hakikaten o gün çalışımı beğenmedimse, alkışlansam bile o gün bütün gece uyuyamıyorum. Tam da aksi bazen oluyor. Güzel çaldığımı zannediyorum. Halk da anlamıyor. Şimdi memleketlere göre işler de değişiyor tabii. 4 yaşında kemanla başladım ama 2 saatle başladım. 4'e çıktı. Sonra çok çalıştım. Paris konservatuarında ilk konserimi 10 yaşında verdim. Ama çok şansım oldu. Müthiş büyük hocalarla çalıştım. Zino Francescatti gibi, Ivan Galamyan, Juilliard Mektebi'nin hocası ki büyük büyük kemancılar. Isaac Perlman'ın, Zuckerman'ın büyük pedagogtu. Fransız National Konservatuarı'nda 10 yaşında girdim. Ve ailem de, annem kemancı olmak istiyordu. Yani bana bir istidadım var diye oldu bu iş. Fakat çok güç bir hayat. Çünkü tek başına kalıyorsun. Çünkü mecbursun. Bir odada çalışıyorsun. Bitiyor. Sonra konsere çıkıyorsun. Sonra o konser nasıl oldu? 4000 kişi, 3000 kişi. Uçaklara biniyorsun tek başına. Hiçbir memleketi göremiyorsun. Vaktin yok. Yani güç bir hayat. Hele bir kadın için. Yani evlenmedik. Kader. Ama bana 35 yaşta filan deselerdi, solistlikten vazgeçerdim. Oda müziğine aşıkım. Ve yalnız olmamak için 4 kişi ya da 3 kişi bir trio, bir kuatör kursaydık. Beraber seyahat ederdik. Yalnızlığı çekmezdim. Mutlu anlar geçirdim ve Allah'a teşekkür ediyorum. O mutlu anlar konser sahnelerinde müziği paylaştık. Bütün dünyada 3 kıtadan bahsediyorum. Bir memleketi konser salonlarında o insanlarla müziği paylaşmakla tanıdım ve sevdim. Mesela ben Concertgebouw'da, Hollanda'da çaldığım zaman tabii cehennemin dibiydi o merdivenleri inmek. Uzun elbise bir kadın olmak o çok güç. Çünkü uzun elbise giyiyorsun, saçını tarayacaksın, makyaj yapacaksın. Yani erkekler sinirlenmesin bana. Fakat onlar bir frak giyiyorlar, çıkıyorlar. Biz aman Allah'ım, ökçeler, keman. Çok trajediler geçirdim. Ailemi kaybettim. Fakat ertesi gün konserimi verdim. Müzik bence bu güç dünyada bütün insanlara hitap, kalplerine hitap eden, onlara sevgi veren, acılarını unutturan harika bir şey. Kaç besteci neler geçirdi. Beethoven mutlu muydu? 1802'de sağır oldu. Düşün, 9. senfoniyi sağır olarak. Mozart 38 yaşında, 37 yaşında öldü. Chopin neler geçirdi. Tchaikovsky neler geçirdi. Bartok neler fakir oldu. Menuhin çok yardım etti Bartok'a. Ne kadar büyük adamlar. Müzikte iş bitmiyor. Müzik benim için, ben mesela resme çok aşıkım. Resimleri çocukluğumdan beri, bütün hiç şehirleri gezmek imkanım olmadı. Çünkü vaktim yoktu. Fakat müzelere gitmek, yani deli oluyordum. Rembrandt'a deli oluyorum. Empresyonistlere, Van Gogh'a, sonra Greco. Bir resmi gördüğüm zaman müzik dinler gibi oluyorum. Çünkü resimde müzik var ve müzikte de renk var. Annem kemancı olmak istiyordu ve Viyana'ya kadar gitti, çalıştı. İşte babam büyük ünlü bir profesördü, ordinalist profesör, yani büyük. Atatürk'le 6 sene Ankara'da çalışmış. İyi bir muhitte doğdum. Ve anladılar ki istidadım var. Fakat harf seneleriydi. Hoca işte Karl Berger'le çalıştım. O, bu İstanbul'un en ünlü hocasıydı. Sonra Edil Biret kanunundan evvel imtihan geçirdim. Flash'le çalışacaktım. Ama babamdan uzak yaşadım. Ve Flash öldü. Amerika'ya gidecektik. Amerika'ya gitmedik, Paris'te kaldık. Benvenuti, Ravel'in arkadaşıydı. Gitsin Amerika'da, Garamyan diye çok büyük bir pedagog var, ondan çalışsın, çünkü ben çok konser veriyorum ama yazları Ayla'ya ders vereceğim dedi. Ben ama 8 saat çalışıyordum. Biliyor musunuz ki Hürriyet Abidesi'ni görmedim. Ondan sonra Leonard Rosky, Toscanini'nin konsertmeseri, o da müziğini çalıştım. Sonra David Oistra, ki 20. asrın bunlar çok büyük kemancıları, yani sayılı. Beni dinledi, dedi ki ah dedi, çok yani o kadar güzel çaldı, istiyorum ki ondan yani talebem olsun. Menderes zamanı izin aldık, Rusya'ya gitmek çok güç bir şeydi. Eve davet ettirdim, geldim, çaldım ve ilk yani Rusya'ya gittim hiç. Moskova 57'de. Wieniawski konkurunu geçirdim, Oistrakh'la çalıştım. O kadar büyük bir şans. Bir Stradivarius kemanım oldu. O da bir şans eseri. Erik Friedman diye çok şeker bir arkadaşım vardı. Stigetti, büyük kemancı, Joseph Stigetti. Kemanın üzerine oturmuş, kırılmış. Erik Friedman 10 bin dolara kemanı alınca ben de tutturdum. Anne bana da 10 bin dolara, yani kemanın da ruhu var çünkü. Kemanımın ismi Rodrer'di. Amiral Nelson'un kemanıymış. Trafalgar Harbi'nde bulunmuş. Fakat tabii mecbur oldum, ben kemanı sattım. İşte bu kemanım, ki bu da para bakımından değil ama güzel bir keman. Bizde şimdi o kadar harika kemancılar yetişiyor ki oradan çok iftihar ediyorum. Gençler, yani benim devrimde böyle kemancı yoktu. Yani Sunakan vardı, ben var, yani çok az vardı. Zaten Cemal Reşit Rey sayın, o kadar büyük besteci, filarmoniyi kurdu, amatörler çalıyordu. Ama şimdi kaç orkestramız var, yani iftihar ediyorum sanatkarlarımızdan. Fakat daha hala yani iyi bir kemana ihtiyacımız var. Ben ezelden beri aşık doğmuş bir insanım. Aşk geçirmiş bir insanım. Fakat dostluk da aşk, tabiat da aşk, her şey de aşk. Ama bu müzikle olamadı. Benim kaderimde olamadı. Bazı insanlara oluyor. Ama ben çok isterdim evleneyim, çocuklarım olsun. Sade bir evim, bahçe, tabiat, denizi çok seviyorum. Olmadı. Bahram Ramazan çok büyük bir doğuştan bir yakınlığım var. O Allah vergisi. Fakat bu demek değil ki Mozart, Mendelssohn, Bartok ya bütün kompozitörleri saymayayım. Şimdi ruh halimden değişiyor. Bir zamanlar büyük bir trajediler geçirdiğim zaman hayatta yalnız Bach dinlemek istedim. Her zaman Brahms ve Bach yanımda. Ama biliyor musun şimdi Mozart ve Schubert içindeyim. Bana soruyorlar başarı, ben bilmiyorum diyorum. Ben sevdiğim için yaptım. Çünkü sanatın sonu yok ki dedim. Hiçbir zaman. Daha da ben 3-5 saat keman çalışıyorum. Mesela ben belki 3000 konser mi verdim, 2000 mi bilmiyorum. Ama elimden geleni yaptım. Fakat 3 konserde belki müthiş bir an yaşadım. Her şey muhteşemdi. Sanki ben çalmıyordum. Sanki başkası çalıyordu. Şef harika, orkestra harika, akustik harika, çaldığım eseri çok güzel, halk harika. Sarah Bernhardt biliyorsunuz büyük aktris yani, o da bir şey söyledi. Bugün halkın da istidadı vardı.
0: Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ı dinlediniz.
2: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3: Müzik arası.

0: Saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ekrana da getiriyoruz. Saat tam 4.02'de, yani 1 saat önce meydana geldi deprem. Yerin 7 kilometre derinliğinde, yani nispeten yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşti. Çevre illerde de hissedildi. Tabii gece geç saatlerinde olduğu için de vatandaşlar genelde evlerinde uykudaydı. Bu görüntülerde depremin ardından DEHA'nın çektiği ilk görüntüler bunlar. Boş sokaklar, tek tük araçlar var. Depreme dair, depreme anına, ki genelde bu tarz depremlerde sonradan güvenlik kameralarıyla ekrana getiriyoruz, deprem anına ait henüz görüntü yok. Saha çalışmaları devam ediyor, AFAD'ın çalışmaları devam ediyor ama depremin çevre illerde de hissedildiğini söyleyebiliriz. Zaten hassas bir yer Adana, Kahramanmaraş merkezli 12 ilde gerçekleşen o büyük depremde etkilenen, binaların yıkıldığı, kayıpların verildiği illerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bölge insanı son derece deprem konusunda hassas olduğunu söyleyebiliriz. Acaba bu deprem bir şeylerin öncüsü mü, bir şeylerin artçısı mı? Henüz bir uzman görüşü depremle ilgili yok ama kesin olan şu: saat 4.02'de Adana'da Saimbeyli ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Saimbeyli ilçesi merkezli deprem 5 olarak ölçüldü. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bugün önemli görüşmeleri olan Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek.
1: Hayli yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Bugün geldi, biraz önce geldi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var, toplantıları var. Özellikle iklim zirvesine ilişkin Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesine ilişkin de etkinlikler gerçekleştirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Bazısıyla Birleşmiş Milletler merkezinde, genel merkezinde, binasında, bazısında ise Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu devlet başkanlarının, devlet ve hükümet başkanlarının hitaplarının başlayacağı ilk gün. Ve salı ve önümüzdeki günlerde devam edecek bu hitaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şimdi Donald Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Buna ayrı bir başlık karşı kaçmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi görüşeceğine New York'ta Trump ve Erdoğan'ın bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi geçmişti. Ancak bunun formatı, yeri ve saati belli değildi. Ama şu ana kadar bize gelen bu konuya ilişkin bir bilgilendirme olmadı. Sorduğumuzda da henüz netleşmediği dile getirdi. Ama şöyle bir durum var. Zaten programlarda da bir araya gelecekler. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada, Trump 2. sırada. Dolayısıyla burada da bir teması olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın. Daha sonra Donald Trump salı günü akşam saatiyle ev sahibi sıfatıyla gelen misafirlere bir resepsiyon verecek. Orada da bir karşılaşma söz konusu olacak. Tabii önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu konuyu takip edeceğiz. Nasıl ilerleyecek?
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük işler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatemül Enbiya Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler öncesi İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşebileceğini söyledi. Trump'ın çelişkili açıklamalarını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel ekonomiye yansımalarını Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara NTV yayınında anlattı.
3: Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her ihtimale açık siyaset olarak, diplomatik gelişme olarak bir ortamdayız. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Şubat 2026 savaşından sonra özellikle ilk haftalarda İran'ın üst düzey liderliği tasfiye edildikten sonra İran'da yeni bir lider eliti grubu yükseldi. Onu yakından zaten takip ettik. Tabii bu elit grubunun temel niteliği artık devrim muhafızları ordusundan müteşekkil olması. Yani oldukça rigid, sert, müzakereye kapalı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yapmaktan ise daha çok Çin ve Rusya'ya yanaşarak alternatif bir küresel güç bloğu oluşturmayı hedefleyen bir ekip şu an karar veriyor aslında İran'da. Şu an siyasi iktidarı elinde tutanlar reformistler zaten. Pezeşkiyan, Zarif gibi insanlar. Bu blok tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyi ve belli noktalarda kazanımlar elde edilerek İran'ı çok da Rusya ve Çin ekseninde değil aslında Batı ekseninde de çizgisinde de tutmayı İran'ın çıkarları için daha hayırlı olacağını düşünen bir ekip de var. Bu iki ekip arasında bir gerginlik var. Zaten bu gerginliği hatırlayacak olursanız Hamane'nin cenazesinde de gördük. Yani Zarif'e yönelik tepkiler, Arakçı'ya yönelik tepkilerde de Tahran'da çok net bir şekilde gözlemledik. Pezeşkiyan'ın zaten son açıklamalarına baktığınız zaman sanki bir siyasi iktidar değil de muhalefetteki bir lider gibi konuşuyor. Benim anladığım şu buradan yani bu verilerden ortaya çıkarak şunu vurgulamak isterim. Sanki Trump İran içerisindeki sizin de vurguladığınız gibi bu iki başlılığı iyice kızıştıracak bir vurgu yapıyor bence. Yani aslında Pezeşkian'la görüşeceğim derken bir yandan orada iktidarı arasındaki bloklaşmayı da derinleştirecek bir ivmelendirme yaratıyor diye düşünüyorum. Yoksa günün sonunda devrim muhafızlarının alternatifinin dışında herhangi bir güç odağının şu an İran'da yönetimi ele alması çok mümkün değil. Sonraki açıklamana baktığınız zaman ise ya müzakeredir ya da İran'ı haritadan sileceğim açıklamasını yaptı. Tabii ikinci burada faktör ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler bana soracak olursanız Trump kendi seçmenine ben savaşı devam ettirmek isteyen bir lider değilim mesajını çok net bir şekilde vermek istiyor. Fakat Trump şöyle bir bence Cumhuriyetçi Parti'nin neokon elitlerinden farklılaşan bir usulü var diyeyim. Hemen müzakereye açık olduğunu sürekli mesaj atması da bence bundan kaynaklanıyor. Yani çünkü neokonlar biliyorsunuz özellikle Irak işgali, Afganistan işgali ve temel motivasyonları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi sistemi demokrasiyi Orta Doğu'ya ihraç etmek üzerine kurulu bir fikir. Yani yeni emperyalizm fikri. Fakat Trump da baştan itibaren onu çok net bir altını çizdi. Yani İran'da herhangi bir rejim ihracı veya siyasi sistemi kökten ve radikal değiştirecek Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvvetiyle bir sürecin içine girmeyeceğini baştan altını çizdi. Bence Trump'ın şu an sürekli müzakere açık olduğunun altını çizmesi, görüşeceğim demesi, ara seçimler. Üçüncüsü de bence piyasalara dönük açıklamalar olarak da okuyorum. Kontrolsüz bir şekilde petrol fiyatlarının yukarı çıkmasını Trump istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de ekonomi şu an sıradan insanlar için zor. Zaten bunda siyasiler sürekli kampanyalarında gündeme getiriyorlar. Özellikle Trump'a muhalif olanların temel gündeme getirdiği mesele artık arabamızı kaç dolara dolduruyorduk, şimdi kaç dolara dolduruyoruz. Zaten Suudi Arabistan'da biliyorsunuz Yemen saldırıları sonrasında gelişmeye baktığımız zaman da şöyle bir analiz yapıyorlar. Bir petrol kıtlığı oluşabilir. Bu da enerji fiyatlarının üzerinde baskı yaratabiliyor. Çünkü Suudi Arabistan özellikle Aramco'nun yaptığı açıklamalar o doğu batı hattındaki enerji geçişini çok kısa sürede aktivite edilemeyeceğini hatta Ekim'de ve Kasım'da Avrupa'ya da enerji iletimi noktasında Suudi Arabistan'ın herhangi bir girişimde bulunamayacağını da altını çizdiler. Bu tabii ki oldukça zor günlerin hem bölgeyi hem de küresel ekonomiyi beklediğini gösteriyor. Çünkü enerji fiyatları yükseldiği zaman biliyorsunuz bütün her şey yansıyor ve bir enflasyonist etki her yerde yankılanıyor. O yüzden Husi dosyası, yani Husi dosyasıyla çok asıl bağlantı olan yer Babel-Mendeb geçişi, Boğazı. Bunun tabii ki çözüme kavuşamaması bölge ülkeleri ve küresel ekonomi için hala çok ciddi bir tehdit olacak. Ama tabii Trump biliyorsunuz Yemen dosyasında çok farklı bir rotaya girdi.
0: Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Forpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali var.
4: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılıyor. Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı olacak. New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.
2: New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. İlk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'la görüşecek olan Emine Erdoğan, daha

0: olacak. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gidecek. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone First Lady'leriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliklere yer alacak.
1: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Königsby Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Königsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinin incelendiği vurgulandı. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkinde yeni bilgiler var.
2: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra 1. derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri

0: Biri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Masa'nın ham verimlere dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon liraya aşan para hareketi tespit edildi. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Yaralı arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
1: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
2: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiklik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
1: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, Mısır tarlasında ölü bulundu. Mardin'in Derik ilçesinde evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler drone ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel bir Mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cesedi incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülşen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
3: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülşen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülşen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
4: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
5: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
6: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
3: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülşen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça'yla evliydi.
7: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez, yaşanıyor. yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
3: Gülşen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Orav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle tamamladı. Müsaade
8: misiniz? Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümerbank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
9: Today and few days before and after.
10: Bugün burada önemli eserlere imza atmış olan ve günümüzde Avrupa Birliği üyesi konumundaki ülkelerin mimarisi hakkında bilgiler edindik. Bu durum tarihteki bağlarımızın nedenli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve geleceğimizi şekillendirirken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
8: YİSK altındaki miras, canlandır, direnç göster, yeniden hayal et temasıyla düzenlenen etkinlik Ulus'taki eski İş Bankası binasından başladı. Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan kent gezisinde binaların mimarisi ve dönemin sosyolojik karakteri analiz edildi. Genç Cumhuriyet'in başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezgin Alp yaptı.
0: İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyorlar.
8: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
11: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
8: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
0: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden ortaya çıktı.
12: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
13: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halitulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
12: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
13: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
0: Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
8: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanları da Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
14: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali, burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
8: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meram Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
15: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çini fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yolundan Roma hamamına kadar, Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
8: Suriçi'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
0: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
8: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkınlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor. Güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
16: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
8: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
17: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar hepimiz bu işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar, yani babamlar, belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
18: Üzüm bazen 1 dolar, bazen 3 dolar dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
8: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
0: Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
8: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendisi kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
10: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
8: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle CER sisteminin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
0: İstanbul'da Galata Port'un açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kış sonunda da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul ultra lüks sınıfındaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek.
3: ...2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
19: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
3: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
20: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
3: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
19: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
3: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
0: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Değerlendirme Programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor?
21: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli, sonra başka şeyler olabilir, toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki küresel ısınma olmayabilir.
8: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçildi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
22: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
23: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
8: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
24: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor.
25: Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
26: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
8: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
0: Yapay zekada güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı anlaşıldı.
11: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: İngiltere'de bugünlerde Prenses Diana yine gündemde. Nedeni ise kardeşi Earl Spencer'ın yaptığı açıklamalar. Spencer'ın Diana ile ilgili yazdığı kitap bu hafta içinde piyasaya çıkıyor.
8: Prenses Harry ve eşi Meghan Markle'ın medyadan gördüğü muamele, Galler Prensesi Diana'nın başına gelenlere benzerlik taşıyor. Bu açıklama Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer'dan geldi. Diana ile ilgili yazdığı kitapla gündeme gelen Spencer, İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Prens Harry ve Meghan'a yönelik basındaki haberleri çiftin hayatındaki kanserli bir etki olarak nitelendirdi. Spencer, insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.
1: Magazin basınında Diana ya da Harry ve Meghan hakkında çıkan haberlere bakarsanız medyanın nedenle acımasız olabileceğini görürsünüz. Bence insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması son derece önemli. Burada Harry ve Meghan adına konuşuyor değilim. Ancak her gün bu şekilde yıpratılan herkes için bu durum hayatlarında adeta kanserli bir etkiye yol açıyor olmalı. Bunu Diana'da bizzat gördüm. Bugünlerde benzer durumların tekrar yaşandığını görmek gerçekten üzücü.
8: Earl Spencer, kraliyet ailesi içinde taraf tutmadığını da vurguladı.
1: Sanırım medyada Harry'nin tarafını tuttuğuma dair bir algı var. Aslında ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının her ikisinin de yanındayım. Benim rolüm bu.
8: Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan 6 yıl sonra Kaliforniya'dan İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle da daha önce defalarca medyayı eleştirmişti. Earl Spencer geçen hafta Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonraki günlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde insanların onu kısa süre içinde unutacağını söylediğini iddia etmişti. Bu iddia kraliyet tarafından kesin bir dilde yalanlanmıştı. Spencer'ın Prenses Diana ile ilgili yazdığı kitabında da kraliyet ailesine sert eleştiriler yönelttiği belirtiliyor. Kitabın bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
0: 5 golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
11: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet sportif faaliyetlerin golleri Orban, Saba ve Furkan Soyat'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekip de Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
2: Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
4: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
2: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
0: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertler Eyüp Spor'u Kadıköy'de 8-0 mağlup etti.
2: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
5: Hafta başından beri oyuncularımız da çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
2: Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
6: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya girme yolunda mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
2: Maçın ardından Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
0: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu bu hafta gerçekleşecek. Gelin isterseniz kuruluşun yapısını hatırlayalım. Bu haberle de noktalayalım.
7: Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletler'i etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.
9: 2014, 2016, 2019. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden defalarca aynı çağrıyı yaptı. Birleşmiş Milletler sisteminin reformdan geçirilmesini istedi.
7: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
9: Erdoğan'ın 2013'ten beri kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü de bu reform çağrısının sloganı oldu.
7: Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya.
7: Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye, böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir.
8: Birleşmiş Milletler 1945'te 51 üye ülkeyle kuruldu. 80 yılda 193 ülkenin temsil edildiği gelişmiş bir sisteme dönüştü. Birleşmiş Milletler'in biri yıllar içinde işlevini kaybeden 6 temel organı var. Güvenlik Konseyi de onlardan biri. Güvenlik Konseyi'nin görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Konsey, kriz, savaş ya da çatışmalara, yani uluslararası barışı tehdit eden durumlara müdahale ediyor. Aldığı kararlarla tarafları sorunu barışçıl yöntemlerde çözmeye davet ediyor, uygun çözüm yöntemlerini ve koşullarını gösteriyor. Güvenlik Konseyi barışı ve güvenliği bozan tarafa yaptırım uygulayabiliyor, güç kullanabiliyor. Ancak bu kararlar Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke tarafından alınıyor. Güvenlik Konseyi 5'i daimi, 10'u geçici 15 üyeden oluşuyor. Geçici üyeler Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından 2 yıllığına seçiliyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini 2. Savaş'ın galip devletleri oluşturuyor. Daimi üyelerin veto yetkisi olduğu için onların onayı olmadan Güvenlik Konseyi'nde karar alınamıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya'dan birinin vetosu kararı engelliyor. Bu durumun en çarpıcı örnekleri son 2 yılda sıkça göründü. İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta İsrail'e karşı hemen her karar girişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla engellendi. Güvenlik Konseyi'ndeki tıkanıklık İsrail-Filistin sorunuyla sınırlı değil. Yıllar içinde pek çok konuda karar alınamadığına tanıklık edildi. Birleşmiş Milletler'de reform, kurulduğu günden beri uluslararası örgütün hep gündeminde oldu. Reform çağrıları özellikle 90'ların sonundan itibaren sıkça dile getirildi. Birleşmiş Milletler'in tamamen ortadan kaldırılmasından küresel bir hükümete dönüştürülmesine uzanan geniş bir yelpazede öneriler yapıldı. Ancak üzerinde geniş uzlaşı sağlanmış bir öneri henüz ortaya çıkmadı. Bugüne kadar üzerinde en sık tartışılan konu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinde değişiklik önerileri oldu. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 1945'teki güç dengesini yansıtıyor. Değişiklik isteyen ülkeler dünyanın artık 80 yıl önceki güç dengesiyle yönetilemeyeceğini savunuyor. Türkiye de o ülkelerin başında geliyor.
7: 3 tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, 5 ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak?
8: Ankara'ya göre Birleşmiş Milletler küresel barış ve refaha katkı sağlamakta yetersiz kalıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünün artırılmasını istiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 80 yılda bir kez değişti. 1965'te geçici üye sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Son 20 yılda değişiklik talepleri artsa da bugüne kadar karar alınamadı. 2005'te dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Güvenlik Konseyi'nin yapısında değişiklik için iki öneri sundu. İlkinde 6 daimi, 3'ü geçici yeni üye ile konseydeki sandalye sayısının 24'e çıkarılmasını önerdi. İkinci öneride daimi üye sayısı 6'ya çıkartılırken 2 yıl görev yapan 10 üyeye 4 yıl görev yapacak 8 üye eklenmesi öngörüldü. Yeni daimi üye olarak en çok Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın adı geçiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki değişikliğin Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin 3'te 2'si tarafından kabul edilmesi ve onanması gerekiyor. Değişikliğin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri tarafından veto edilmemesi de şart.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece, karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
10: durumu

0: Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Adana'nın Sahinbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sahinbeyli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da yine gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin yeni bilgiler de var.
1: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra 1. derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı da bulunuyor. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan, zirve kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Salı günü ise Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap edecek.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
2: Bayağı yoğun.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan zirve öncesi Türk evini ziyaret etti. ABD'de ilk mesajı bu sözler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dünyanın gözü yeni haftada New York'ta bölgesel krizlerin gölgesinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.
2: Selamünaleyküm.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve programı yoğun. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid'i ağırlayacak. Zirve kapsamında Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve birçok başka liderle de bir araya gelecek. Erdoğan'la Trump'ın ise akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül-Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarına serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
3: CIA Direktörü John Ratcliffe, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. Mısır İstihbarat Başkanı Hassan Reşad'ın da katıldığı görüşmede Orta Doğu'daki askeri gerilim ve bölgesel krizler ele alındı. Zirvede İran, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların yanı sıra Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla deniz seyri sefer güvenliği de masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, bölgesel krizlerin yalnızca siyasi ve diplomatik kanallarla çözülebileceğini vurguladı. CIA Direktörü Ratcliffe ise Mısır'ın istikrar sağlayıcı rolünü takdir ettiklerini belirtti.
0: Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü. Bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük drone saldırılarından birinin düzenlediğini söyledi. Dünden bu yana 600'den fazla drone'un etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ukrayna'nın saldırılarında Moskova'daki bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Rafineride oluşan hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rusya'da bugün parlamento seçimleri var. Rus yetkililer Ukrayna'yı seçimleri sabote etmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'da ihlak ettiği bölgelerden Herson'da bir otobüse düzenlenen drone saldırısında bir seçim görevlisinin öldüğü duyuruldu. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı.
5: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
4: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihli. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terkin'in katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzyeçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
6: Nerede yaptı, olay nerede gerçekleşti?
7: Düz içinde savcı.
4: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
0: İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı da ortaya çıktı.
8: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
9: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. İşçilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
8: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Mardin'in Derik ilçesinde evinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler drone ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cesedi incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler var. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-26 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.

0: Şunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın.
1: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
2: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
3: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülşen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça ile evliydi.
4: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız, güzellikleriyle yaşayacağız, yaşatacağız.
3: Gülşen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
5: Tayland Ligi'nde yeşil sahalarda eşi benzerine az rastlanan bir kaza yaşandı. İngiliz futbolcu Andrew Townsend'i ısınma sırasında çim silindiri ezdi. 35 yaşındaki oyuncu olayı yara almadan atlattı. Townsend maç öncesinde sahada ısınıyordu. Çim silindiri futbolcuyu böyle ezdi. Sahayı düzleştirmek istiyordu. Çim silindirini kullanan görevli aracın kontrolünü kaybetti ve ısınan futbolcuyu böyle ezdi. Korkutan kazada yara almadı İngiliz futbolcu ve maçın son dakikalarında oyuna girebildi. Premier Lig'de uzun yıllar forma giyen Townsend, Antalya Spor'da da oynamıştı. Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
6: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet Sportif faaliyetlerin golleri Orban, Saba ve Furkan Soyak'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
7: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
6: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
5: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertler Eyüp Spor'u Kadıköy'de 8-0 mağlup etti.
6: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
8: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
6: Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
9: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya girme yolunda mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
6: Maçın ardından Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.

0: İstanbul Boğazı'nda yaz sezonu renkli görüntülerle uğurlandı. Yüzlerce jet ski aynı anda Boğaz'a açıldı. İstanbul Boğazı bu kez yüzlerce jet ski ev sahipliği yaptı. Yaza veda etkinliği için toplanan jet ski tutkunları Boğaz boyunca konvoy oluşturdu. Fenerbahçe Dalyan'dan hareket eden grup Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi. Kız Kulesi'nin önünden geçen jet skiler Anadolu yakası kıyı şeridini takip ederek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar ilerledi. Türk bayraklarıyla Boğaz'da ilerleyen konvoy kıyıdakilerin de ilgisini çekti. Jet skilerin İstanbul'un simge noktalarından geçişi havadan böyle görüntülendi. Bisiklet sporunun efsanelerinden Chris Froome iki kıta arasında pedalladı. Etap Türkiye Tour de France'da boy gösteren Büyük Britanyalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü.
1: Dört kez Tour de France şampiyonu, bisiklet sporunun sembol isimlerinden Chris Froome bu sefer iki kıta arasında pedal çevirdi. Sporcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İstanbul Boğazı'nın dünyaca ünlü manzarası eşliğinde bisikletini sürdü. Bu eşsiz deneyimin ardından dünyaca ünlü Tour de France'ın İstanbul'daki amatör yarışında bisiklet tutkunlarına eşlik etti.
2: İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle birlikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel.
1: 97, 41 ve 31 kilometrelik 3 ayrı parkur vardı. Yarış başladığı yerde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sona erdi. Startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi.
3: TPMS'ine güzel bir organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'un, Beykoz'un, Ümraniye'nin doğal güzelliklerini, ormanlarını göreceksiniz. Herkese iyi deneyimler. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
1: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken kadınlarda Gökçe Demirsoy 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Tebrik
0: ediyoruz. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
4: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
5: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
4: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
0: Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
6: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
7: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
6: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meram Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
8: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çin'i fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yolundan Roma hamamına kadar Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
6: Suriçi'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
0: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içerisinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
6: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkımlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor, güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
9: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
6: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
10: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar hep biz bu işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar... Yani babamlar belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
11: Üzüm bazen 1 dolar bazen 3 dolar dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
6: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
0: Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
6: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
12: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
6: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle, CER sisteminin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
0: Galata Port'un açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kış sezonunda da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul ultra lüks sınıftaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek. Turizmciler bu gemilerde seyahat edenlerin yarattığı ekonomik potansiyele dikkat çekiyor.
2: ...2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
13: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı... ...bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
2: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
14: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
2: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
15: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
2: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
0: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Değerlendirme Programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi.
16: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli. Sonra başka şeyler olabilir. Toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki küresel ısınma olmayabilir.
6: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçindi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
17: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
18: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
6: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
19: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
20: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
6: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
0: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı anlaşıldı.
21: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: İngiltere'de bugünlerde Prenses Diana yine gündemde. Nedeni ise kardeşi Earl Spencer'ın yaptığı açıklamalar. Spencer'ın Diana ile ilgili yazdığı kitap bu hafta içerisinde piyasaya çıkıyor.
6: Prenses ve eşi Meghan Markle'ın medyadan gördüğü muamele, Galler Prensesi Diana'nın başına gelenlere benzerlik taşıyor. Bu açıklama Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer'dan geldi. Diana ile ilgili yazdığı kitapla gündeme gelen Spencer, İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Prens Harry ve Meghan'a yönelik basındaki haberleri çiftin hayatındaki kanserli bir etki olarak nitelendirdi. Spencer, insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.
1: Magazin basınında Diana ya da Harry ve Meghan hakkında çıkan haberlere bakarsanız medyanın nedenle acımasız olabileceğini görürsünüz. Bence insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması son derece önemli. Burada Harry ve Meghan adına konuşuyor değilim. Ancak her gün bu şekilde yıpratılan herkes için bu durum hayatlarında adeta kanserli bir etkiye yol açıyor olmalı. Bunu Diana'da bizzat gördüm. Bugünlerde benzer durumların tekrar yaşandığını görmek gerçekten üzücü.
6: Earl Spencer, kraliyet ailesi içinde taraf tutmadığını da vurguladı.
1: Sanırım medyada Harry'nin tarafını tuttuğuma dair bir algı var. Aslında ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının her ikisinin de yanındayım. Benim rolüm bu.
6: Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan 6 yıl sonra Kaliforniya'dan İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle da daha önce defalarca medyayı eleştirmişti. Earl Spencer geçen hafta Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonraki günlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde insanların onu kısa süre içinde unutacağını söylediğini iddia etmişti. Bu iddia kraliyet tarafından kesin bir dilde yalanlanmıştı. Spencer'ın Prenses Diana ile ilgili yazdığı kitabında da kraliyet ailesine sert eleştiriler yönelttiği belirtiliyor. Kitabın bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
0: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
3: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
0: Gaziantep'in geleneksel nakışları Londra'da podyuma taşındı. Modacı Bora Aksu'nun Londra Moda Haftası'nda tanıttığı koleksiyona Antep işi nakışı damga vurdu.
3: Gelenek podyuma taşındı. Antep işi nakışı Londra'da tanıtıldı. Modacı Bora Aksu Londra Moda Haftası kapsamında İlkbahar Yaz 2027 kreasyonunu tanıttı. Türk modacının koleksiyonuna bu yıl Antep işi nakış damga vurdu. Antep işi nakışı UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl girmişti. Defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş'la Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.
22: Gelenekten geleceğin yerelde devrensin. Elimizde muhteşem bir kültürel miras var. Atadan, ecdattan gelen büyük bir emek var. Büyük bir gayret var. Büyük bir aşk var. Ve büyük bir eser var. Bunu ya geleneksel halde bırakıp kendi içinde yaşatmayacaktık ya da dünya 21. yüzyıl tasarım yüzyılı bunu kullanılabilir hale dönüştürüp bugün bu cekette olduğu gibi bu emeği geleceğe taşımak durumundaydık. Biz bunlar bize emanet.
3: Modacı Bora Aksu tasarımlarını hazırlarken Türkiye'de nesiller boyu el sanatlarıyla uğraşan kadınlardan ilham aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente giden modacı nakışları yerinde inceledi. Yerel zanaatkarlarla birlikte çalıştı.
4: Ben bu artık nakışıyla tanıştığımda da yanlarına kesinlikle dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den. Kadınların önünden çıkan inanılmaz bir değer.
3: Antep İşi Nakış'ın detaylarıyla işlenen tasarımlar moda otoritelerinden tam not aldı.
0: Şili'den bir askeri geçit töreninin görüntüleri gelecek şimdi ekranlara. O törenin haber konusu haline getiren görkemli olması ya da son model silahlarla gövde gösterisinde bulunulması değildi. Polis teşkilatının 9 yavru köpeği de törene katıldı. İlgi odağı haline gelmeleri de böylece kaçınılmaz oldu.
6: Asker ve polislerden rol çaldılar, geçit töreninin yıldızı oldular. Görüntüler Şili'nin başkenti Santiago'dan. Geleneksel askeri geçit töreninde polis teşkilatının yeni üyeleri kamuoyuyla tanıştırıldı. Yavru köpekler, bakıcıları olan polislerle birlikte törene katıldı. Çanta içinde korunmaya alınan yavrular ilgi odağı haline geldi. Binlerce asker ve polisin yürüdüğü törende tüm gözler onların üzerindeydi. Bakıcılarının kucağında geçit törenine katılan yavru köpekler büyüyünce polis teşkilatında görev yapacak. Geçit töreninde hali hazırda polis teşkilatında görev yapan köpekler de yer aldı. Halen aralarında Golden Retrievers ve Alman çoban köpeklerinin de olduğu 26 yavru teşkilatın bünyesinde eğitim alıyor. Köpekler 2017'den beri Şili Devlet Başkanlığı'nın da katıldığı geçit törenlerinde yer alıyor.
0: Ajda Pekkan, Bursa'da sahneye bu kez sokak hayvanlarıyla beraber çıktı. Pekkan, izleyicilerden sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
5: Sevgiye, ilgiye ihtiyacı olan bütün masum canlara hepimizin ihtiyacı var.
1: Türk pop müziğinin kraliçesi Ajda Pekkan sokak hayvanlarına olan hassasiyeti, onlara beslediği sevgiyle de biliniyor. Bu kez sahneye onlarla çıktı.
5: Hoş geldiniz. Hepsi bize ve sana hepimize emanetler.
1: Bursa Kültür Park'taki konserinde sahnede Hepat, Hele ve Bir Pati Derneği'nin sahip çıktığı sokak hayvanları da vardı.
7: Çok güzel bir söz var. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır.
5: Ah bu çok güzel.
7: Gerçekten onları acıtmayın.
1: Süperstar Bursa konserinin gelirini sokak hayvanlarına bağışladı.
5: Bu akşam hep adam. Yani Her Eve Bir Pati Derneği'ne bağışlanacak. Bu geceden alkış. Biz burada paylaştığımız her an bir canlının hayatına.
1: Hepat Derneği'nde hafta sonları saat 13'ten 17'ye kadar barınaktaki hayvanlar ziyaret edilebilir.

0: İngiliz müzisyen Ed Sheeran sessizliğini bozdu. Sheeran, ABD'li sanatçı Macklemore'un Filistin'e desteği sonrası turneden çıkartılmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili konuştu.
1: Konserime başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İsrail ve Filistin'deki durum karşısında nerede durduğum ve bu akşam burada konser vermemin bu konudaki duruşumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna değinmek istiyorum. Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve tutkulu bir tartışmanın ortasına yerleştirdi. 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivaline yapılan saldırı korkunçtu. Ama bu Gazze'de yaşananları haklı göstermez. Gazze'de yaşananlar felakettir ve orantısızdır. Yıkımın ve çocuklar dahil tüm sivillerin can kayıplarının boyutu kalbimi paramparça etti. Batı Şeria'da gördüğümüz sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez. Bu korkunç olayların mağdurlarına nasıl yardımcı olabileceğimi anlamaya çalışıyorum ve dinleyerek öğreniyorum. Çünkü yeterince bilgiye sahip değilim. Bu gece burada benimle birlikte olduğunuz için gerçekten minnettarım. Bu konser hala herkesin hoş karşılandığı ve karşıt görüşlere sahip insanların birlikte var olabileceği bir yer.
0: Eylül ayı Dünya Alzheimer ayı. NTV olarak Alzheimer'a biraz parantez açtık, yakından baktık, mercek altına aldık diyelim. Bu analiz haberimizle birlikte bülteni de noktalayalım. Saat başında ise Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
3: Çevrenizde var mı demans hastası?
4: Baba. Ve yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
5: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
3: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
2: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
6: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
2: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
7: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
8: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
2: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
9: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
2: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
7: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
2: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
7: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
2: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
5: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
2: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
10: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
5: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
6: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
11: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
2: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
5: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %35'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Adana günün yıkışıklarıyla birlikte bir sarsıntı yaşadı. Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gitti. Erdoğan New York'taki Türk evinin önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Karşılıklı anlaşmanın bir türlü sağlanamadığı İran ve Amerika arasında saldırılar yeniden olacak mı sorusu gündemdeyken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi ve Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da söyledi. Gözler bir taraftan da fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticileri gözaltında. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Fonların tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı. Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika temasları ve fon soruşturması bugünün ana başlıkları ama Adana'dan gelen deprem haberi tedirginlik yarattı. Sayınbeyli ilçesi 5 merkezli büyüklüğünde bir depreme şahit oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Henüz herhangi bir olumsuz gelişme de kaydedilmedi. Cumhurbaşkanının Amerika temaslarıyla devam edelim. Bu hafta diplomasinin kalbi Amerika'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dosyasında önemli başlıklarla Amerika'ya gitti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ve Trump'la görüşme de dahil olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Türk evinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Şimdi ayrıntıları Deniz Tüysüz'den dinleyeceğiz.
4: Hayli yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Bugün geldi, biraz önce geldi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var, toplantıları var. Özellikle iklim zirvesine ilişkin Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesine ilişkin de etkinlikler gerçekleştirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Bazısıyla Birleşmiş Milletler merkezinde, genel merkezinde, binasında, bazısında ise Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu devlet başkanlarının, devlet hükümet başkanlarının hitaplarının başlayacağı ilk gün. Ve salı ve önümüzdeki günlerde devam edecek bu hitaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şimdi Donald Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Buna ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi görüşeceğine New York'ta Trump ve Erdoğan'ın bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi geçmişti. Ancak bunun formatı, yeri ve saati belli değildi. Ama şu ana kadar bize gelen bu konuya ilişkin bir bilgilendirme olmadı. Sorduğumuzda da henüz netleşmedi, dile getirdi, ama şöyle bir durum var. Zaten programlarda da bir araya gelecekler. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada, Trump 2. sırada. Dolayısıyla burada da bir teması olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın. Daha sonra Donald Trump salı günü akşam saatiyle, ev sahibi sıfatıyla gelen misafirlere bir resepsiyon verecek. Orada da bir karşılaşma söz konusu olacak. Tabii önümüzdeki günlerde bakacağız, bu konuyu takip edeceğiz, nasıl ilerleyecek.
1: Deniz Tüysüz'ün notları böyleydi. Amerika İran'a yeniden saldıracak mı sorusu gündemdeyken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım dedi. Trump Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı ise Amerika'nın İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. Amerika'nın saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettikleri de söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarına serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
1: CIA direktörü John Ratcliffe, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da katıldığı görüşmede Orta Doğu'daki askeri gerilim ve bölgesel krizler ele alındı. Zirvede İran, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların yanı sıra Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla deniz seyri sefer güvenliği masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, bölgesel krizlerin yalnızca siyasi ve diplomatik kanallarla çözülebileceğini vurguladı. CIA direktörü Ratcliffe ise Mısır'ın istikrar sağlayıcı rolünü takdir ettiklerini belirtti. Temaslar, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede çatışmaların hızla tırmanabileceği yönündeki uyarısının ardından gerçekleşti. Fon soruşturmasındaki son gelişmelerle devam edelim. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin de yeni bilgiler var. Diğer yandan fonların tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı.
6: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında Masak'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra 1. derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
1: Geçen haftanın en çok konuşulan başlığı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıydı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
5: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihti. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzyeçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
7: Nerede yaptı, olay nerede gerçekleşti?
8: Düz içinde savcı.
5: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Masa'nın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı.
2: NTV Radyo.
1: Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci olarak çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Partisi iki eyalette de oy kaybeden Başbakan Friedrich Merz sonuçlar için felaket dedi.
9: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
1: Suriye'de Halep'in güneybatı kırsalındaki El İs bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlama bir mühimmat deposunda oldu. 4 kişi yaralandı. Suriye'nin resmi televizyon kanalı El İhbariye'nin haberine göre bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı. Yerel kaynaklara göre patlamalar Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin de henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük drone saldırılarından birini düzenlediğini söyledi. Dünden bu yana 1600'den fazla drone'un etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ukrayna'nın saldırılarında Moskova'daki bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Oluşan hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rusya'da bugün parlamento seçimleri var. Rus yetkililer Ukrayna'yı seçimleri sabote etmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak ettiği bölgelerden Herson'da bir otobüse düzenlenen drone saldırısında bir seçim görevlisinin öldüğü duyuruldu.

0: geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin, ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
1: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
0: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
2: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Uçak, Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Konigsby Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu stratejik ziyareti bakım, idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı 3 Eylül tarihi itibariyle Eurofighter savaş uçak için Türk pilotların fiili uçuş eğitiminin başladığını duyurmuştu. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
0: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
3: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
0: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle CER sisteminin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
2: İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
4: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
5: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli gözlemci çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
4: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
2: Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. Mardin'in Derik ilçesinde evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler drone ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma yaptı. Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cesedi incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülşen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında vefat etmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlandı.

0: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
1: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
2: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
3: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
0: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça ile evliydi.
4: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
0: Gülsen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
5: NTV Radyo.
6: Galata Port'un açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kış sezonunda da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul, ultra lüks sınıftaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek. Turizmciler bu gemilerde seyahat edenlerin yarattığı ekonomik potansiyele dikkat çekiyor.
0: 2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
7: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
0: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
8: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
0: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
7: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
0: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
6: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen uluslararası değerlendirme programı PISA 2025 verilerini açıklamıştı ve Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor? Yanıtlara bakalım.
9: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli. Sonra başka şeyler olabilir. Toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki küresel ısınma olmayabilir.
10: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçindi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
11: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
12: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
10: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
13: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor.
14: Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de
13: doğa, yeşillikler kötüleşebilir.
14: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
10: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
6: Yapay zeka, güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı anlaşıldı.
15: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
6: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı başladı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
10: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkınlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor, güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
16: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
10: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
17: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar hepimiz bu işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar yani babamlar belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
18: Üzüm bazen 1 dolar, bazen 3 dolar dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
10: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
6: Süperstar Rajda Pekkan Bursa'da sahneye bu kez sokak hayvanlarıyla çıktı. Pekkan izleyicilerden sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Sahnede gözyaşlarını tutamadı. Konserin gelirlerini HEPA'da bağışladı.
19: Sevgiye, ilgiye ihtiyacı olan bütün masum canlara hepimizin ihtiyacı var.
20: Türk pop müziğinin kraliçesi Ajda Pekkan sokak hayvanlarına olan hassasiyeti onlara beslediği sevgiyle de biliniyor. Bu kez sahneye onlarla çıktı.
19: Hepiniz hoş geldiniz. Hepsi bize ve sana hepimize emanetler.
20: Bursa Kültür Park'taki konserinde sahnede HEPAT, Her Eve Bir Pati Derneği'nin sahip çıktığı sokak hayvanları da vardı.
21: Çok güzel bir söz var. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır.
19: Ah, bu da çok güzel.
21: Gerçekten onları acıtmayın. Çok güzel.
20: Süperstar Bursa konserinin gelirini sokak hayvanlarına bağışladı.
19: Bu akşam kalmadı. Yani her eve bir patı derneğine bağışlanacak. Bu gece her alkış biz burada paylaştığımız her an bir canlının hayatına.
20: HEPAD Derneği'nde hafta sonları saat 13'ten 17'ye kadar barınaktaki hayvanlar ziyaret edilebilir. Hayat.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
10: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz araç takipte.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
13: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
16: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
18: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.
19: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri ve Elmalı-Fethiye-Göğübeli yolunun 4-23. Kilometreleri arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Takü yol durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
0: Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
10: İngilizler The Guardian gazetesinin yarışmasında oy kullanıp en güzel böceği belirlediler. Aslında böcek ve güzellik kavramları pek yan yana gelmez. Çoğunlukla böcekten ya korkulur ya da iğrenç bulunur. Zoolog Dr. Fatih Dikmen'e nedenini sorduk.
20: kültürel bir şey aslında. Her yerde böcekler ya da hani İngilizce baktığınızda bugs, yani hani istenmeyen her şeye tanımlanan bir haşere tanımlaması vardır böcekler içinde. Ama mesela İngilizler için bombus arıları çok değerli arılar. Hatta bu yarışmadan önce bir başka yarışma daha vardı benim bu yaz takip ettiğim. Bu yıl yeni basılacak İngiliz banknotlara bir tane arının resmi, yani İngiltere'de çok yaygın olan bir bombus arısının resminin konulması ile ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Bombus arıları İngilizler için biraz daha böyle ikonik, yani hem şehirlerinde hem de ülkelerinde bol bol gördükleri bir arı türü. Ve zaten arının kendisine baktığınızda böyle maskot gibi tüylü, böyle hani bir çizgi film karakteri gibi. Biz bunları Türkiye'de daha çok Karadeniz'de ve pek çok doğal alanda görüyoruz. Şehirlerde çok göremiyoruz. O yüzden birazcık aşina değiliz onlara, ama genel olarak baktığımızda bütün dünyada böcekler aslında istenmeyen varlıklar ya da sevilmeyen varlıklar. Ne zamana kadar? Bence onları yakından görene kadar.
21: Doğa konuşmaları.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
23: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
24: Mobile Systems.
25: Tek reklam.
26: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
27: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
26: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
25: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
28: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
29: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
28: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
26: Sensat.com.
30: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
31: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
32: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
33: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul ve Anadolu'daki Rum kültürünün muhtelif yönleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Sula Bozis'in Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı İstanbullu Rumlardan Anılar ve Yemekler. Sula Bozis İstanbul Cibali doğumlu. Çocukluğu Cibali ve Bakırköy'de geçti. Beyoğlu'nda Zapyon Kız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1970'ten başlayarak İstanbul'da tiyatro kostümcüsü ve moda tasarımcısı olarak çalıştı. 1967'den bu yana İstanbul ve Anadolu'daki geleneksel el sanatları ile özellikle sanayi öncesi kadın emeğini araştırmakta. Bu konuda çok sayıda makalesi var. Bozis 1980 sonrası çalışmalarını Atina'da sürdürdü. İstanbul yazmaları ve Bursa ipekli kumaşları üzerine sergiler hazırladı. 1993'te kurucu ve yöneticisi olduğu Bosforis arşivi bünyesinde sözlü tarih çalışmaları düzenledi. Yayımlanmış eserleri İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri, Kapadokyalı Rumların Yemek Kültürü, İstanbul Lezzeti, İstanbullu Rumlar, Paris'ten Pera'ya Sinema ve Rum Sinemacılar ve İstanbul'dan Anadolu'ya Rumların Yemek Kültürü. Sula Bozis'in bugün sözünü ettiğimiz Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı, yazarın çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği İstanbul'a duyduğu özlemin sayfalara dökülmüş hali. Hem yöreseli hem de evrenseli içinde barındıran bir mutfak kültürüne sahip kadim kentin farklı köşelerinde, bir zamanların Bakırköy'ünde, Beyoğlu'sunda, ailecek gidilen mesire yerlerinde kurulan sofraları yad ediyor Bozis kitabında. Kitap, İstanbul Rumlarının sofra adabından yemek gelenekleriyle günlük hayatlarına uzanan, kişisel tanıklık ve gözlemlere dayanan 52 menü ve 156'yı aşkın tarif içeriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: NTV Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
10: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet sportif faaliyetlerin golleri Orban, Sabah ve Furkan Soyat'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
11: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
10: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
9: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertliler Eyüpspor'u 8-0 yendi.
10: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüpspor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
12: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde Bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
10: Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Guendouzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
2: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya 20 yolunda her türlü mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
10: Maçın ardından Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
9: Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Metropolitano'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Atletico Madrid 53. dakikada Grimaldo'nun golüyle penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Huisen ise kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. 59. dakikada David farkı 2'ye çıkardı. Eflatun Beyazlılar Rüdiger'le son dakikalarda umutlansa da Atletico Madrid derbisini 2-1 kazandı. Real Madrid'e geri dönen Mourinho ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'da. Erdoğan New York'taki Türk evinin önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını paylaşacak. Karşılıklı anlaşmanın bir türlü sağlanamadığı İran ve Amerika arasında saldırılar yeniden olacak mı sorusu gündemdeyken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacaktır dedi ve Pezeşkian'la görüşebileceğini söyledi. Gözler bir taraftan da fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Fonların tasfiye süreci de 3 aydan 6 aya uzatıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana günün ilk ışıklarıyla birlikte bir sarsıntı yaşadı. Sayınbeyli ilçesi merkezi 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüpspor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu gene jeopolitik risk ve tansiyonların arttığı bir süreci yaşadık. Özellikle İran tarafından gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ve buna karşılık İran'ın her türlü tahdit ve sınırın ötesinde sert karşılık vereceği cevabı aslında beklentilerin seviyesini ve tansiyonunu yükseltti. Hafta sonu herhangi bir fiili saldırı ve çatışma olmadan sonra erdi ama özellikle ne Ukrayna-Rusya ne de Körfez Savaşı olarak adlandırılan çatışma bölgesinde savaşınların veya savaşan tarafların sonuç alması veya kalıcı bir barışa gitmesi yolunda henüz somut adım atılamaması, haftalar sonra dahi bu gerginliğin, sıcak çatışma ortamının devam etmesi piyasaları geriyor. Özellikle petrol fiyatlarında ileri geri hareketler olmasına karşın bir türlü son hafta içerisinde 3 haneli rakamların altına inilemedi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürmüz Boğazı'ndan fiili olarak de facto bir yaklaşımla 1 milyar varil civarında petrol nakliyatının tamamlandığına dair iddialar İran tarafından kategorik olarak reddedildi. Suudi Arabistan'ın Hutilerin saldırıları karşısında özellikle ülke başkenti yakınlarındaki bir askeri alanın da hava alanının da hedef alınması, Moskova yakınlarında bir enerji tesisinin vurulması gibi gerginliği arttırıcı, eli yükseltici sıcak gelişmeler hakikaten sıkıntı doğurabiliyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı da geniş bir heyette katılım sağlamak için oraya gittiler ve bu çerçevede biliyorsunuz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin liderler zirvesi var. Nitekim Amerikan Hazine Bakanı ve Çin Ekonomi Bakanı ön görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldiler. Ticaret savaşlarından yapay zeka ile ilgili gelişmelere, uluslararası jeopolitik gerginliklerden silahlanmaya kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı görülüyor. Tabii özellikle Suudi Arabistan'da retoriğini ve adeta tehdit tadına varan bir takım uyarılarını ve taleplerini arttırmaya devam ediyor. Amerika tarafına eğer müdahil olunmazsa bu saldırılar karşısında, Suudi Arabistan'ın yanında yer alınmazsa, ellerinde tuttuğu çok yüksek miktardaki Amerikan kağıdını piyasaya boca edeceğini söylerken, diğer taraftan dijital para ortak mekanizması yürüttüğü Çin'i de daha seviyeli ve katı bir tutum alması, kendinden yana davranması konusunda tavır değiştirmemesi durumunda bu birliktelikten çıkacağı yönünde uyarıyor. Tabii bütün bu gelişmeler, özellikle Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatındaki sıkıntılar, tedarikteki düşüşler, bir paralel okumayı da perdelememek durumunda Karadeniz sularında yaşanan gerginlik dolayısıyla gıda sevkiyat ve arzında da bir takım sıkıntıların artık yerleşik hale geldiğine dair haberler geliyor. Öte taraftan tabii Almanya'da yakından izlenen ve daha evvel AfD, yani aşırı sağ olarak nitelendirilen partinin eyalet seçimlerindeki başarısı yeni seçimlerde de adeta perçinlendi. Berlin ve havalisinde yapılan seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Almanya'daki Merz hükümeti 16. ayını doldurmadan büyük zorluklarla karşı karşıya. Tabii netice itibariyle diğer Avrupa ülke seçimlerinin de sonuçları bekleniliyor. Türkiye'de de özellikle fonlardan kaynaklanan geçtiğimiz hafta adeta çok yoğun tartışma ve gelişmelere konu olan süreçte yeni bir haberle uyandı Türkiye haftaya. 3 ay olarak öngörülen ve STK tarafından bu şekliyle, bu terminle açıklanan fonların tasfiye sürecinin ilk ağızda 6 aya çıkarıldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve analizleri elbette hafta içinde tekrar, bazı durumlar, bazı mekanik işlemler veya bu işin süreci ortaya çıktıkça tek tek ele almaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 13.284 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.80, Euro 56.07'den işlem görüyor. Altının onzu 4.355 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.833, çeyrek altın 11.588 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101 dolar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: NTV Radyo'da gündemde öne çıkan başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Salı günü ise Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap edecek. Erdoğan zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçirmiş.
7: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan zirve öncesi Türk evini ziyaret etti. ABD'de ilk mesajı bu sözler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dünyanın gözü yeni haftada New York'ta bölgesel krizlerin gölgesinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.
3: Selamünaleyküm.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve programı yoğun. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid'i ağırlayacak. Zirve kapsamında Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve birçok başka liderle de bir araya gelecek. Erdoğan'la Trump'ın ise akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.
4: Fon soruşturmasındaki son gelişmelerle devam edelim. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin de yeni bilgiler var. Diğer yandan fonların tasfiye süreci 3 aydan 6 aya uzatıldı.
9: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında Masak'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
4: Geçen haftanın en çok konuşulan başlığı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıydı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut deli durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı da bulunuyor. Alihan Kureş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kureş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslarla şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Diğer taraftan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal faaliyetleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Ayhan Kuris soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık da seçimler, bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde büyüğümüzün talimatıdır CHP'ye oy verin diyerek yönlendirmede bulunduğu iddia edildi. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının gerçekleştiği Aysel Çalık Ortaokulu 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla saldırı düzenlemiş. Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından okul kapatıldı. Öğrenciler başka bir okula nakledildi. Birçok velinin çocuğunu göndermek istemediği okul için valilik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Aysel Çalık Ortaokulu artık 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketleri 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Masa'nın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel mısır tarlasında ölü bulundu. Mardin'in Derik ilçesinde evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler drone ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Karayel bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cesedi incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Adana'da deprem oldu. Sayın Beyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Henüz herhangi bir olumsuz gelişme kaydedilmedi.
10: NTV Radyo.
4: İran'la Amerika arasında ipler gergin. İran Merkez Komutanlığı ise Amerika'nın İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. Amerika'nın saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
11: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettikleri de söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'dan de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarına serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişti.

0: Seçimlerde ilk belirlemelere göre Devlet Başkanı Putin'in partisi Dmitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya oyların %57,5'ini aldı. Başkan Putin oylamayı Ukrayna'daki savaşa verilen desteğin bir testi olarak değerlendirdi. Rusya Komünist Partisi oyların %14,2'sini, Liberal Demokrat Parti %10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi %9,7'sini ve Adil Rusya Partisi %6,6'sını aldı. Ancak seçim sonuçlarından çok Ukrayna saldırıları dikkat çekti. Kiev, Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırıyı düzenlediğini duyurdu. 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı, 1000 drone fırlatıldı. Almanya'da ise iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Erhalp liderliğinde sandıktan birinci olarak çıktı. Erhalp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Partisi iki eyalette de oy kaybeden başbakan Friedrich Merz sonuçlar için felaket dedi.
1: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığında ise gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erhalp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Erhalp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Erhalp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün ışığına çıktı.
2: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
1: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
2: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
1: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
0: İngiltere'de bugünlerde Prenses Diana yine gündemde. Nedeni ise kardeşi Earl Spencer'ın yaptığı açıklamalar. Spencer'ın Diana ile ilgili yazdığı kitap bu hafta içinde piyasaya çıkıyor. Bunun öncesinde Spencer, Prens Harry ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
3: Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın medyadan gördüğü muamele, Galya

0: Prensesi Diana'nın başına gelenlere benzerlik taşıyor. Bu açıklama Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer'dan geldi. Diana ile ilgili yazdığı kitapla gündeme gelen Spencer, İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Prens Harry ve Meghan'a yönelik basındaki haberleri çiftin hayatındaki kanserli bir etki olarak nitelendirdi. Spencer, insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.
1: Magazin basınında Diana ya da Harry ve Meghan hakkında çıkan haberlere bakarsanız medyanın ne denli acımasız olabileceğini görürsünüz. Bence insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması son derece önemli. Burada Harry ve Meghan adına konuşuyor değilim. Ancak her gün bu şekilde yıpratılan herkes için bu durum hayatlarında adeta kanserli bir etkiye yol açıyor olmalı. Bunu Diana'da bizzat gördüm. Bugünlerde benzer durumların tekrar yaşandığını görmek gerçekten üzücü.
0: Earl Spencer, kraliyet ailesi içinde taraf tutmadığını da vurguladı.
1: Sanırım medyada Harry'nin tarafını tuttuğuma dair bir algı var. Aslında ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının her ikisinin de yanındayım. Benim rolüm bu.
0: Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan 6 yıl sonra Kaliforniya'dan İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle da daha önce defalarca medyayı eleştirmişti. Earl Spencer geçen hafta Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonraki günlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde insanların onu kısa süre içinde unutacağını söylediğini iddia etmişti. Bu iddia kraliyet tarafından kesin bir dilde yalanlanmıştı. Spencer'ın Prenses Diana ile ilgili yazdığı kitabında da kraliyet ailesine sert eleştiriler yönelttiği belirtiliyor. Kitabın bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
2: NTV Radyo.
3: Şimdi biraz spor cephesine bakalım. Hafta sonu Süper Lig'de önemli maçlar vardı. Beşiktaş Amed'e 3-2 yenildi. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 yendi. Galatasaray ise Trabzonspor'a 4-0 yenildi. Futbol yorumcusu Semih Duras'ı maç sonuçlarını değerlendiriyor. NTV ile ortak yayında kulak verelim.
4: Beşiktaş'la, Beşiktaş'ın maçıyla başlayalım isterseniz ama sanki biraz daha Ahmet Spor'un ön plana çıktığı bir maç oldu dün. Lider milli araya da bu şekilde girdi Ahmet Spor. Özellikle zor bir deplasman olacağı, hafızam yanıltmıyorsa 21 sene sonra Diyarbakır'da bir takımın temsil edilmesi önemli bir hadiseydi zaten. Ama bu sene Beşiktaş'a özellikle Önder Özen ve İtalyana'dan sonra başka bir Beşiktaş konuşuyoruz. Şu ana kadar belki de ligin en iyi top oynayanlarından birisi. Nasıl bir maç vardı akşam?
5: Puan kaybı bekleniyordu aslında. Buradaki temel sebep Trossard'ın sakatlanmasıyla birlikte sol kanatta olmamasıydı. Onun yeni İlhan vardı. Sağ tarafta da Çerni yerine Koku'yu tercih etti İtalyano. Bu tamamıyla Beşiktaş'ı değiştirdi. Sol tarafta Trossard olmadığı zaman ön tarafa yerleştiğinizde pas yapabileceğiniz oyuncuları kuramayabiliyorsunuz. Koku ve İlhan ikisi de geçişlerde fark yaratan, alan varsa kullanabilen, top alıp kaleye kadar giden oyunculardır. Ama Trossard ve Çerni olsaydı, en azından Çerni olsaydı, hoca bunu tercih etmedi ve burada bence hata yapıldı. Biraz daha sakin kalabilen Beşiktaş görebilirdik. Oyun çok fazla gitgele döndüğü için Beşiktaş kontrol kaybı yaşadı. İkinci yarı bir reaksiyon verdiler. Üç anı birden gerçekleştirildi. Özellikle 2-0'ın ardından verdikleri reaksiyon çok değerliydi Beşiktaş tarafında. Ama şu önemli bir durum olarak öne çıktı. İki kez geldi Ahmet Sportif faaliyetli ilk yarıda. İkisi de uzaktan muhteşem gollerdi. Onların en özel yaptığı şey bu sezon ilk yarılarda ve kendi sahalarında gösterdikleri performanslar. 1959'da Fenerbahçe lige çıkar çıkmaz 4-4 başlamıştı. İlk kez bir takım Süper Lig tarihinde bunu bir kez daha başardı. İç sahada 4 maç 4 galibiyet ve hiç de kolay maçla oynamadılar. Başakşehir maçı oynadılar bu sezon. 6 maç içinde Trabzonspor var, Beşiktaş var. Çok gösterişli, muhteşem bir galibiyet aldılar. Şu dikkatimi çekti. Geçen hafta Başakşehir'e karşı 5-0 kazanırken rakibin durumuna göre sürekli orta açan, kendileri kullanan bir takım varken bu maçta hiç orta açmadılar neredeyse. Tamamen merkezden giden, Beşiktaş'ın zayıflıklarına odaklanmış bir takım vardı. Bu açıdan etkileyici bir performansları ve harika bir başlangıçları var. Takım çok iyi gidiyor. Gift Orban'ın performansı olağanüstü. 6 haftada 7 gol, 2 asist, muhteşem performans. Hat-trick de yapmıştı Başakşehir'e karşı. Ve Beşiktaş için buradaki sorun biraz planlamaydı. Ama ikinci yarıda 2-0'ın ardından bunu kırdılar. Gol attılar, reaksiyon verdiler. 3-1'deki hata Salih'ten geldi. Eğer orada hata gelmeseydi maçın 2-2'ye gelme ihtimali vardı. Ancak Ahmet Sportif faaliyetler olağanüstü bir 6 hafta geçirmeye başarıyor.
4: Süper Lig için hep şu söylenir ya, lig aslında ikinci yarı başlar diye. Ama böyle milli aralardan sonra, ki herhalde tarihinde en uzun, hafızam yanıltmıyorsa milli arasına giriyoruz. 3 hafta maçlar yok. Kulüp takımlarını geride bırakıp milli heyecanı yaşayacağız. Şimdi bu başlangıçlarla ilgili de son 3-4 yıldır Beşiktaş'la ilgili iyi başlar ama sonradan bırakır, Kasım ayında şampiyonluğa veda eder gibi bir durum çıkıyordu ortaya. Sanki bu sene başka. diye bir soru yönelteyim. Aynı şeyi Ahmet'le ilgili de soracağım. Yeni çıkan takımların zaman zaman böyle yükselişler ilk 3 haftada, 4 haftada, 5 haftada böyle yaptığını görüyoruz ama sanki Ahmet başka gibi geliyor bana. Katılıyor musunuz?
5: Evet, bana da başka geliyor çünkü çok zor bir fikstür bu, kolay bir şey yok burada, sert rakipler ve zor maçlar var ve fikir çok kuvvetli. Genelde iyi başlayan ve lige yeni çıkan takımlar veya alt sıradaki takımların iyi başlangıçlarında 1-0'lar görmekteyiz. Tesadüfi galibiyetler zaman zaman, şanslı galibiyetler diyebileceğimiz şeyler vardır ama bu takımda pek biz bunu görmüyoruz. Rakibe göre anlayışlar çok iyi, hocanın gösterdiği performans, takımın aldığı verimler çok iyi. Nasıl bir futbol oynamalıyız düşüncesini çok iyi geliştirdiler. Ve takım iyi kuruldu. Orta sahasından forvetine, defansından kalesine kadar. Kalede Lafont var. Takımın en değerlerinden biri. Her takımda oynayabilecek bir isim. Gift Orban bütün takımlar rotasyonda oynayabilecek bir oyuncu. Sertanat'taki Balet mesela geçen yıl Antalyaspor'da harikalar yaratarak buraya gelmişti. Hücum girişimleri de çok mantıklı ve harika gidiyor. Şu anki takımın yapısına bakınca zor eşik aslında ilk 6 haftaydı. Çok özgüvenli başladılar. Mutlaka inişler çıkar olacaktır ama uzun vade için bu takım ilk 5'i kesinlikle sanki başaracak gibi gözüküyor. Onların dışında alt sıralardan fark yaratabilen fazla bir takım da yok açıkçası bu sezon. Kocaelispor ve Alanyaspor iyi başlasa da onlar kadar özel bir performans gösteremiyorlar. İlk 6 hafta ardından çok uzun bir ara veriyoruz. 3 hafta çok uzun bir süre. İlk kez bunu yaşayacağız. Bunların etkisi olacağı da kesin gözüküyor. Özellikle Beşiktaş'ın sadece 3 yabancısı kalacak. Miretti, Jalo ve Çayni kalacak. Bütün yabancılar gidecekler neredeyse. Yerliler de aynı şekilde. Antrenmanların biraz daha farklı olacağı ve gelişim için bunun bir zarar göreceği kesin gözüküyor. Trabzonspor buradaki en az etkilenecek takım olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ciddi sayıda yabancı oyuncusu milli takımlara gidecekler.
4: Aslında derbiden sonra soracaktım bu soruyu ama şimdi yeri gelmişken konuşmuşken söyleyelim. Eskiden yani bundan 10-15 yıl öncesinde Süper Lig'de ilgili bazı zor deplasmanları sayardık. Gaziantep deplasmanı, Bursa deplasmanı gibi bazı deplasmanlar vardı. Belki de İzmir Göztepe haricinde çok da fazla son 5-6 yıldır öyle bir durum kalmadı. Anadolu takımlarıyla İstanbul'da büyüklerin özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bütçelerinin farklı bir hale gelmesiyle ikili bir yarıştan daha rekabetin az olduğu bir ligden, daha tatsız bir ligden daha doğrusu bahsediyorduk. Sanki bu yıl biraz farklı olacak gibi. Hani 1 puan, 2 puan, 3 puan, 5 puan farklar farklı olmadığı liglere geri dönüyormuşuz gibi bir hava var. Özellikle herkes her yere kaybediyor. İşte Ahmet gibi deplasmanlar başladı. Trabzonspor bambaşka bir Trabzonspor bu sene. Katılır mısınız? Özledik galiba böyle bilgi.
5: Kesinlikle öyle. 6 hafta geride kaldı ve kaybetmeyen tek takım Kasımpaşa. Biz bunu çok uzun yıllardır görmüyoruz. Hatta ilk olabilir diye düşünüyorum. Her takım puan kaybı yapıyor. Her takım puan kaybına yatkın oyunlar ortaya koyabiliyor. Diğer takımlar, göze zayıf takımlar da iyi puanlar alabiliyorlar. Buradaki durum ligin seviyesinin biraz yükselmesinden kaynaklı elbette ama biraz şu da var. Takımlar, 4 büyükler dediğimiz takımlar biraz performans olarak geç açılacaklar gibi gözüküyor. Galatasaray hariç bütün takımlar 3 takımda hoca değişikliği yaşadı. Galatasaray'da Okan Buruk var 4 yıldır ancak onun da pek çok öne çıkartabileceği durumlar var. Transferlerin geç geldiği gibi, Leao'nun, Batukov'un, diğer isimlerin artık Eylül başında, Ağustos sonunda gelmiş olması gibi etkenler var. Trabzonspor'da bir hoca değişikliği yaşandı. Fenerbahçe'de İsmail Hoca geldi. İsfati tekrar geri döndü. Beşiktaş İtalyano yalnızca 2 aydır takımın başında. Büyük bir değişim yaşadıklarından dolayı da henüz yapılar tam oturmuş değil. Ama onlar açısından bu 4 takım için asıl tehlikeli kısım da Ekim'den Ocak'a kadar olacak. Çünkü Avrupa maçları var. Avrupa'da maçlar çok sert, sert bir fikstüre girecekler. Diğer takımların bu noktada gelişim için, daha çok puan kazanması için özellikle burada iyi başlayan Kasımpaşa'nın, Rizespor'un, Alanya'nın, Kocaelispor'un ve Ahmet Sportif faaliyetlerin ciddi şansı olacak. Bu sezon daha az bir puan toplanması, daha rekabetçi bir lig görme olasılığımız yüksek.
4: Şimdi biraz Fenerbahçe'nin maçına da bakalım. Fenerbahçe'de zor günlerden geçiyordu. Aslında zor günlerden geçiyor demek mi doğru ya da işte Roma maçından sonra ortaya çıkan bir kriz İsmail Hoca'nın istifasıyla. Sonrasında gelen beraberlik ya da puan kayıpları diyelim. Beşiktaş derbisinden beri belki de böyle devam eden bir durum. Milli araya girmeden önce özellikle Antep maçında da böyle bir sonuç ortaya çıkınca ne olacak deniliyordu. Bir de Fenerbahçelilerde şöyle bir durum var. Herkesin puan kaybettiği haftada İlla ki Fener de puan kaybeder diye. Dün tam tersi bir durum oldu. Hatta tarihindeki en farklı galibiyeti aldı.
5: Stresli galibiyet. Maçın başlangıcında reaksiyon bekliyorduk. Bu reaksiyonun ötesi oldu. Ancak geçen hafta Gaziantep maçına gelen puan kaybının ardından bunun bir benzerinin gelmesi gerekirdi. Çünkü hocanın istifası maçın ardından, bunun bir gün sonra çözülmüş olması, Gaziantep maçında hiç beklenmedik bir şekilde ilk 11'de Vedat Muriçe'nin, Lukaku'nun olması, orta sahanın çok tutucu olmasıyla puan kaybı aslında Fenerbahçe'nin hatalarından kaynaklı gelen bir puan kaybıydı. İlk 11 sorunuydu. Yapılan hamleler çok iyi değildi Gaziantep deplasmanında. Bu hafta bunların giderildiği, taraftarla tekrar bağın kurulduğu ve hocanın da kendini affettirildiği diyebileceğimiz tırnak içinde bir maç performansı. Çok gösterişli başlangıç. Maçın ilk dakikasından kazanılan penaltı. Oyun yoğunluğu çok yüksekti. Genelde bu tip maçlara şuna bakmak gerekir. Ne kadar istekli futbolcular. Vedat Muriç 4 gol attı. Kariyer rekoru kırdı. Maçın başından sonuna kadar çok yüksek tempoda bir Fenerbahçe vardı. Girişimler çok iyiydi. Atakların gelişimi harikaydı. Akılda kalan taraflar biraz daha şunlar. Atak yapıyorsanız bunun bir doğaçlama olmamasını, set üstünden gitmesini veya geçişte geliyorsa da 5-6 kişiyle bitirin ataklar görmek istersiniz. Fenerbahçe özellikle 20'den sonra 3-4-5 diye giderken orada ceza sahası içinde 5-6 kişi birden girdi ataklar var. Bu İsmail Kartal'ı çok mutlu etmiştir diye düşünüyorum. İkinci yarı Vedat çıkmasaydı oyundan daha da farklı gidebilirdi Fenerbahçe. Ama günün sonunda çok özel bir motivasyon galibiyeti bence bu. Çıkaracak çok şey var. İlk 11'i buldu bence Fenerbahçe. Bu açıdan da değerli bir galibiyet almış oldular.
6: Bazı isimler çok tartışılıyor özellikle yerli oyuncularda. Kerem gibi, İrfan Can Kahveci gibi. Ama dün İrfan Can Kahveci 2 asist galiba değil mi? 2 asist 1 golle tamamladı. Kerem'in asisti var ama yine de yine hala tartışılıyor. Bu iki oyuncunun dünkü performansına nasıl bakarsınız?
5: Fenerbahçe için bir tercih aslında bu. Kerem Aktürkoğlu olduğu zaman oyun daha çok çalışkanlık anlamında kuvvetleniyor. Ama Kerem bu sezon performans anlamında kaleye kadar giden gol atan oyuncudan ziyade Greenwood'un topsuz önündeki zayıflığından kaynaklı çalışkanlıkla, top kazanmakla, atağı kuvvetlendirmekle fark yapmaya çalışıyor. Oğuz Aydın'la ikisi genelde sol kanattaki rotasyonu gerçekleştiriyorlar. Oğuz Aydın olduğu zaman dikine koşular çok görüyoruz. Kaleye kadar giden koşuları çok görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu daha çok yatay koşular atarak takımı kuvvetlendirmeye çalışıyor. Burada hocanın fikri de Kerem'in bu takımı destekleyen, top kaybından sonra top kazanma hızını arttıracak yaklaşımını öne koyduğunu, ilk 11'de kullandığını görüyoruz. Ancak skor yükünü desteklemesi de mutlaka şart. Dün yaptığı bir asist var, son bölümlerde gelmiş, Arno oyundan çıkmıştı. Ama daha iyisini de yapması gerekiyor. Böyle bir rakibe karşı sanırım 1 veya 2 şut çekti sadece. Bunları arttırması gerekiyor. Ön tarafta kan taricidir, herkes hücum oyuncuları gol katkısı verdiler. Bu değerliydi ama Kerem'in mutlaka daha iyisini yapması gerekir. Oğuz Aydın girdikten sonra sadece 3-4 dakika içinde Kerem'den daha farklı olduğunu hissettirdi. Kaleye kadar gidişleri, attığı koşular, gösterdiği çaba, Lukaku'ya gol attırmak için göstermiş olduğu efor Kerem'den şu an daha iyi olmasını sağlıyor. Ama Fenerbahçe için Kerem'in biraz daha skor yapması gerekir. Özellikle geçen sezonki kariyer gol katkısını kırdıktan sonra.
3: Futbol yorumcusu Semih Duras'ın değerlendirmelerini dinledik.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
7: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
8: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Çatıda yanlış malzeme seçimi yıllar içinde masraf çıkarır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
7: Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yarın Dünya Otomobilsiz Kent Günü. Özel araçların otoparkta bırakılacağı gün. Amaç otomobilsiz bir gün geçirmek, böylece enerji tasarrufu yapmak, sürdürülebilir ulaşım yollarını görünür kılmak. Avrupa'da her yıl küresel ölçekte düzenlenen arabasız gün kutlamalarında belirlenmiş alanlar trafiğe kapatılarak sadece toplu taşıma araçlarına, bisikletlilere ve yayalara açılıyor. Bu uygulamanın gün boyunca kent yaşamını nasıl etkilediği konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den de geniş katılım olduğunu belirtelim. Yarın yürüyerek veya bisikletle ulaşımı deneyebilir, bu mümkün değilse toplu taşıma kullanabilirsiniz.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
7: Mobile Systems.
6: Reklam.
10: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
12: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
4: Merhabalar, bu hafta konumuz kızılcık. Ama kızılcık derken önce bir takım yanlışları düzeltmek lazım. Çünkü kızılcık aslında Anadolu'nun en eski meyvelerinden biri, yabanda da yetişiyor, aşılısı da var. Ama en yanlış anlaşılan bitkilerinden de meyvelerinden de biri. Bir kere yanlış tercüme ediliyor. Hatta meşhur dizi Kızılcık Şerbeti kremberi şerbet diye çevrildi. Aslında bu kremberi denilen bitki Türkiye'de yok. Şimdilerde Doğu Karadeniz'de böyle nemli yerlerde, soğuk yerlerde birazcık deneme amaçlı yerleştirilmeye başlandı ama bu zaten bir çalı bitkisi. Yuvarlak yuvarlak oluyor meyveleri bir kere. Kızılcık her zaman ovaldir. Böyle parmak gibi uzundur hafif. Hiçbir zaman tam yuvarlak olmaz. Çekirdeği de farklıdır zaten. Kremberinin öyle bir çekirdek yapısı dahi yoktur. İlginç bir şey. Kremberi aslında sadece Kanada ile Amerika'nın arasındaki o sınırlardaki bataklık orman arası arazilerde yetişir. Şimdi bu son derece ilginç bir bitki çünkü tam ormanda da yetişmiyor. Ama orman arasında bazen böyle açıklık alanlar olur ya, güneşi alan falan, oralarda yetişiyor. Hatta böyle cranberry harvest diye Google'larsanız son derece enteresan YouTube görüntülerine falan da ulaşabilirsiniz. Mutlaka vardır, ben bir zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Böyle su bastırıyorlar alana ve ondan sonra bütün o cranberry, Türkçesi yok çünkü, turna yemişi diyoruz. Doğru tercümesi bu. Bütün o kıpkırmızı meyveler boncuk gibi, küçük baloncuklar gibi suyun üstüne çıkıyor, yüzüyor ve araçlarla böyle üstünden gidip kepçelerle topluyorlar. Son derece ilginç bir hasat. Peki bizde kızılcağa elbette ki başka isimler de veriliyor. Bir tanesi ergen. Çok eskiden bu konuda aslında epey yazmıştım, çizmiştim. NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş'un en eski kayıtlarından biri kızılcık üzerineydi. Orada da erken açan ergen diye anlatmıştım. Neden? Çünkü ergen denmesinin sebebi, kızılcık aslında şeytana bile pabucunu ters giydirirmiş. Şöyle bir hikaye var. İlk çiçek açan meyve kızılcık. Dolayısıyla erken çiçek açıyor. Dolayısıyla şeytan da gidiyor, ağacın altında bekliyor. Çünkü ilk olgunlaşan meyve de o olacak. Hayır, bütün meyveler oluyor. Kirazlar oluyor, kayısılar, erikler falan, şeftali. Hepsi bitiyor. Hala kızılcıktan ses yok. Evet, kızılcık en geç olgunlaşan meyve. Dolayısıyla şimdi aslında yazdan sonbahara geçtiğimiz, sonbaharın ilk ayı Eylül'de kızılcığın tam zamanı. Şimdi tabii ki başka böyle isim karışıklıkları da var. Mesela kızılcağa kremberi dendiğini, kremberiye de turna yemişi dendiğini söylemiştik. Ama turna yemişi de mersinle karıştırılabiliyor. Aslında mersin bitkisinin beyazı da olur, moru da olur ve onun da adı murttur. Şimdi kızılcığın da murtla, yani mersin bitkisiyle son derece ilginç bir beraberliği var. O da nerede? Gene Toroslar'da. İkisi de çünkü ormanda yetişen, kendiliğinden yetişen bitkiler. Evet, murt ve fesleğenli kızılcık hoşafı aslında Toroslar'daki köylerin en büyük kışlık hoşaflarından biri. Her evde yapılıyor, kavanoz kavanoz yapılıyor. Rengi güzel, tadı da bir başka, değişik. Evet, erken açan ergen, yani kızılcağa devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
5: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento. Mobile Systems.
5: Reklam.
0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Arvento. Mobile Systems.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Salihli Alaşehir Devlet Yolu'nun 2-8. Kilometreleri ve Bursa İnegöl Bozüyük Yolu'nun 13-15. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
9: Arvento, Arvento.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Salı günü ise Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap edecek. Erdoğan zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçirmiş.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan zirve öncesi Türk evini ziyaret etti. ABD'de ilk mesajı bu sözler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dünyanın gözü yeni haftada New York'ta bölgesel krizlerin gölgesinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.
3: Selamünaleyküm.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve programı yoğun. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid'i ağırlayacak. Zirve kapsamında Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve birçok başka liderle de bir araya gelecek. Erdoğan'la Trump'ın ise akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. 3 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan dinleyeceğiz.
5: 3 şüpheli kim? Ondan kısaca bahsedelim. Şüpheliler Osman Arslan, eski gazeteci, Ömer Vatan, dönemin cezaevi müdürü, Kazım Beyke, dönemin vardiya amiri cumartesi günü gözaltına alınmışlardı. Bu 3 şüpheli bugün Silivri Adliyesi'ne sevk olacak. Dönemin ambulans şoförü Süleyman Kaba da serbest bırakıldı. Kolluktaki ifadesinin ardından. Şimdi aslında biraz soruşturmayı hatırlayacak olursak, Kaşif Kozinoğlu, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor ve bu kapsamda operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 3 operasyon gerçekleştirildi ve 6 şüpheli tutuklu bulunuyor dosyada. Geçtiğimiz günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü zamana ait, yani vefat ettiği zamana ait o dönem cezaevi müdürü, düzeltelim, o dönem çalışan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile dönemin cezaevi savcısı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. En son gelişme buydu. Hasan Ataman Yıldırım'la koğuş arkadaşı Hasan Etille Uğur adli kontrol şartıyla ev hapsi şeklinde serbest bırakılmışlardı. Aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor ve bu kapsamda da savcılığın araştırdığı pek çok konu var Osman Gergin.
2: Sena Gürbıyık NTV ile ortak yayında Kozinoğlu soruşturmasına dair bu bilgileri aktardı. Şimdi bir son dakika gelişmesi daha var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuyla Katılım Evim'de piyasa dolandırıcılığından 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Baran Bila'dan dinleyelim.
6: Sıcak bir gelişme, halihazırda soruşturmanın genişletileceğine yönelik bir takım bulgular vardı ve sabah saatlerinde polis ekipleri eş zamanlı operasyonlar, eş zamanlı baskınlar düzenledi. 15 şüpheli gözaltına alındı. En son soruşturma kapsamında operasyonun kripto varlık hareketlerine yönelik bir inceleme sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi ve SPK'nın raporunda bir tasarruf finansman şirketine yönelik bir piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla işlem yapıldığı, operasyon yapıldığı ifade ediliyor. Halihazırda operasyon yapılan şirkette ve diğer noktalarda da aramaların sürdüğünü öngörüyoruz. Mali Şube polisleri şu an incelemelerine, araştırmalarına devam ediyor. Daha önce de bu soruşturma kapsamında MASAK raporları önemli bir yer tutmuştu. Tahminimiz o yöndeki yine MASAK raporlarından da yola çıkılarak bir takım şüpheli para hareketleri üzerinde duruldu. Zanlıların piyasa dolandırıcılığı yaptığı ve manipülatif işlemlerle kar elde etmek isteyen veya bu anlamda yatırım yapmak isteyen kişilerin mağdur ettiği öne sürülüyor. Bir kez daha tekrar edelim, şu an 15 şüpheli gözaltında. Tam olarak görev tanımları ve tam olarak hangi firmalarda, hangi görevlerdeler şu an netleşmiş bir bilgi değil. Fakat ilerleyen saatlerde bu durumda daha netlik kazanacaktır. Daha önceden de bazı gelişmeler vardı. Örnek vermek gerekirse fonların tahsiye sürecinin 3 aydan 6 aya uzatıldığı da ifade ediliyordu. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım Osman.
2: Baran Bilan'ın notlarını dinledik. Ali Ankur İş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
7: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Ankur İş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Ali Ankur İş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerde temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Ali Ankur İş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Ali Ankur İş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Adana'dan gelen deprem haberi tedirginlik yarattı. Sabah saatlerinde Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Henüz herhangi bir olumsuz gelişme kaydedilmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, "İran konusunda karar verme aşamasındayım" dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru da aranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki El İs bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlama bir mühimmat deposunda oldu. 4 kişi yaralandı. Suriye'nin resmi televizyon kanalı El İhbariye'nin haberine göre bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı. Yerel kaynaklara göre patlamalar Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Rusya'da parlamento seçimleri tamamlandı, oy sayımına başlandı. Seçim sonuçlarından çok Ukrayna saldırıları dikkat çekti. Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırı düzenlendi. Seçmen katılım oranının %30 olduğu seçimlerde ilk belirlemelere göre devlet başkanı Putin'in partisi Dmitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya oyların %57,5'ini aldı. Başkan Putin oylamayı Ukrayna'daki savaşa verilen desteğin bir testi olarak değerlendirdi. Rusya Komünist Partisi oyları oyların %14,2'sini, Liberal Demokrat Parti %10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi %9,7'sini ve Adil Rusya Partisi %6,6'sını aldı. Ancak seçim sonuçlarından çok Ukrayna saldırıları dikkat çekti. 1000 drone fırlatıldı. Kiev, Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırıyı düzenlediğini duyurdu. 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 13.284 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.80, Euro 56.05'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.353 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.832, çeyrek altın 11.586 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 102 dolar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Makinesi deyince Vatan.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Reklam. Son dakika.
11: Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Baran Bilal'dan dinleyelim.
12: Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Operasyon kapsamında 15 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. 10 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi Adalet Bakanı tarafından ve en son düzenlenen operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik olduğunu ifade etti. Akın Gürlek yine bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın altını çizdi. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkartılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Soruşturmanın mali boyutuna değindi. Daha önceki incelemeleri de yer verdi Akın Gürlek bu paylaşımında. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Kıymetler, Tere Yatırım Menkul Değerler, Tere Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Burs Yatırım Menkul Değerler ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve şirketlerin mal varlığı, para hareketlerinin incelendiğini ve bu incelemenin neticesinde dondurulma kararının verildiğini de belirtti. Bu kapsamda soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçilmesi için de çeşitli önlemler alındığını kaydetti. Bu bağlamda masa çeşitli müzakereler yazıldığını da ifade etmiş oldu Adalet Bakanı. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığının azaltıcı nitelikteki işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususuyla ilgili tüm kurumlara bildirim yapıldığını belirtti Adalet Bakanı. Açıklamasından öne çıkan satır başları bu şekildeydi.
11: Baran Bila aktardı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
14: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet sportif faaliyetlerin golleri Orban, Saba ve Furkan Soyat'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekip de Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
15: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
14: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
11: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler Eyüpspor'u 8-0 yendi.
14: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı-lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüpspor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
16: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
14: Fenerbahçe'nin gollerini İrfancan Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
17: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya 20 yolunda mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
14: Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüpspor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
11: Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Metropolitano'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Atletico Madrid 53. dakikada Grimaldo'nun golüyle penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Huijsen ise kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. 59. dakikada David farkı 2'ye çıkardı. Eflatun Beyazlılar Rüdiger'le son dakikalarda umutlansa da Atletico Madrid derbisini 2-1 kazandı. Real Madrid'e geri dönen Mourinho ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir çalışanın haklı sebeple iş sözleşmesini sona erdirmesi, iş yerinde yaşanan ciddi bir olumsuzluk, haksızlık veya yasalara aykırılık sebebiyle işçinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi derhal sona erdirmesidir. Nitekim iş kanunumuzun 24. maddesi uyarınca, iş yerinde en az bir yıllık kıdeminiz varsa ve haklı bir sebebiniz bulunuyorsa, istifa etseniz dahi kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Ancak haklı nedenle fesihte, yani işe son vermede, işçiye ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş kanununa göre işçinin haklı fesih sebepleri 3 ana grupta toplanır. Bunlardan bir tanesi, birincisi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıklardır. Örneğin maaşın, yan hakların ödenmemesi, mobbing, taciz, yanıltma gibi hususlar bu nedenlerin içerisinde yer alır. İkinci husus sağlık sebepleridir. Eğer işçinin işin yürütümü esnasında sağlığını doğrudan tehlikeye atacak hususlar varsa,

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri ve Elmalı-Fethiye-Göğübeli yolunun 4-23. Kilometreleri arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
0: NTV Radyo. Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Hep kazandıran taksi,
1: bir taksi, bir taksi. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
3: sana maksimum. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahında geri sayım programıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününe başlarken birazdan sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Özge Okat bizimle birlikte olacak. Son gelişmeleri, fon soruşturması kapsamındaki son gelişmeleri birlikte hukuki çerçeveden değerlendireceğiz. Sonrasında Ahlaç Holding Strateji Direktörü Tonguç Çerbaş yine yayınımıza katılacak ve piyasalara yansımaları nasıl olacak? Makroekonomiye geçişi olur mu olmaz mı? Tonguç Bey'le de

0: enine boyuna değerlendirmeye çalışacağız programımız içerisinde. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak elbette ama önce sıcak gelişme, bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Her şeyden önce fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları var. Ayrıntıları bize Özgür Yılmaz aktaracak. Özgür, günaydın, seni dinliyoruz.
1: Evet, günaydın. Günlerdir fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Yaklaşık yarım saat önce Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve fon soruşturmasında Katılım Evim Tasarruf Finansman Şirketi'nden 15 ismin gözaltına alındığını duyurdu ki 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Katılım evine yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak soruşturmanın sürdüğünü ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, soruşturmada birçok şirketin ismi geçiyor. Aslında günlerdir haberlerimizde bu soruşturmaya konu olan şirketleri ve bunlara yönelik faaliyetleri de aktarmaktayız. Şöyle bir notlarımıza baktığımızda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tere Yatırım Menkul Değerler, Tere Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının hareketlerinin dondurulduğu da ifade edildi Adalet Bakanı Gürlek'in yaptığı açıklamada. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu şirketlerdeki yönetici ya da sahiplerinin mal varlıklarının da dondurulduğunu ifade etti. Bu kapsamda bu mal varlıklarının kaçırılmasına yönelik, kaçırılmaması için de bir takım çalışmalar yapılıyor soruşturma kapsamında. Bu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmemesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de çalışmalar yaptığını anlattı Adalet Bakanı Akın Gürlek bu açıklamasında. Evet, fon şirketlerine yönelik günlerdir yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri takip etmekteyiz. Önceki günlerde neler yaşandı? Aslında 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri de inceleniyor ki tüm hesap hareketleri mercek altına alındı. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, yine Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade edilmemeleri gerçekleştirilmediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Soruşturmada 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Ayrıca söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı da inceleniyor. Tabii ki soruşturma çok yönlü devam ediyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı. Bu bilgileri de hatırlatalım. Soruşturma kapsamında daha önce de 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmış. Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı. Evet, güncel bilgi şu an için 15 kişi daha bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Katılım evime yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Özgür Yılmaz son gelişmeleri, sıcak gelişmeleri aktardı değerli izleyenler. Şimdi hemen bu sabahın öne çıkan satır başlarına hızlıca bir göz atalım. Değerli izleyenler, Sermaye Piyasası Kurulu'nda piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik bir hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce maksimum 3 ay olarak belirlenen süreç 6 aya çıkarıldı. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti. İstanbul Başsavcılığından fon soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yeni inceleme talebi geldi. Pusula, Hedef, Buz Yatırım ve Tera yöneticilerinin mali işlemleri inceleniyor değerli izleyenler. İnceleme kapsamında bu arada az önce Özgür Yılmaz da aktardı. Akın Gürley'in açıklamasında fon soruşturmasıyla ilgili yöneticilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi. Amerikalı yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Türkiye'nin 2026 enflasyon tahminini %29'a yükseltirken Türk lirasında daha hızlı değer kaybı beklediğini açıkladı. Kurum, küresel piyasalarda ise şirket karlarının ve doğru hisse seçiminin daha belirleyici hale geleceğini öngördü. Değerli izleyenler, küresel gıda fiyatları Ağustos'ta aylık %1,9 artarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Jeopolitik gerilimler, ticaret yollarındaki aksaklıklar ve aşırı hava koşulları fiyatlar üzerinde, gıda fiyatları üzerinde baskıyı artırırken gübre fiyatlarının da savaş yüzünden yüksek seyretmesi elbette etkili oluyor ve de dikkat çekiyor. Değerli izleyenler, hızlıca öne çıkan satır başları böyleydi. Hızlıca piyasalarda son durum ne? Geçen hafta nerede bıraktık? Bu sabah nasıl başlıyoruz? Ona bakalım. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü %1,67 düşerek 13.284 puandan kapandı. Borsada bir haftalık performans ise %8,18'lik kayıp oldu. BIST 100 endeksi %8,18 geriledi. Holdingler %12, iletişim endeksi 7, hatta 8 diyebilirsiniz. Ticaret %8, finansal kiralama ve faktöring ise %20,7 değer yitirdi geride bıraktığımız hafta. Dolar 48 lira 80 kuruştan yeni güne başlıyor. Euro 56 lira 3 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 100 endeks seviyesi üzerinde. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü neredeyse bu sabah da orada 100,3'lerde. Euro dolar karşısında hafif değerlendi, 1.14.70'lerde. Sterlin dolar karşısında 1.33.70, 1.33.80 aralığında işlem görüyor. Altının ons fiyatı kapanışına göre %0,66 aşağıda, 4.348 dolar seviyesinde. Geçen hafta Cuma günü aşağıda 4.334, yukarıda 4.390. 60 dolarlık bir bant içerisinde gelişmeleri takip ederken kapanışı 4.378 dolardan yapmıştı. Onun 30 dolar kadar altında, %0,66 aşağıda. Brent petrolde 100 dolar altı seviyeleri takip ediyoruz. Uluslararası piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri, diplomatik görüşmelerin yeniden başlayacağı ihtimali, iyimserliği artınca petrol fiyatlarında bir miktar geri çekilme görmüştük. Bu sabah da devam ediyor. %1,31 aşağıda, 98,37 dolar. Vadeli işlemlerde, Kasım vadede de 102 dolara kadar geri çekildiğini söyleyelim. Brent petrolün bu sabahki haberlerde Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşme ihtimalinin, isteğinin olduğu belirtiliyor. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.825 lira. Çeyrek altın 11.169 lira. Kripto para evreninde bu sabah yükselişler var. Yeni haftaya başlarken Bitcoin 81 bin doların üzerine çıktı. 81.500'lerde Ethereum 2.500, tutunur muyum tutunmaz mıyım derken bu sabah 2.665 dolar, %3,5 yukarıda. Ripple yine %3,5 yukarıda. Solana ve Cardano'da da %2 ile %5 arasında yükselişler var. Bu sabah risk iştahının kripto para evreninde yüksek olduğunu söyleyelim ve hemen ilk konuğumuza döneceğiz. Sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Özge Okat bizimle birlikte. Yalçın Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Murat Bey, günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Hemen sorayım, sonra sözü size bırakacağım. Geldiğimiz nokta, pazartesi günü itibariyle 3 aylık tasfiye sürecinin 6 aya çıkarıldığını açıkladı Sermaye Piyasası Kurulu. Geldiğimiz nokta itibariyle bir bütün olarak değerlendirdiğinizde, geride bıraktığımız hafta Cuma, pazartesi 2 günlük bir başvuru kayıtları toplama süresi vardı. 10 günlük de bir eşleşme süresi vardı. Onlarda bir değişiklik var mı acaba? Buyurun, genel süreci sizi dinliyoruz.
2: Evet, hayır Murat Bey, 2-3 günü süre verdi SPK katılım paylarına mutabakatının sağlanması için. 10 iş günü sürede borç ve alacakların mutabakatlarının sağlanması için bir süre verdi. SPK 17 Eylül'de iki tane karar almıştı kurul kararıyla. 1707 ve 1708 sayılı kararlar. İlk karar 11.05'te yayınlandı. İkinci kararsa 18 Eylül'de 1.40'ta yayınlandı, yani ertesi sabah, yani ertesi gece erken. Dolayısıyla burada 2-3 günü süreyle 22 Eylül'e kadar katılma payları belirlenmiş olacak. Borç alacak ve tüm hesapların da 1 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Aslında bu iki hesaplama da birbiriyle bağlantılı. Çünkü satış talimatları iletenler var. Bunlar borç olarak mı dikkate alınacak, yoksa diğer yatırımcılarla beraber tasfiye sürecine mi sokulacak? Bazıları gelecek mi, bazıları gelmeyecek mi? İşte 17 Eylül'de saat 13.30'dan sonra verilenleri tasfiyeye sokacağım diyor. Tasfiye sürecine sokacağım diyor SPK. Tüm bunların belirlenmesiyle birbirini de etkileyen bir süreç ortaya çıkıyor. 6 ay sonra da, yani 17 Mart'ta bu 6 aylık süre sona ermiş oluyor. Burada şunu ifade etmek lazım. SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum. Demek ki bazı varlık sınıflarıyla itibariyle SPK bu sürenin daha uzun olmasını uygun gördü. Bu arada şunu da belirtelim. Bu ilk 1707 sayılı karardaki 1708 sayılı karardaki A8 bendindeki 3 aylık süre 6 aya çıkarıldı. Bu A8 bendinde bir konu daha vardı. Kurul istediğinde bu süreyi uzatabilir. Kurulun bu yetkisi de devam ediyor. Yani SPK yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite, portföy yapısı ve piyasa koşulları gerektirirse bu süreyi daha da uzatma yetkisini halen koruyor. Burada yatırımcıların bakımından hani adil değere ulaşmaları bakımından hani bu konunun değerlendirildiğini ve SPK'nın bazı düzenlemeler yaptığını görüyoruz.
0: Yalçın Hocam, şimdi bize verdiğiniz zaman çerçevesine şöyle baktığımız zaman en iyi ihtimalle 1 Ekim'den önce, yani bütün eşleşmelerin, mutabakatlaşmaların, bütün hesaplamaların tamamlanacağı tarihi olarak 1 Ekim olarak algılıyoruz. 1 Ekim'den önce herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değil, değil mi? Eğer bir ödeme yapılacaksa o 1 Ekim'den sonra en iyi ihtimalle yapılacak. Doğru anlıyoruz, değil mi?
2: Şöyle, bu bankalara verilen, bu da bir maksimum süre aslında. Buradaki hani konu şu fonlarla ilgili. Şimdi bunu bir yani bir depo, kolilerle dolu bir depo olduğunu düşünelim. Kolilerin hepsinde aynı ürünler yok. Fonlar birbirinden çok büyük farklar arz ediyor. Para piyasası fonları var. İşte yani fonun içinde sadece ters repo varsa ve bir günlük ters repo varsa ve bunları alabilirse karşı taraftan, borçlarını tahsil edebilirse, bu yani ters reponun diğer tarafından borçlarını tahsil edilebilirse bu fon, bir gün içinde de hani mutabakat sağlanıp sonuç ortaya çıkabilir. İçinde %80-90 vadeli mevduat olan fon var mesela.
0: Doğru.
2: Bu fonun vadesi geldiği zaman, yani vadeden önce bozduğumuz zaman mevduatımızı biz nasıl faizi alamıyorsak, fonlar için de aynı şey geçerli. Vadesi geldiğinde örneğin bunu kullanabilir. Öbür tarafından içinde hani öyle varlıklar olan var ki, örneğin tek bir hisse senedine yatırım yapılmış, üstüne de %7 10 repo yapılmış, yani borç alınmış, onunla da gidip o hisse senedi alınmış gibi durumlar da var. Tabii bunun tasfiyesinde daha fazla zamana ihtiyaç duyulması bir anlamda normal. Bunlardan yatırımcılarımızın mümkün olan en iyi sonuçları ya da en kabul edilebilir sonuçları alarak çıkmasını tabii arzu ediyoruz.
0: Sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Özge Okat, çok teşekkürler hocam. Bizi bilgilendirdiniz, vakit ayırdınız. Bu sabah mutlu günler diliyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Murat Bey, hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tonguç Bey, şimdi geride bıraktığımız hafta, az önce de söyledik hani bunun borsaya etkisi, geride bıraktığımız hafta yaşadığımız bu fon depreminin borsaya etkisi, BIST 100 çerçevesinde %8,18 kayıp olmuş. Bankacılık endeksine bakıyorum, kayıpların bir kısmı toparlandı, %3,6'lık bir geri çekilmeyle geride bıraktığımız haftayı tamamladık. Sınai Holding %9 aşağıda, holdingler %12 aşağıda, iletişim %8 aşağıda, ticaret %7,9 aşağıda, finansal kiralama ve faktöringte ise %20,7-20,8'lik bir düşüş var. Zaten tabloyu net bir şekilde anlatıyor. Alt endekslerdeki performanslar haftalık getiri ya da zarar tablosu. Şimdi şunu soracağım size. SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni bir düzenlemesi, az önce hukukçu hocamıza da sorduk. 3 aydan 6 aya çıkarıldı tasfiye süreci. Benim size soracağım soru şu. Bu geride bıraktığımız hafta SPK'nın açıklamasında da, Finansal İstikrar Komitesi vurgusunda da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in NTV yayınında da birkaç konunun altı çizildi ki bunlardan bir tanesi de fonların içindeki varlıkların satışı, yani insanlara paraları geri ödenirken bir nakit oluşturulacak ve fonların içindeki varlıklar satılacak. Bunlar piyasa koşulları gözetilerek bu satışlar yapılacak ve ödemeler de ona göre yapılacak. Şimdi hakikaten zor bir soru, zor bir durum. Geldiğimiz süreçte bunların satışı 6 aylık süre, piyasa koşulları hani ne kadar dengeli olabilecek? Siz nasıl bakıyorsunuz, öyle sorayım konuya.
2: Evet, yani varlığın tümüne göre değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü fon büyüklükleri ben bu 131 fonun içerisinde diğerlerine göre küçük olanlar var. Yatırımcı sayısının daha az olanı var. Kurumlar bazı açıklamalar yaptı. Hani likidite açısından MKK ile görüştüklerini, gerekirse hızlı bir şekilde likidite çevirebilecekleri ürünler elde olduklarını söylediler. Ama buradaki en büyük sıkıntı tahmin ediyorum fonun içinde yüksek oranda olan hisse senetlerinin ve bu hisse senetlerinin de belki de son 1-2 yılda en yüksek getiri sağlamış. Yani piyasa değeri yükselmiş ve belki de son 3-4 gündür çok sert geri çekilme yaşayan hisse senedi grubunda bir değerle ilgili büyük ihtimal bu 3 ay veya 6 ay içerisinde daha çok soru işareti olabilir. Ama genel anlamda baktığımızda yani belli bir hani kapanış itibariyle diye bu tasfiye süreci başladığı itibariyle olan fon değerinden bu hisselerin yoğun olduğu fonların yani biraz önce bahsettiğim piyasa değerleri çok hızlı yükselmiş ve geçen hafta geri çekilmeye başlamış, hatta bir kısmı daha önce de başlamıştı. Bu hisse senetleri yoğun fonlarda biraz da fon değerlerinde düşük kalması beklenebilir. Dolayısıyla şimdi 500 bin üzerinde bir yatırımcıdan bahsediliyor. Doğru. Bu yatırımcıların bu 131 fon içerisinde hangi fonu ve ne kadar miktarda elinde tuttu ve ne zaman girdi kendi açısından tabii ki çok önemli. O açıdan biraz tabii çok da bilgi karmaşalığı, birçok biz şimdi burada hem soruşturmalarla ilgili, hem fon tasfiyesiyle ilgili, hem borsanın durumu ile ilgili birçok kafa karışıklığı oluyor. Bu fonların dışında birçok sağlıklı işleyen fon var. Dolayısıyla bizim hep konuştuğumuz bu finansal okuryazarlık meselesinin bugün bir durumlarda da çok ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer fonlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama insanlar doğal olarak yani bazen acaba benim fonumda da bir sıkıntı olabilir mi? Çünkü belki hiç ekrana bakmadı, ne bileyim telefonuna bakmadı ya da aydan aya sadece bu fonlarla ilgilendiği için buralarda da bir satış baskısı olduğu görülüyor. O açıdan hani sorunuza dönmek üzere cevabıma devam edersem yoğun bulunan hisselerin bulunduğu fonlarda biraz daha fazla değer kaybı olabilir. Ama her fonun ya da her yatırımcının aynı oranda etkileneceği bir tasfiye süreci olacağını düşünmüyorum.
0: Gayet eldeki veriler doğrultusunda elbette bilebilmek ya da bir kestirimde bulunmak hakikaten mümkün değil. Çünkü piyasa koşulları dediğiniz zaman birçok değişken giriyor işin içerisine. Eldeki veriler ışığında bir tahmin yapacak olursak gayet net anlattınız. Çok teşekkürler. Peki şimdi son birkaç gündür en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu. Yatırımcının bir güvensizliğe sevk olduğu ve bunun da özellikle geri ödemeler yapıldığı zaman bir dolarizasyon riski oluşturacağı yönünde. Ama az önce ifade ettiniz hani belirli bir kısım, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunun altını çizdi. Bunu da bu yanlış yapan fonları da izole ettik dedi. Geri kalanı piyasanın %90'ı da sağlıklı bir şekilde çalışıyor dedi ki siz de aynı noktaya vurgu yaptınız. Benim de görebildiğim, kişisel olarak görebildiğim kadarıyla öyle. Dolayısıyla bir sistemik risk ya da bir dolara dönüş, hani bu şeyleri görüyor musunuz, riskleri görüyor musunuz?
3: Şimdi ben görmüyorum. Tabii çok sıcak olduğu için ve çok biraz önce bahsettiğim haber ve çok yoğun olduğu için bizim yatırımcı mantığı, vatandaşların, yani Türkiye'deki yatırımcı profilinde evet, yani güvenli gördüğü neresiyse biraz daha orada kalabilir. Yani niye biz birçok kez altınla ilgili veya farklı fonlarda yastık altı meselesini dile getiriyoruz? Doğru. Bunların hepsi bir güvenle ilgili, yaşadığımız süreçlerle ilgili olan bir durum. Ama geldiğimizde yani mevcut olan durumda böyle bir risk olacağını düşünmüyorum. Kısa vadeli bazı yönelişler olabilir. Evet, ama şöyle düşünün. Hep aynı örneği vermeye çalıştım geçen hafta içerisinde de. Yani 2000'li yıllarda bir bankacılık krizi yaşadık. Ve oradan buraya geldiğimizde kabaca 25 yıl içerisinde yurt dışında veya yurt içinde nasıl dalgalanmalar olsa bile, yani işte 2008 krizi, pandemi, efendime söyleyeyim burada yine bazı bizim hukuki süreçlerimiz, birçok başlık var. Yani burada bankacılık sistemini sorgulamayacak bir duruma kadar geldik. O zaman da birçok endişe var. Şimdi bu düzenlemeler sonrası tahmin ediyorum, evet, sancılı bir süreç. Yaşanmaması gerekir. Daha önceden belki bazı tedbirler almamız gerekiyordu. Kesinlikle. Ama şu an mevcut durumda biraz önce verdiğim örneğe benzer bir durum sermaye piyasaları için bir milat olarak gördüğüm bir tarih içindeyiz. Dolayısıyla kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için, yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair, bundan sonra sermaye piyasası kurulum veya çeşitli ne diyelim denetleyici kurumların, hukuki açıdan da söylüyorum, para transferlerinden işte oluşabilecek varlık değişimlerine kadar bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan, gerek yurt içindeki yatırımcı, gerek olası bir iyimser senaryoda yurt dışındaki yatırımcının çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum. Yani mevcut düzenlemeler sonrası. Ama işte bu 3 ay, 6 ay, bu sürede bizim en çok fokuslanacağımız, odaklanacağımız nokta ise şu anki bu 500 bin kişinin varlıklarını mümkün olduğu kadar bu tasfiye sürecinde belli bir oranda ve eşit şartlarda geri alabildiği bir süreci tamamlamak. Ondan sonrasında bu benim biraz önce ifade ettiğim güven ortamının nasıl şekilleneceğini ayrıca konuşmak lazım. Dolayısıyla kısa vadeli olabilir, işte altına, dövize çok yüksek miktarlarda olmasa da, dikkat ediyorsanız tahvil piyasamızda dolar, yani döviz tarafında faiz oranlarında çok fazla böyle bir oynaklık yok. Yani iş burada fonlar içerisindeki bazı sıkıntılı, bana kalırsa hisse fiyatlaması üzerinden geldiğimiz noktada olduğundan, bizi izleyenlerin de biraz daha soğukkanlı, özellikle İş Bankası, Ziraat Bankası, bunların ismi verildiği için buradan gelebilecek açıklamalar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bültenleri ve çalıştıkları kurumların kendi paylaşımları üzerinde çok yakın bir takipte olmaları ve süreci mümkün olduğu kadar kendi açılarından çok daha kaniyetli bir şekilde yürütüldüğünün takibinin yapılması gerekiyor. O açıdan diğer piyasalara çok sirayet edeceğini düşünmüyorum. Çok hızlı da özellikle hukuki süreçlerde aksiyon alınıyor. Birçok konu bizim log kayıtları dediğim, yani işlem datasının tutulduğu bir şey vardır. Yani böyle track record dediğim, hani bilgi şeyi, grafiği diyelim ona, ya da datası. Dolayısıyla buradan hızlı bir şekilde hangi işlemin ne zaman, hangi emrin ne zaman verildiği, ne zaman iptal edildiği, nereye transfer edildiği falan, bu konular biraz zaman alsa da hızlı bir şekilde, yani kapsamlı olduğu için araştırılabilir. O için ben çok yatırımcıların da bu konuda şu anki konumda endişeli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu hafta bence yeni haber akışı, özellikle biraz önce değerli hukukçu beyefendinin söylediği bu işte Ekim'in sonu, yani işin ne olduğu konusu halledildikten sonra herhalde pardon Ekim başı, Ekim ayı içerisinde biz burada peyderpey ödemelerinde yapıldığını göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki hemen hızlıca şunu da sormak istiyorum. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü MSCI, endeks sağlayıcı MSCI, Bloomberg ajansına bir açıklama yapmış. Diyor ki uluslararası yatırımcılar nihai faydalanıcı sahipliğinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması. Bunu herhalde SPK yaptı diyebiliriz. Evet. Koordineli işlem davranışlarına karşı güçlü gözetim ve yaptırım diyor. Bunu bir kenara koyabiliriz. Üçüncü olarak da yapısal olarak bozulmuş fiili dolaşım oranı sergileyen menkul kıymetlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik uygulamalar için şeffaf kurallara dayalı bir çerçeve dahil olmak üzere daha fazla ilerleme görmek istiyoruz diyor. Birinci ve üçüncü maddeyi yaptık gibi görünüyor. Bir tek geriye iki mi kaldı, yoksa siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel paket olarak?
3: Bu fon piyasasını biraz bankacılık sektöründeki duruma benzetmiştik. Bence bu MSCI ve benzeri endeks belirleyicilerin yaptığı uyarıları da hatırlarsınız, bizim daha önce bir gri liste olayımız vardı ve gri listeden çıkma, işte tekrar girmemek için atılması gereken adımlar. Orada da kademeli ve hızlı bir şekilde aslında attığımız birçok adım oldu. Şimdi evet, bahsettiğiniz başlığın bence %70-80'ini tamamladık gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada şu düşünülebilir: ya böyle bir şey yaşandı, o zaman artık burada piyasaya güven zedelendi mi? Hayır, bence yine zaman geçince bu endeks sağlayıcılarda gerek fiili dolaşım payı, gerek piyasa değeri, gerek hacimsel değişimler, bizim endekste giriş çıkış kriterlerimizin, ben tabii bu hengamede o açıklanır mı emin değilim ama onun da açıklanacağını, bir değişiklikler olacağını düşünüyorum orada. Dolayısıyla biz bu sayfayı aslında %100'e yakın talep edilen ve bizim daha sağlıklı bir sermaye piyasası görüntüsü verme imkanımızı tamamlamış olacağız. O açıdan onlar için de bence Kasım'da yanılmıyorsam, Kasım başında bir tekrar değerlendirme olacaktı. Bu süreç her ne kadar böyle çok hakkaniyetli bir piyasa görüntüsü vermese, mağduriyetler acaba yatırımcılar tarafında oluşuyor mu gibi dışarıdan bir algı olsa da koyulan kurallar ve uygulama şekli, dışarıya bakıyorsak, dışarı için yani yurt dışındaki kurum ve kişiler için daha sağlıklı bir piyasa görüntüsü verdiğini düşünüyorum. O açıdan aynı gri listede olduğu gibi sonrası bizim için bu kurallarla daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ahlakçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz. Mutlu günler diliyorum.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Ve değerli izleyenler, şimdi bir ara verme zamanı geldi. Artık sona yaklaşıyoruz. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu. Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne? Nasıl?
6: Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
7: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
5: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
7: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
5: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
8: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım.
9: Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar?
10: Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
11: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
12: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
13: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
14: siz
13: da.
14: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
13: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 10.
1: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara bakacağız. Bu saat dilimine Baran Bila'yla birlikte başlayacağız. Çünkü sıcak gelişmeler var. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. 10 şüpheli aranıyor. Ayrıntıları şimdi Baran Bila'yla konuşacağız. Baran, hoş geldin. Bu operasyonları tabii, açıklamaları yakından takip ediyorsun sen de. Şimdi yeni gelişmeyle bir başlayalım. Ekranlara da yansıtıyoruz bir yandan. Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonu duyurdu. O duyuruda, o açıklamada öne çıkan satır başları nelerdi, neler söyledi bakan?
2: Şimdi son dönemde ciddi bir mağduriyet söz konusu. Bazı vatandaşların hesaplarının bu şekilde mağdur edildiği, bazı yatırımların manipüle edildiğine yönelik çok ciddi iddialar var. İşte o iddiaları hatırlattı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Halihazırda zaten devam eden bir soruşturma bu. Fon dolandırıcılığı soruşturması, bu doğrultuda bazı aramaların gerçekleştirildiğini de öngörüyoruz. 15 şüpheli gözaltına alındı ve 10 şüpheli ise aranıyor. Operasyon ağırlıklı olarak katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik düzenlendi ama halihazırda şu an gözaltındaki isimlerden hangileri yönetici, tam olarak kim neyle suçlanıyor, bunu öğrenmek için biraz daha beklemek lazım. Halen sıcak bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca daha önceki soruşturmalardaki süreci hatırlayalım. Bir kez daha MASAK raporları gündeme gelecektir. Zaten Adalet Bakanı da o MASAK raporlarına da vurgu yapıyor bu tarz soruşturmalarda veya bu tarz operasyonlarda. O MASAK raporları, para transferleri, eğer varsa çeşitli HTS kayıtları, telefon görüşmeleri veya yazışmalar, bunların da teker teker araştırıldığı tahminlerimiz dahilinde Zehra.
1: Peki şimdi fon dolandırıcılığı diyoruz ama herkes çok net anlamayabilir elbette. Nedir bu fon dolandırıcılığı Baran? Yani bu şüpheliler bir kısmı yakalandı. Neyle suçlanıyorlar tam olarak?
2: Bu çok kapsamlı bir konu esasında. Apayrı bir inceleme veya apayrı bir dosya konusu ama özetlemeye çalışalım. Fon dolandırıcılığı deyince şöyle örnek verebiliriz. Diyelim ki elinizde bir kağıt var. Bunu hisse senedi yerine koyabilirsiniz. Bunun gerçek değeri örneğin 10 lira. Ama siz bunu yoğunlu işlemler yaparak bir takım borsa spekülasyonları ile çok daha yüksek bir oranmış, çok daha yüksek bir meblağmış gibi gösteriyorsunuz. 10 liralık bir kağıdı, hisse senedini 10 bin liraymış gibi gösteriyorsunuz. Yüksek kazanç vaat ediyorsunuz. Böyle bir durum olunca oraya ilgi de artıyor, oraya yatırım da artıyor. Ne vaat ediliyor size? Siz paranızı bize getirin ve biz çok daha yüksek bir meblağı size getirelim. Bütün işlemlerde
1: kar vaadi var.
2: Kar vaadi, yüksek kar vaadi ve bütün işlemlerde legal olunacak deniyor. Evet, ilk etapta belli bir para toplanıyor ama sonrasında bir bakıyorsunuz o paradan siz istenilen veya size vaat edilen parayı alamıyorsunuz. Orada biriken para farklı hesaplara aktarılıyor. İddialar şu ki yurt dışındaki hesapları yönlendiriliyor. Yani bir süre sonra siz fark etmeden aslında zarara uğramaya başlıyorsunuz ama çok geç oluyor. Suçlama, iddia genellikle bu yönde, böyle özetleyebiliriz.
1: Peki şunu da sorayım. Geçtiğimiz günlerde şimdi ekranda da yer alıyor. Soruşturmaya dair gözaltılar olmuştu. O isimler kimler mesela? Onları bize bir anlatabilir misin?
2: Evet, önemli isimler var. Tutuklanan bir isim söz konusuydu. Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova. Geçtiğimiz dönemde tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan diğer isimlerden örnek vermek gerekirse Pusula ve Tere Holding başkanları Serdar Turhan ve Emre Tezmen. Öte yandan yeni bir gelişme olduğunu nispeten söyleyebiliriz. Dün akşam saatlerinde ulaşmıştı bu bilgi. Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı da şüpheliler arasında yer almakta. Evet, kabaca anlattık fon dolandırıcılığı ne demek ama suçlama maddelerinde bir kez daha ifade etmiş olalım. Burada çeşitli manipülasyonlar, piyasa dolandırıcılığı, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve Ponzi, saadet zinciri, bir kez daha suçlamaları da bu şekilde özetlemiş olalım Zehra.
1: Şimdi sen de az önce kısaca değindin, oraya biraz açalım. Şimdi baktığımızda yurt dışında para kaçırma iddiaları var. MASAK bu anlamda yine mali veriler de istedi. Bu paralar yurt dışına nasıl kaçırılıyormuş mesela? Nasıl bir sistem, nasıl bir ağ varmış?
2: Buradaki suçlamaya gelecek olursak, iddialara gelecek olursa esasında çok da böyle bilinmeyen bir yöntem ne değil. Bir takım banka hesapları var. Alıyorsunuz oradaki fondaki parayı.
1: Çok uğraşmamışlar yani.
2: Çok da uğraşmamışlar. Yani en azından buradaki tablo, halen incelemeler devam ediyor ama tabii savunmaları da beklemek lazım. Ama şu anki tablo bize gösteriyor ki çok da olağanüstü bir yöntem ne değil. Zaten halihazırdaki o para transferleriyle, hesap hareketleriyle MASAK veya mali şube veya ilgili birim neyse bunları zaten rahatlıkla tespit edebiliyor. Toplam 40 milyon değerinde bir dövizin, bunun bir kısmı euro, bir kısmı dolar cinsinden, İsviçre'deki bankalara veya bunun gibi çeşitli çeşitli portföylere yönlendirilmiş. Suçlama bu yönde. Bu da dikkat çeken bir durum. Yani tek bir hesapta toplanmıyor. Farklı portföylere veya bu anlamda farklı yatırım fonlarına yönlendirildiği yönelik bir takım suçlamalar da var. Bunlara teker teker hem MASAK hem tahminimiz yönündeki mali şube veya ilgili birim neyse bunlara ayrıntılı bir şekilde bakıyorlar Zehra.
1: Zaten çok bilinen bir yöntem olduğu için bunlara da çok rahat bir şekilde herhalde ulaşılacaktır çok kısa bir süre içerisinde.
2: Artık çok zor değil. Geçtiğimiz yıllarda belki biraz daha zordu ama artık en son takip yöntemleriyle, teknolojiyle veya dijital bu anlamdaki izleme metotlarıyla bu durum çok kolay bir şekilde önlenebiliyor veya bu tespit edilebiliyor. Burada neyi görüyoruz? Yine yer yer çok sayıda şüpheli söz konusu. Bazıları ile ilgili yine kripto para transferleri de yapıldığı ifade ediliyordu. Bu anlamda da bir önlem alındı. Bazı kripto varlıkların veya mal varlıkların dondurulduğu ifade edilmişti. Ve birinci derece yakınlar da burada inceleniyor. Eğer onlar üzerinden bir para transferi yapıldıysa, eğer hali hazırda eğer ki bir suç işlendiyse bunu gizlemek için farklı kişilerden yararlanıldıysa bu iddianın veya bu şüphenin daha doğrusu önüne geçmek için de farklı yakınların, şüphelerin yakınlarının birinci derece akrabalarının da takip altına alındığını mali hareketler anlamında söylüyorum. Bunu da hatırlatmış olalım.
1: Tabii mağdurlar paralarını geri almak istiyorlar. Zor bir çalışma, zor bir süreç sanıyorum gerçekleştirilecek. Şimdi ifadeler de bir yandan ortaya çıkıyor. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı. Önemli ifadeler elbette. Neler söylüyor Altunç Kumova ifadesinde?
2: Altunç Kumova'ya öncelikle şu soruldu. Sizin piyasa değeriniz veya sizin işlemlerin, firmanızın artık fark etmez. Bunun değeri 60 kat artmış. Aha. Bu çok ciddi bir meblağ. Öncelikle bu soruluyor. Bunu kabul ediyor aslında Kumova. Diyor ki evet bu çok önemli bir miktar, çok ciddi bir miktar. Ben de bunun farkındayım. Bu artışın ne derece büyük bir artış olduğunu o da söylüyor. Ama diyor ki işlemler borsada gerçekleşiyordu ve bir yerden sonra artık takip edemedim şeklinde konuşuyor. Halihazırda şüpheli konumda kendisi. Evet herhangi bir bu anlamda hüküm verilmedi ama aklımıza burada daha önceki soruşturmalar geliyor ister istemez. Direkt aynı durum olmayabilir, aynı şey olmayabilir ama benzer soruşturmalarda da hep şüphelilerin sık sık dile getirdiği bir durum vardı veya kendini savunurken söylediği bir durum vardı. Artık iş öyle bir yere geldi ki kontrol edemez hale geldik. Burada benim bir kastım yoktu. Benim kasıtlı bir hareketim, yönlendirmem söz konusu değildi ama borsa bu. Bir şey yapamıyoruz. Bir bakıyoruz ki artık domino zinciri halinde iş böyle bambaşka bir yere gidiyor. Biz önlem alsak da durduramıyoruz şeklinde savunmaları vardı. Ayrıntılarına bakacağız ama bu ifadeler de aslında bu savunmaları hatırlatır nitelikte.
1: Tabii çok önemli bir konu. Çok fazla mağdur var. Bakalım süreç neler getirecek. Yeni gelişmeler böyleydi. Baran Bilay'la konuştuk. Biz Baran teşekkürler. Son durumu konuştuk. Elbette gelişmeler oldukça konuşmaya da devam ederiz. Şimdi bültene devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otelleri de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK'ın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli de serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı da bulunuyor. Alihan Kureş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüte bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kureş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kureş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kureş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bugün önemli görüşmeleri olan Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Ayrıntıları Erdoğan'ın ziyaretini New York'ta takip eden NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı.
4: Hayli yoğun bir programı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisi de dile getirdi. İnşallah dolu dolu geçecek bu program dedi. Bugün geldi, biraz önce geldi. Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var, toplantıları var. Özellikle iklim zirvesine ilişkin Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesine ilişkin de etkinlikler gerçekleştirilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yarın itibariyle başlıyor. Aslında Türkiye'de yarın oldu, pazartesi itibariyle başlıyor desek daha doğru olur. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve, bildiğimiz gibi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Bazısıyla Birleşmiş Milletler merkezinde, genel merkezinde, binasında, bazısında ise Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu devlet başkanlarının, devlet hükümet başkanlarının hitaplarının başlayacağı ilk gün. Ve salı ve önümüzdeki günlerde devam edecek bu hitaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirecek. 2. sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şimdi Donald Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Bunu ayrı bir başlık kaçmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi görüşeceğine New York'ta Trump ve Erdoğan'ın bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi geçmişti. Ancak bunun formatı, yeri ve saati belli değildi ama şu ana kadar bize gelen bu konuya ilişkin bir bilgilendirme olmadı. Sorduğumuzda da henüz netleşmedi dile getirdi ama şöyle bir durum var. Zaten programlarda da bir araya gelecekler. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada, Trump 2. sırada. Dolayısıyla burada da bir teması olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın. Daha sonra Donald Trump salı günü akşam saatiyle ev sahibi sıfatıyla gelen misafirlere bir resepsiyon verecek. Orada da bir karşılaşma söz konusu olacak. Tabii önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu konuyu takip edeceğiz. Nasıl ilerleyecek?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül-Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasının ikinci dalga operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda.
5: Zehra, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama sabah saatlerinde gerçekleşen yeni bir operasyona ilişkin. Operasyonun konusuysa usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılması meselesi. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonu olduğunu söyledi Akın Gürlek. Babacan inşaat bağlantılı işlemler mercek altına alındı diyor Akın Gürlek. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi ve bu tespit üzerine operasyona başlandı. İkinci dalgada Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi diyor Adalet Bakanı. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği tespit edildi. 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde gerçekleştiği saptandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti. 72 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete el konularak kayyum atandı bu sabah gerçekleştirilen operasyon sonrasında. Ve yine Akın Gürlek, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen

0: Bu gelişmeler çok önemli, bir konuşalım. Orta Doğu'daki saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki petrol krizini de daha da derinleştiriyor. Bu konuyu değerlendireceğiz. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin konuğumuz. Yusuf Bahadır Keskin, merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi Washington yönetimiyle Husiler ve işte bölge ülkeleri arasında görüşmeler yapıldığına ilişkin bazı bilgiler var. Babil Mendebi zaten bu sürecin başından beri hep konuşuyorduk bir ihtimal dahilinde. Savaşın gidişatını sona erdirecek bir argüman olur mu taraflar adına Babil Mendebi, ne dersiniz?
1: Aslında şunu söylemek lazım. Bu savaşın taraflar arasında hali hazırda sorun Babil Mendebe sıçramadan önce dahi uzlaşma çok yakın görünmüyordu. Yapısal bazı sorunlardan bahsediyorduk. Bu sorunlar üzerinde geçici bir mutabakat sağlanabilmişti Haziran ayında İslamabad'da. Fakat bunun da sahada uygulanabilir olmadığını gördük. Tarafların karşılıklı olarak ateşkes ihlalleriyle çok uzun sürdürülemedi ve aslında fiili bir çatışma ortamı, düşük yoğunluklu bir çatışma ortamı ortaya çıkmıştı. Müzakerelerde de ne Hürmüz Boğazı'nın yeni statüsüyle alakalı ne İran'a yönelik izolasyonların nasıl kaldırılacağı, kademeli aşamalı mı ya da işte bu sürecin nasıl ilerleyeceği, ne de İran'ın nükleer teknoloji konusundaki, nükleer silah elde etme konusunda bir anlaşma sağlanamamıştı ve aslında uzlaşma zor görünüyordu. Şimdi bakıldığı zaman bu sürece Zehra Hanım bir de Babil Mendeb eklendi. Yani elde zaten 3 tane çözülmesi zor sorun varken bir dördüncüsü eklendi. Müzakereler sağlıklı şekilde sürdürülebilirse ilk üçünü bilmiyorum ama belki dördüncü Babil Mendeb'de yaşanan sorun görece en azından hafifletilebilir. Özellikle çünkü bu sürecin Suudi Arabistan adına çok ciddi maliyetleri var. Körfez'de yaşanan o savaş, Basra Körfezi'nde yaşanan savaş, Körfez ülkelerini ciddi zor duruma sokarken Suudi Arabistan bunu büyük ölçüde o ülkeyi işte bir uçtan bir uca dolanan Doğu Batı petrol boru hattıyla taşıyıp petrolünü orada Kızıldeniz'e kıyısı olan Yanbu Limanı'nda oradaki rafinerlerde işleyip Babil Mendeb üzerinden taşıyabiliyordu. Bu Suudi Arabistan'a savaşın yıkıcı etkilerini bir nebze de olsa absorbe etme imkanı tanıyordu. Fakat Babil Mendeb'de yaşanan bu kriz önce Suudi Arabistan'ı ve Suudi Arabistan'ın o geleneksel müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ni ister istemez zor bir duruma soktu. Her ne kadar Trump bu konuda doğrudan bir çatışmaya girmeyeceği yönünde ifadeler kullanmış olsa da sürecin böyle devam etmesi durumu bölgede muhtemelen tansiyonu çok ciddi şekilde yükseltecek ve
0: Yusuf Bahadır Keskin, şimdi diyelim herhangi bir barış sağlanmadı. Aylardır bekliyoruz, üzerine çok konuşmalar yapıldı. Tam oldu diyecekken yine bir bombalama yaşandı ve bir şekilde o barış sağlanamadı. Husilerin Suudi Arabistan'a bu saldırıları Orta Doğu'yu daha da böyle karma karışık bir tablonun içine sürükler mi, ne dersiniz? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz siz?
1: Bu ihtimal söz konusu. Özellikle savaş süresince Suudi Arabistan'ın İran'dan gelen saldırılara rağmen biraz daha stratejik şekilde sabrettiğini görmüştük. Biraz daha sağduyulu davrandığını görmüştük. Birkaç sefer hedef olmasına rağmen. Fakat Husilerden gelen saldırılar ve Babil Mendeb'de yaşanacak bu tıkanıklık Suudi Arabistan'ı çok daha agresif davranmaya itebilir. Yani şöyle hızlıca sorunun geçmişine göz attığımızda 2015'te kararlılık fırtınası operasyonuyla Suudi Arabistan Yemen'e yönelik saldırılarını başlamıştı bir koalisyonla birlikte. Fakat günün sonunda burada adeta hani deyim yerindeyse bir bataklığa saplanmış ve çıkmak için ciddi mücadele vermişti. Hatta 2022'de Irak, Umman ve sonrasında Çin'in arabuluculuğuyla İran'la masaya oturmuş ve işte bu konuda dolaylı olarak da Yemen'deki sorunu da çözme yoluna gitmişti. Fakat işte 7 Ekim 2023 sonrası Orta Doğu'daki bütün dengeler değişti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da süreci yeniden şekillendirdi. Aslında baktığımızda 2022'den bu yana en şiddetli çatışmalar, en şiddetli saldırıları görüyoruz Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik. Ve aslında bu eskalasyon ister istemez bölgesel gerilimi de arttırıyor. Yani Suudi Arabistan ve aslında müttefikleri gerek bölgesel müttefikler olsun gerek küresel müttefikler olsun bu sürece dahil olmak mecburiyetinde kalabilir. Çünkü Babil Mendeb, Hürmüz Boğazı'ndaki krize Babil Mendeb de eklendiği zaman ister istemez bunun etkileri sadece bölgesel boyutta kalmayacak, küresel çapta hissedilecek. Yani Babil Mendeb'de seyir sefer serbestliğinin sağlanması için belki yeniden bir uluslararası koalisyon, bir deniz görev gücü kurulup burada gereken müdahaleleri yapabilir. Belki bu yeterli olmazsa Yemen'e yönelik, Husilere yönelik yeni bir hava saldırı

0: dalgası başlatılabilir. Bu süreç devam ettiğinde, yani Husiler daha önceki açıklamalarındaki gibi sadece işte Suudi Arabistan bağlantılı gemilere müdahale ediyoruz, başka gemilere müdahale etmiyoruz dese dahi böyle bir görev gücü oluşturulabilir. Belki de son ihtimal Suudi Arabistan'ın bu konuda yalnız hareket etmesi ve orada yerel aşiretlerle ve Yemen'deki meşru hükümetle işbirliği yaparak şiddetli hava saldırılarıyla Yemen'deki tansiyonun yeniden daha da yükselmesi ihtimal dahilinde, eğer ilk sorunuza atıf yapayım, oradan bir uzlaşma sağlanamazsa, uzlaşma sağlanamadığı senaryoda Yemen'de işler çok iyi gideceğe benzemiyor. Zaten halihazırda biz sürekli Gazze'yi konuştuğumuz için Yemen'deki durumdan çok bahsetmiyorduk ama aslında dünyada açlık krizi konusunda Afrika dışındaki tek yerden bahsediyorduk Yemen dediğimizde. Bu ister istemez oradaki insani krizin boyutlarını da daha fazla derinleştirecek. Ama tabii küresel boyutta da Babülmendeb Boğazı'nda yaşanan bu istikrarsızlık bütün dünya ekonomisine ciddi şekilde olumsuz etkiler yaratma riskini de beraberinde getirecek.
1: Şimdi o olumsuz etkiler tabii hissediliyor ufak ufak. Artık tabii ufak ufak da değil, baya baya hissediliyor. Dolar hala şey, petrol hala 100 doların üzerinde. Bugün galiba %2'lik bir gerilme vardı ama hala çok yüksek baktığımızda. Şimdi takip etmesi de zor. O kadar oynak ki piyasa. Şimdi Suudi Arabistan'ın Ekim'de Avrupa'ya petrol sevkiyatı da yapmayacağı haberleri gelmişti. Böyle olursa Avrupa'yı çok zor bir kış beklediği tabii ifade ediliyor. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Hem Hümrüz hem de Babülmendep'teki durum sizce tüm bu parametreler hesaba katıldığında böyle kısa zamanda çözülebilecek gibi mi? Çünkü artık çok sıkıştı dünya.
0: Kesinlikle öyle. Bu krizden belki de en yıkıcı şekilde etkilenen aktörlerden bir tanesi de Avrupa. Avrupa'ya bu iki krize ilaveten bir de yanı başındaki Rusya-Ukrayna krizini de eklemek lazım. Grönland meselesini belki çok büyümeden çözmüş gibi duruyorlar ama bu üç meseleyi birlikte değerlendirdiğimizde petrol, doğalgaz konusunda Avrupa'da ciddi bir gerilimli dönem şiddetini arttırarak devam edebilir. Küresel boyutta da aynı şekilde bakmak lazım. Şimdi oradaki petrolün, doğalgazın en önemli alıcısı biz küreselde enerji obezi dediğimiz aslında Çin. Ama Çin böyle krizlere biraz daha hazırlıklı olduğu için hem enerji stoğu yüksek hem de halihazırda yaptırımlara uğrayan Rusya'dan ya da diğer ülkelerden bu satın almaları gerçekleştirebiliyor. Böyle bir kapasitesi var. Fakat bu süreç ilerledikçe her gün aslında Çin tarafını da aynı şekilde rahatsız ediyor. Keza Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şeyleri söylemek lazım. Bu yaklaşan seçimleri de göz önünde tutarsak Trump yönetiminin bu meseleyi çözmek veya en azından dondurulmuş şekilde seçime götürmek istediğini öngörebiliyoruz. Ama İran tarafından baktığımızda bence İran'daki yönetim aslında bu savaşın Amerika Birleşik Devletleri cephesinde en azından kamuoyunda yeterince gündemde olduğunu düşünmüyor olabilir ve böyle düşünmediği senaryoda seçimler yaklaştıkça burada tansiyonun yükselme ihtimali de biraz daha söz konusu olabilir. Yani biz bugün 100 dolar bandını konuşuyoruz petrolle alakalı. Belki seçimler biraz daha yaklaştıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 dolar bandını konuşacağız. Çünkü insanlar doğrudan nereden etkileniyor? İşte akaryakıt istasyonlarında bu fiyatları gördüklerinde etkileniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Belki dış politika boyutunda bu konuyla çok doğrudan ilgili değiller. Gündelik hayatlara etkilendiği zaman müdahil olacaklar işin içerisine. Tabii şunu da söylemek lazım. Birleşmiş Milletler'de genel kurulu yapılacak New York'ta. İranlı yetkililere de işte vize verildi. Pezeşkiyan'ın, Arakçı'nın orada belki arabulucularında Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olacak. İşte Pakistan'dan, Umman'dan yine heyetler orada olacak. Kapalı kapılar ardında belki kameralara açık liderler seviyesinde bir görüşme olmasa da yine üst düzey isimlerin bir görüşmesiyle bir ateşkes yolu açılabilir mi diye ümitleniyorum. Çünkü bu düşük orta yoğunluklu çatışma ortamı ne kadar sürdürülebilir? Gitmedi. Aslında birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanı Arakçı'da ortada uzatılacak bir ateşkes bile yok. Hani savaş resmen bitti ama ortada yeni bir durum var, yeni bir statüko var demişti. Baktığımız zaman gerçek bir ateşkes yok, gerçek bir savaş da yok aslında Zehra Hanım. Buna da bakmak lazım. Kazananın olmadığı bir süreçten geçiyoruz ve aslında yeni bir statüko doğuyor. Bu statüko da ciddi şekilde bütün küreselde maliyet yaratıyor. Bu maliyetin yaratılması belki şu aşamada İran'ın işine geliyor olabilir. Ama sürecin devamında özellikle seçimleri bir şekilde başarıyla ya da en azından minimum hasarla atlatan Trump yönetiminin ben İran'a karşı çok daha sert takılabileceği ihtimalinin de bir kenarda tutup not alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence Trump'ın bu konudaki şiddetini, ofansif eylemlerini seçimler bir nebze azaltıyor. Sürecin devamında yani Kasım, Aralık aylarında belki savaşın yeniden şiddetlendiği bir döneme de girebiliriz.
1: Dikkat çekici gerçekten. Şimdi Avrupa'ya daha yakından bakmak gerekiyor bu anlamda tabii. Önlemler almaya da hazırlanıyor epey bir süredir. İtalya'nın donanmasını olası bir göreve hazırladığı ifade ediliyor mesela. Avrupa Hürmüz de beklemede kalmıştı. Hatta Trump çok söylenmişti, istediğini alamamıştı Avrupa'dan. Şimdi ama üzerinden bayağı bir zaman geçti. Burada yani bu risk daha da tırmanıyor. Burada çatışmaya girme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Ben Avrupalı aktörlerin bu süreçte ne İran'ın bizzat kendisiyle ne de Husiler gibi vekil unsurlarıyla doğrudan sıcak çatışmaya girme riskini göze alabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Avrupa'nın kendi içerisinde ciddi sorunları var. Gerek toplumsal, ekonomik, gerek askeri güvenlik boyutunda bu sorunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Tabii dolaylı olarak bakıldığı zaman Hürmüz'deki, Babülmendep'teki sorunlar da Avrupa'yı büyük ölçüde olumsuz etkiliyor ve bakıldığında müttefiklerinin de burada o desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. En azından seyir sefer serbestliğinin sağlanması için daha önceki dönemlerde olduğu üzere bir görev destek grubu hazırlanıp, deniz görev destek gücü sağlanıp bunlarla o bölgede destek verilebilir, sıcak çatışmaya girmeyecek şekilde. Çünkü bakıldığı zaman İtalyan askerleri, örnek veriyorum, Fransız askerleri veya Japon askerleri bugün mesela Cibuti'de konuştular. Belki çok sayıda değiller ama ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı Körfez ülkelerinde olduğu gibi bu aktörlerin de Avustralya'dan tutun yine işte İtalya, Fransa'ya kadar Körfez'de, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok askeri noktaya, limanlara özellikle erişim yetkisi var. Aslında bu işbirliği ortak tatbikatlardan gelen tecrübeyle de bir araya getirildiğinde Hürmüz Boğazı'nda böyle bir şeye girişebilirler mi bilmiyorum ama Babülmendep'te en azından Husi saldırılarına karşı yani devlet dışı bir aktörden bahsediyoruz. Bunların eylemlerine karşı oradan seyir sefer serbestisini daha güçlü şekilde tesis edebilmek için bir görev gücü hazırlandığı da aynısında dediğiniz gibi konuşuluyor. Bunlar muhtemelen gidip orada hani muharip bir aktör olarak savaşmasını beklemiyorum. Ne İran'a karşı ne başka bir aktöre karşı ya da Husilere karşı ama bir güvenlik sağlanması tıpkı Somalili korsanlar örneğindeki gibi bir sistem kurulabilir. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bu süreçte Avrupa hem mağdur olan hem de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hatırlarsanız İran konusunda Hürmüz Boğazı'nın korunması konusunda destek istediğinde Trump kızmıştı bunların onların kendisine sırtını döndüğünü. Zaten işte kağıttan kaplan olduklarından bahsetmişti. NATO'yu eleştirmişti. Bir nebze sorun çözülemediği senaryoda belki artan şekilde sorumluluk almaları gerekebilir. Şunu da ekleyeyim Zehra Hanım. Aslında bu süreçte İran için optimum bir nokta var. Yani bir anlaşma sağlamak için o
1: Evet.
0: optimum noktayı kaçırdığı zaman İran için hem içeride hem de dışarıda sorunlar biraz daha net şekilde baş gösterebilir. Yani doğru uzlaşma anını kaçırdığınızda içeriden toplumsal tepkiler ya da elitler arası anlaşmazlıklar pekişebileceği gibi dünyanın geri kalanından da bu soruna müdahil olma refleksine belki İran diğer aktörleri mecbur bırakabilir. Bu İran adına da genel olarak bölge adına da çok faydalı sonuçlar üretmeyecek. Bunu tahmin etmek zor değil.
1: Peki siz de az önce kısacık değindiniz. Şimdi Orta Doğu'nun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da Avrupa için tabii büyük bir tehdit olmayı hala sürdürüyor. Büyük de bir maliyet, sırtındaki bir yük bir anlamda. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılar var. İşte Moskova petrol rafinerisinin hasar aldığı bildirildi. Bu saldırının sonuçları ne olabilir sizce? Özellikle Trump mesela birkaç gün öncesinde uyarmıştı karşılıklı olarak hani enerji tesislerini böyle rafinerilerin falan vurulmamasını ifade etmişti. Bu anlamda görüşmeleri yürütüldüğünü söyledi. Demişti ama böyle haberler alıyoruz. Çok ciddi noktalar vuruluyor mesela. Burada şüphesiz mesajlar da vardır. Bunun sonuçları ne olur?
0: Tabii ki işin son kısmından başlayalım. Enerji boyutu özellikle Ukrayna'nın son saldırılarında ciddi şekilde hedef aldığı bir bileşen. Çünkü Rusya'nın ekonomisine darbe vurmak, Rusya'nın kendi içerisinde yaşadığı ekonomik krizi, aynı zamanda toplumsal yansımalarını derinleştirme amacı var. Bu rahatsızlığı pekiştirme amacı var. Belki Rusya'da insanlar çıkıp protesto edemiyorlar ya da medya, STK bu konuyla ilgili eleştiri yapamıyor ama şunu biliyoruz, insanlara bir petrol doğalgaz zengini ülkede kotayla petrol doğalgaz satış yapılıyor. Yani insanlar aracına haftalık işte tahmini 150-200 kilometre gidecek kadar sadece benzin alabiliyorlar. Bu Rusya'nın halihazırda içinde yaşadığı o sıkıntı ortamını bize biraz daha net şekilde gösteriyor. Öbür taraftan belki Avrupa bir ambargo uyguluyor ama hala bu enerjinin düşük fiyattan da olsa bir alıcısı var doğuda. Çin'e bunlar bir şekilde satılıyor. Kısmen farklı aktörlere de bu satış var ve aslında Rusya savaşı sürdürebilme noktasında bir finansman sağlıyor bu sistem. Bu saldırılarla birlikte aslında o finansman kaynağını da ortadan kaldırmayı amaçlıyor Ukrayna. Çünkü bu savaş artık Zehra'nın kimin nefesi daha çok yetecek, kim daha uzun dayanacak savaşına döndü. Birbirini yıpratma savaşına döndü. Yani bir kazananı olmayacak, sadece daha uzun süre dayanabilen bu savaştan kazançlı çıkacak. Ukrayna'nın son saldırılarında buna bakmak lazım. Bir de şunu da eklemek lazım. Son saldırılardan sonra Zelenski sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Hangi silahların kullandığını, hangi teknolojilerin kullanıldığını açıkça isim vererek söyledi. Tabii muhtemelen Ruslar bunu biliyordu tabii teknik boyutunda ama Zelenski'nin de bu silah isimlerini açıkça paylaşması belki de o silahları veren diğer NATO ülkelerini rahatsız etmiş midir? Ya işte niye bu şekilde açık paylaşıyorsunuz diyerek. Çünkü Rusya'nın bu savaşı bölgesel yayma ihtimalinden de korkuluyor. Bir gün Romanya insansız hava araçlarıyla taciz ediliyor. Bir gün aynısı Polonya'da yaşanıyor. Polonya biliyorsunuz silahlanmaya gayri safi yurt içi hasılasının en büyük kısmını harcayan aktör. Keza Baltık ülkelerinde aynı tereddüt var. Dolayısıyla bu savaşın genişlemesi ihtimali de var. Tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşının da genişleme ihtimali var. Trump en başından beri Biden yönetiminden farklı olarak bu soruna biraz daha taraflara mesafeli bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bunun sebepleri olabilir. Yeni bir savaş istemiyor olması veya savaşları bitirme söylemiyle gelmiş olması olabilir. Bir diğer boyutuyla baktığımızda Rusya'yı tamamen aslında rakip gördüğü Çin'in kucağına atmak istemiyor olabilir. Öbür taraftan belki ilerleyen dönemlerde Arktik'e dönük projelerinde Rusya ile düşman olmak da istemiyor olabilir. Ama Avrupa ile aynı fikirde olmadığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin hatta savaş ilk başladığı dönemlerde ilk birkaç ay içerisinde bu sorunu çözülebileceğini ama işte o dönem Boris Johnson'ın Kiev'e gidip orada bir takım görüşmeler yaptıktan sonra Zelenski'nin anlaşmaktan vazgeçtiğini, yeniden savaşmaya döndüğünü anlatan bazı haberler çıktı son dönemde. Bu da ister istemez Avrupa'nın bu savaşı sürdürmek, Rusya'yı en azından Ukrayna'da durdurmak noktasında kararlı bir pozisyon aldığını gösteriyor. Bu da Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesinden de biraz daha net şekilde anlaşılabiliyor. Hal böyle olduğunda aslında Ukrayna cephesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna kendi içlerinde de uzlaşamadığını, savaşın devamı etmesi ya da bitirilmesi noktalarında uzlaşamadığını görüyoruz. Evet. Trump'tan açıklama geliyor işte. Patriotların verilmeyeceğiyle ilgili, Patriotların azaltılacağıyla ilgili. Bu da ister istemez baskı ortamı oluşturuyor ama Avrupa'nın bu noktada tabii Rusya'ya karşı çok daha katı bir pozisyon aldığını ve savaşı sürdürme noktasında biraz daha kararlı olduğunu görüyoruz sanki.
1: Peki şimdi son olarak da şunu sorayım ben size. Yusuf Baldır Keskin Erdoğan aslında savaşların ortasında bir gündemde Birleşmiş Milletler'e gitti. Kuzeyde Rusya, işte konuştuk doğumuzda İran Savaşı. Diğer yandan işte Husilerin Babil Mendeb ve Suudi Arabistan tehdidi. Her sene önemli mesajlar veriyor yapmış olduğu konuşmada. İlk sıralarda yapıyor genelde o konuşmayı da. Nasıl bir mesaj vermesini bekliyorsunuz siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Çünkü pür dikkat aslında o mesajlar da takip ediliyor ve dinlenecek.
0: Kesinlikle bütün dünyanın muhtemelen gözü orada olacak ve bakıldığı zaman aslında bundan önceki konuşmalarından bir mukayese yapacak olursak o kürsüde her zaman cesur ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın beşten büyük olduğu ifadesi de aslında cesur bir söylemdi ve bugün aslında bütün bu hani yayın boyunca da konuştuğumuz krizlere baktığımızda bütün bu sorunların temelinde yatan sistem uluslararası örgütlerin etkisizliği. Yani Gazze'de soykırım yapıldı, Filistin'de işgal, Yemen'de işte mevcut durum, İran'a yönelik süreç, Rusya-Ukrayna savaşı. Bütün bu sorunlarda hiç Birleşmiş Milletler'i konuşmuyoruz. Sadece işin real politik güç dengesi boyutunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'in sisteminde ciddi bir yapısal sorun var ve Erdoğan bu sorunu defalarca dile getirdi. Dünya beşten büyüktür mottosuyla aslında bu biraz daha zihinlere oturdu. Muhtemelen bu konuşmada öncelikle Burayla alakalı bir eleştiri getireceğini tahmin ediyorum. Onun dışında muhtemelen İsrail'in o Gazze'deki soykırımını ve ardından hala barışa dönük yıpratıcı eylemlerini ya da işte Batı Şeria'daki işgaline değinecektir. Ama tabii asıl konu ister istemez Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde, Basra Körfezi'nde yaşanan kriz. Bununla alakalı Türkiye en başından beri sağduyulu bir duruş sergiliyor. Arabuluculuk için girişimlerde bulundu defalarca. Hatta bu girişimlerin bazıları bizzat İran tarafından biraz mesafeli karşılandı. Görüşmelerin İstanbul'da yapılması planlanırken işte Umman istendi, sonra İslamabad istendi. Ama günün sonunda Türkiye arabulucu pozisyonunu korudu. Daha net şekilde ortaya çıktığı bir süreç vardı. Rusya-Ukrayna Savaşı. Bütün bu süreçlerle ilgili ben Erdoğan'ın hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kürsüsünden hem de bizzat toplantı aralarında oradaki liderlerle yaptığı görüşmelerde arabuluculuk yönünde bir takım adımlar atacağını, bir takım mesajlar vereceğini, tarafları yeniden uzlaşma masasına getirmek için çaba sarf edeceğini tahmin ediyorum. Ama bütün bu girişimlerde nasıl bir sonuç çıkar buna bakmak lazım. Çünkü bütün meselelerde yani Rusya-Ukrayna sorununda da aynısı, Yemen'de de aynısı, İran konusunda da aynısı ciddi yapısal sorunlar var ve bunlar aslında tarafların her ikisinin de geri adım atmadığı bir senaryoda çözülmesi çok mümkün olan sorunlar değil. Bu da ister istemez tarafların geri adım atması da sahadaki gerçeklerle daha net şekilde ilerliyor. Birazcık bu noktada uluslararası örgütlerin ve uluslararası toplumun daha ciddi sorumluluk alması gerekiyor. Ben Erdoğan'ın bu konulara vurgu yapacağını tahmin ediyorum.
1: Peki Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le gündem başlıklarını değerlendirdik. Biz kendisini uğurlayalım, anlatmayı sürdürelim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır hayır. Sat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
7: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
9: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Amed sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
11: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Amed sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Amed sportif faaliyetlerin golleri Orban, Sabah ve Furkan Soyat'ten geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
12: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
11: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
10: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertliler Eyüpspor'u 8-0 yendi.
11: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüpspor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
13: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
11: Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci, Gendouzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
14: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya girme yolunda her türlü mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
11: Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüpspor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
10: Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Metropolitano'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Atletico Madrid 53. dakikada Grimaldo'nun golüyle penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Huisen ise kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. 59. dakikada David farkı 2'ye çıkardı. Eflatun Beyazlılar Rüdiger'le son dakikalarda umutlansa da Atletico Madrid derbisini 2-1 kazandı. Real Madrid'e geri dönen Mourinho ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu. Spielberg pistindeki yarışı ilk sırada bitiren Red Bull pilotu MotoGP'de ilk kez yarış kazandı. Genel klasman lideri George Martin ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü oldu. Yarışı 20. sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu ise Avusturya'dan puansız ayrıldı. MotoGP'de sıradaki yarış 4 Ekim'de Japonya'da koşulacak. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
15: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
16: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleri ile koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
15: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliği ile ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
10: Bisiklet sporunun efsanelerinden Chris Froome ve iki kıta arasında pedalladı. L'Etap Türkiye Tour de France'te boy gösteren Büyük Britanyalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü.
17: 4 kez Tour de France şampiyonu, bisiklet sporunun sembol isimlerinden Chris Froome bu sefer iki kıta arasında pedal çevirdi. Sporcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İstanbul Boğazı'nın dünyaca ünlü manzarası eşliğinde bisikletini sürdü. Bu eşsiz deneyimin ardından dünyaca ünlü Tour de France'ın İstanbul'daki amatör yarışında bisiklet tutkunlarına eşlik etti.
18: İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle birlikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel.
17: 97, 41 ve 31 kilometrelik 3 ayrı parkur vardı. Yarış başladığı yerde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sona erdi. Startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi.
19: TPMS'ine güzel bir organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'un, Beykoz'un, Ümraniye'nin doğal güzelliklerini, ormanlarını göreceksiniz. Herkese iyi deneyimler. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
17: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken, kadınlarda Gökçe Demirsoy 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 민두스 doktor bana doğruyu söyleyi sunar. Takvim yaşı başka, damar yaşı başka olabilir mi? Damar yaşlanmasını hızlandıran nedenleri kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz'a sordu.
1: Evet, farklı olabiliyor. Bu özellikle tıp literatüründe artık böyle tamamen ayrı bir kavram olarak ele alınıyor. Yani gerçekten damar yaşı diye bir kavram var. Bu bizim kronolojik yaşımızdan bağımsız ve ölçülebilir bir biyolojik gösterge olarak önümüze çıkıyor. Burada damar sertliği dediğimiz bir kavram var. Bu yaşla birlikte herkeste artıyor. Ama artış hızı kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla 50 yaşındaki bir insan damar açısından baktığınızda 40 yaşındaki gibi böyle genç olabiliyor veya 65 yaşındaki bir insanın damarlarına sahip olabiliyor. Damarları yaşlı olabiliyor. Literatürde bu konuda böyle iki tane uç yeni terim de benimsenmiş durumda. Birisi erken damar yaşlanması dediğimiz, işte İngilizce'de early vascular aging diye geçiyor, EVA diye kısaltılıyor. Ve tam tersine de bazı kişilerde yaşına göre olması gerekenden çok daha sağlıklı damarlara sahip olunan durumlarda da süper normal damar yaşlanması. Bunlara da süpernova grubu deniliyor. Yani EVA ve süpernova diye iki ayrı grup olarak tariflenebiliyor. Şimdi damar yaşlanmasını hızlandıran faktörler ne diye sormuşsunuz. Bunlar da özellikle aslında çoğumuzun bildiği ama çok da önemsemediği şeyler. Bunlara özellikle daha çok dikkat edeceğiz bundan sonra. Birincisi yüksek tansiyon. Kronik olarak damarların içerisinde basınç yüksek olduğu zaman damar duvarını mekanik olarak yoruyor ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Sigara yine bildiğiniz en önemli şeylerden birisi. O iç yüzeydeki endotel tabakasını bozuyor. Şeker hastalığı, diyabet ve insülin direnci yine benzer şekilde damar sağlığının en önemli düşmanlarından birisi. Yine çok kişi tarafından bilinir, birçok hastalığın temel sebebidir. Yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterolün yüksek, HDL dediğimiz iyi kolesterolün de düşük olması damar sağlığını yine olumsuz etkileyen dengesizliğe sebep oluyor. Obezite dediğimiz şişmanlık ve özellikle de karın çevresindeki yağlanma, hareketsizlik, onun dışında bazı enflamasyon yaratan durumlar ki son yıllarda bu enflamasyonu biraz daha genel olarak alabiliyoruz. Mesela süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanımı veya glutene dikkat etmememiz, gluten intoleransı gibi durumlar vücutta kronik enflamasyona sebep olabiliyor. Uyku bozuklukları ve kronik stres, bunlar hani çok üzerinde durmadığımız ama evet gerçekten stres ve özellikle zaten uykusuz kalma da ayrı bir stres sebebidir. Bunlar yine damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ve yine çok önemli, genetik yatkınlık. Ailede damar hastalığı varsa sizde de olma ihtimali çok daha yüksek.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.

0: Araf Para, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece, karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Tekrar merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Hemen aktaralım bilgiler, gelişmeler oldukça yoğun bir şekilde akıyor. Fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Ayrıntılarını getirelim ekranlarınıza. Adalet Bakanı Akın Gürlek gözaltı işlemlerinin katılım ve tasarruf finansman AŞ'ye yönelik düzenlendiğini açıkladı. Farklı şirketlerle ilgili de incelemelerin sürdüğünü, bu doğrultuda MASAK birimlerinin görevlendirildiğini belirtti. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında dün akşam aynı zamanda iş insanı olan Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği, bu işlemlerin incelendiği kaydedildi. Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek usulsüz vatandaşlık soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Yeni gözaltılar da var. Ayrıntılar için sözü Özgür Yılmaz'a bırakalım. Özgür.
1: Evet, aslında bu ikinci dalga bir operasyon. İlk operasyona ilişkin bilgileri de paylaşacağız, ancak güncel bilgiler nedir hemen bunları paylaşalım. Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırarak devleti milyarlarca lira zarara uğratanlar tespit edildi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı ki yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde hileli satışlarla vatandaşlık kazandıran şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar öncelikle mercek altına alındı ve hileli işlemlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şu ana kadar 73 şüpheli gözaltına alındı, ancak 88 kişi hakkında yakalama kararı var. Bunun da altını çizelim. Bu şüpheliler suçu işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi ve özel belgede sahtecilikle suçlanıyorlar. Yapılan çalışmalarda Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin milyarlarca lira zarara uğratıldığı da belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini belirtti ki bu satışlarda da iptal edilenler de oldu. Bu yollarla 1070 kişi usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandı. Türk vatandaşlığı aslında bu kişilere, yabancı uyruklu kişilere kazandırıldı ki 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği de belirlendi. Ve 3,5 milyar tutarındaki işlemin de hileli olduğu da belirlendi. Tabii ki bu kişilerin, yani 1070 kişinin usulsüz yollarla edindiği Türk vatandaşlığı iptal edilecek. Bunun da altını çizelim. Ayrıca 30'a yakın şirkette inceleme yapıldı ki bu şirketlerin mal varlıklarına da el konuldu. Bunun da altını çizelim.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi bir başka bağlantıya geçeceğiz. Ukrayna hafta sonunda Rusya yoğun bir drone saldırısı düzenledi. O saldırıların Rusya'da parlamento seçimlerinin son gününde yoğunlaşması tabii dikkat çekti. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın bu seçimlerin ardından yeni seferberlik başlatarak cepheye yüz binlerce asker sevk edeceğini söylüyor. Son bilgileri alalım bir hemen Kiev'e uzanalım. Deniz Berktay notlarıyla karşımızda. Deniz merhaba. Rusya-Ukrayna arasındaki bu çatışmalar son dönemde yine iyice alevlendi. Yine en üst tondan en kritik noktalar vuruluyor. Neler aktarırsın? Neler yaşanıyor?
2: Evet, hatta daha da savaşın şiddetinin artacağı konuşuluyor. Bu parlamento seçimleriyle, yani Rusya'daki parlamento seçimleriyle de bunun bağlantısı var. Rusya'daki parlamento seçimleri Ukrayna konusuyla birkaç açıdan ilgili. Bunlardan birincisi, bu seçimler, yani dün son günü olan bu 3 günlük parlamento seçimleri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra yapılan Rusya'daki ilk seçimler olma özelliğini taşıyor. Bir. İkincisi, Ukrayna'nın 4 ili Rusya tarafından bundan 4 yıl önce ilhak edilmişti. Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Kherson illeri. Bu 4 il, Rusya bu 4 ili resmen kendi toprağı ilan ettikten sonra Rusya'da yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla Ukrayna'da şu anda işgal altındaki topraklarda bulunan bazı kişiler de Rus vatandaşlığına geçirilerek oy kullandırtıldı dünkü seçimlerde. O nedenle Ukrayna bu seçimlerin meşru olmadığını ve dünya çapında katiyen tanınmaması gerektiğini söylüyordu. Üçüncü bir nokta ise Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren tarafı. Ben bunu iki ay önce Zelenski'ye de sormuştum basın toplantısında. Sizce seçimlerden sonra ne olur diye. Zelenski de şunu söylemişti. Seçimlerden sonra, Rusya'daki seçimlerden sonra Rusya'nın yeni bir seferberliğe girme ihtimalini biz göz önünde bulunduruyoruz ve buna göre önlem alıyoruz demişti. Zelenski daha sonra da şunu söyledi. Seçimlerden sonra Rusya yeni bir seferberliğe girip Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmaya hazırlanıyor dedi. Dolayısıyla bu açıdan da endişeyle bekleniyor. Dünkü Ukrayna'nın düzenlediği hava saldırısı ise Ukrayna'nın şu ana kadar Moskova'ya düzenlediği en büyük hava saldırısı olma özelliğini taşıyor. 1600'den fazla İHA kullanıldı. Ayrıca Ukrayna'da üretilen Flamingo füzeleri ilk defa Moskova'ya yönelik olarak kullanıldı. Ve bazı büyük bir rafineri vuruldu. Yalnız Rusya Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Biz buna sert bir şekilde karşılık vereceğiz şeklinde. Dolayısıyla Ukrayna'yı önümüzdeki günlerde daha da yoğun bir bombardıman bekliyor. Bunun gündelik hayatı etkisinde kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir, Ruslar sürekli Ukrayna'daki benzin tesislerini vurmaya başladılar. İki, çeşitli lojistik merkezleri vurulmaya başlandı. Çeşitli depolar, online alışverişle ilgili yerler vurulmaya başlandı. Bunun sonucunda da ülkede pek çok yerde mesela alışveriş, gündelik hayatta aksaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Bazı ithal ürünler süpermarketlerde, bazı ithal ürünler bulunamıyor şu anda. Ha, bu şu demek değil, Ukrayna'da kıtlık başladı demiyorum. Fakat bu konularda sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ve asıl şu anda korkulan önümüzdeki aylarda günlerin kısalması, gecelerin uzaması, kışın gelmesiyle birlikte Ruslar Ukrayna'da tıpkı geçen yıl yaptıkları gibi enerji hatlarına yeni saldırılar düzenleyebilirler. Zaten Trump özellikle bu konuda Rusya ile Ukrayna arasında bir arabuluculuğa varmak istemişti. Fakat şu anki durumda Rusların yeni bir misilleme yapması halinde Ukrayna'nın bu önümüzdeki günlerde hem ısınma konusunda hem elektrik, günde sadece birkaç saat elektriğin verilebileceği günler olabilir. Ukrayna'nın en zor kışı geçirebileceği tahmin ediliyor.
0: Evet, Deniz Berktay aktardı, notları bu şekildeydi. Şimdi dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da olduğu liderlerle görüşecek. Salı günü ise Birleşmiş Milletler kürsüsünde hitap edecek. Erdoğan zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
4: Programımız bayağı yoğun efendim.
3: Bayağı yoğun.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan zirve öncesi Türk evini ziyaret etti. ABD'de ilk mesajı bu sözler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dosyasında önemli başlıklarla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dünyanın gözü yeni haftada New York'ta bölgesel krizlerin gölgesinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.
3: Selamun aleyküm.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve programı yoğun. Erdoğan Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid'i ağırlayacak. Zirve kapsamında Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve birçok başka liderle de bir araya gelecek. Erdoğan'la Trump'ın ise akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.
0: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Conisbee Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Conisbee Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinin incelendiği vurgulandı. Bu stratejik ziyarette bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı 3 Eylül tarihi itibarıyla Eurofighter savaş uçakları için Türk pilotların fiili uçuş eğitiminin başladığını duyurmuştu. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de söz konusu. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede artırdı. Partisi iki eyalette de oy kaybeden başbakan Friedrich Merz sonuçlar için felaket dedi.
5: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Adana'dan bir haberle devam edelim. Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği belirtildi. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sağ tarama çalışmaları devam etmektedir denildi. İstanbul Zeytinburnu'nda evinin balkonunda temizlik yaparken düşen bir kadın hayatını kaybetti. 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yapan bir kadın dengesini kaybetti ve yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine çevreye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı halde ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gidelim Gaziantep'e. Bir kadın cinayeti haberi geldi buradan. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3 çocuk 4 kişiyi de yaraladı.
6: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
0: Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu iddia edilen kadın araçtan atlayınca ağır yaralandı. Gece Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla kamyonete bindirildiği yönünde ihbar yapıldı. Araç takibi alındı. Ekipler kamyoneti otogar kavşağı civarında durdurmaya çalışıyordu. Bu sırada 32 yaşındaki kadın seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen eşi ise gözaltına alındı. Geçelim Mardin'e. Kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel tarlada ölü bulundu. Dün öğle saatlerinde evden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel kayboldu. Yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler drone ve köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Çocuk bir mısır tarlasında ölü bulundu. Karayel'in cesedinin yerini 16 yaşındaki kuzeni DK'nın gösterdiği öğrenildi. Kuzenini yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu söyleyen DK gözaltına alındı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: İngiltere'de aralarında böceklerin de olduğu yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, yarışmadaki finalistleri, dereceye giren canlıları değerlendirdi.
11: Aslında listede kabaca incelediğimizde tabii ki dediğim gibi böcekler değil sadece. Omurgasızlar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
9: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Tek reklam.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerim Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşmüştük Kerem'le. Konumuz taksonomiydi, yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek diye sordum Kerem'e. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü sorusunu araştırdık. Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün İki ayrı tür oluveriyor diye de sorduk. Yine dolu dolu galiba böyle en uzun bölümlerimizden biriydi Kerem.
1: Ben çok keyif aldım. Arada böyle bilimsel sohbetlerde bence programa renk katıyor.
0: Evet, sana demiştim biyoloji dersindeymişim gibi hissediyorum diye bol bol not alıp aklımda olmayan yeni sorular sordum. Güzel bir bölüm oldu. Peki klasik sorumu sorayım sana yeni bölümümüze geçmeden. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben şehri İstanbul'daydım. Ve tabii ki Eylül ayındayız. Göç seyretmeye gittim. Tögeltepe'ye gittim. Rüzgar kuzeybatıdan geliyordu. Oradaki en güzel, değerli rüzgar kuzeydoğudan gelen Poyraz. Kuzeybatıdan gelince, karayel gelince biraz daha farklı oluyor. Ama bir kuzeybatı rüzgarı uzmanı var. O da Küçük Kartal. Bol miktarda Küçük Kartal seyrettik geçişlerine. Galiba arka rüzgarı ilk oluyor. Uzunca bir kuyruğu var Küçük Kartal'ın. Adı üzerinde büyük bir kartal değil, şahin boyunda. Hatta şahinlerle karıştırılıyor. Şahin, arı şahini, saz delicesi veya karaçaylağa benzeyebilir. Böyle arada bir form ama tanındığı zaman da siyah beyaz renkleriyle bir leyliği andırabiliyor. Kontrastı güzel bir ışıkta. Orada iki şey çok keyifliydi. Hem Küçük Kartal'ı bu havada inadına rüzgara karşı ve rüzgar arkasına alarak süzülmelerini görmek güzeldi. Hem de çok koyu bulutların üzerinde siyah beyaz gözüken bir kuşun ters ışıkta nasıl kapkara gözüktüğünü ve ışığın nasıl bizim kuşları algılamamızı etkilediğini tekrar bize gösterdi. Eğlenceliydi. Küçük Kartal üzerinden güzel bir gün geçirdik.
0: Burada Kerem sana bir şey sormak istiyorum. Hem Toygartepe'den hem Çamlıca'dan yırtıcı kuş göçünü görebiliyoruz. Sence hangisi daha iyi? Sen neden Toygartepe'yi tercih ettin? Evine daha yakın olduğu için mi?
1: Yani yolumuzun üzerindeydi. Evet, biraz gezdiğimiz rotanın üzerindeydi. Aslında İstanbul Boğazı'nda 5 tane gözlem istasyonu var. Sonbaharda gözlem için kullanılabilecek. İlkbaharda durum farklı. İlkbaharda 2 veya 3 tane olduğunu söyleyebilirim. Ama sonbaharda yani Anadolu yakasında 5 tane var. Bunlardan diğerleri fazla şehir içinde. Biraz da doğa içinde olmak için Toygartepe'yi tercih ettim.
0: Güzel.
1: Peki, o zaman ben sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de Büyükada'ya gittim. Büyükada gerçekten kuş gözlemi için çok güzel bir nokta. Her gittiğimde yani hem yırtıcıları görüyorum hem öticileri görüyorum. Çok keyifliydi. Bir tam emin olamadığım bir kuş var Kerem. Bir ara belki sana videosunu attım, belki söylersin hangisi diye. Çılgın mı, Söğüt bülbülü mü? Tam böyle yoldayız bir ağacın önünde. Bence çılgın bize doğru bakıyor ve bayağı vakit geçirdi etrafımızda. Üst tarafı soluk yeşil kahverengi, alt tarafı da griydi. Söğüt bülbülüne kıyasla yeşil ve sarı tonlar daha az bulunuyormuş çılgında. Ondan da en iyi aslında sesiyle ayırt ediliyormuş ama sesini hiç duyamadık. Onu kaydetmek çok istedim. Bacakları koyu renkli çılgının, sanırım benim gördüğüm kuş da öyleydi. Tipik sesi de tek heceli bir huit. Yani aslında duysam bilirdim çılgın olduğunu. Ormanlar ve tek tük ağaçlı ve çalılık araziler ve bahçelerde bulunuyor. Benim de gördüğüm yer öyle bir yerdi. Ama sana sonra sorduğumda sen de hani gerçekten Söğüt bülbülü ve çılgın çok ayırt etmesi zor. Üst seviye kuşçuluk demiştin. Bunu bilmiyordum. Belki bir şeyler söylemek istersin.
1: Evet, yani kuş gözleminde böyle bazı öğrenme eşikleri var. Bu eşiklerden biri Söğüt bülbülü ve çılgını tanımlamak, ayırt etmek üzerine. Temelde benim vurguladığım şeylerden biri bacak rengi olur. Biri siyah, öbürü daha böyle açık renkli sarımsı, kahverengi sarımsı. Sonra ama gözün alıştığı zaman daha farklı özellikler de var. Bu iki türü birbirinden ayırt etmek için bir tanesini görmek yeterli değil. Bayağı bir onların bol bulunduğu alanda vakit geçirmek faydalı olur. Örneğin bir şehir parkına gittiğinizde Ağustos'un sonundan bütün Eylül boyunca ve Ekim'e kadar zaten Söğüt bülbülü ve çılgının yavaş yavaş birbirlerinin yerini aldığını, önce daha fazla Söğüt bülbüllerinin olduğunu, sonra çılgınlara doğru onun değiştiğini görebilirsin. İşte orada bir 30-40-50 tane kuş

0: Şöyle defalarca devamlı olarak bakınca bu tanımlama ayırt etme egzersizi artık başarıya ulaşıyor. Benim demin gördüğüm küçük kartalla da karaçaylak veya saz diricesini ayırt etmek mesela bir egzersizdir. Bunları defalarca bakmak, tanımlamaya çalışmak lazım. Gözlemci her seferinde başarılı olamıyor. Ama bunlar artık oturmuş ve kuş kitaplarını kurcalayan insanların da zaten okudukça öğrendiği kuş tanımlama ve insanın kendisini geliştirme basamakları. Bunları basamakları atlamayan gelişen bir sürü kuşçu var. Ama bunlar hep eksik kalıyor. Yani çok ciddi Türkiye'de gözlem yapan, yüzlerce tür gören, 400 türün üzerinde gören çok fazla fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi var. Fakat bazılarının bu basamakları tam oturtmadan o noktaya geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir türü tanımlamayı biliyorlar. Ama mesela bir söğüt böceği çılgın konusunda bayağı bir panik olup şaşırıyorlar. Ondan sonra bu neydi diye bakıyorlar. Onlar devamlı başkalarından destek ve tasdik görmek istiyorlar. Onun için bence önemli yani bu bir müzisyen gibi yani nasıl müzisyen belirli parmak egzersizlerini yapmalı ve aletine olan hakimiyetini geliştirmeli. Yani bu piyano ise işte akorlarını, nota dizelerini düzgün basabilmeli. Flüt ise parmaklarını akarcasına oynatabilmeli ve o melodiyi çıkarabilmeli. Bunun gibi bir şey yani. Söğüt bülbülü ve çılgın adı birbirinden çok farklı olabilir ama birbirine çok yakın akraba iki tür. Ve karıştırmak da çok normal. Bunları yavaşça zaman içinde öğreniyoruz. Yani böyle bunların bir egzersiz olduğunu, bunun bir süreç olduğunu vurgulayayım. Ve bununla ilgili de bunun çok faydalı olduğunu da söyleyebilirim. Benzer türleri birbirinden ayırmak için çaba harcamak her zaman keyifli bir egzersiz.
1: Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Demek ki benim bunu karıştırmam da normalmiş. Egzersizlerime devam ediyor olacağım. Bugün dinleyicilerimize bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Bir kaldırıma baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani simit kırıntıları olabilir, ekmek kırıntıları olabilir, yere dökülmüş yiyecekler, çöp kutularının etrafındaki yemek artıkları. Bizim için çöp olanlar aslında kuşlar için kocaman bir sofra olabiliyor. Peki şehirlerin kaldırımlarında ne kadar yiyecek var? Bu yiyecekler nereden geliyor ve kuşlar bu bolluğu nasıl keşfediyor? Bugün gökyüzünden çok, konumuza ilk gökyüzüyle başladık ama ayaklarımızın dibine bakalım dedik bu bölümde. Yani kaldırım kuşlarına. Bugün konumuz kaldırım kuşları. Kaldırım kuşu dediğimizde aslında hangi kuşlardan bahsediyoruz? Bazı türleri neden sürekli ayaklarımızın dibinde görüyoruz da bazılarını hiç görmüyoruz Kerem?
0: Evet, kaldırım kuşu deyince biraz daha bunu böyle kaldırım kuşu diye biraz daha sınıflandırdık ama başka bunun boyutları var. Yol kenarı artı belki otoyol kenarları da bu, zamanla buna da dahil olabilir. İlk aklımıza gelen güvercin ve kumrular ama ben bir liste yaptım ve saymaya başlayınca aslında çok daha zengin bir tür listesi çıktı. Kumru, küçük kumru, güvercin, kaya güvercini, bazı yerlerde tahtalı olabilir. Serçeler, yani ağaç serçesi, serçe, söğüt serçesi, leş kargası. Kargagillere girdim. Leş kargası, saksağan küçük karga. Bir de martılar. Özellikle gümüş martı. Küçük gümüş martı veya karabaş martı. Ve böcek yiyen öticilerden tepeli toygar ve ak kuyruk sallayan, dağ kuyruk sallayanı. Bunları hep kaldırımda gördüğüm, sıkça gördüğüm türler.
1: Dağ kuyruk sallayanını İstanbul'da falan görebiliyor musun peki? Kaldırımda.
0: Tabii evet, görüyorsun. Özellikle böyle çöp kutularının toplandığı yerlerde yağmur sonrası biriken su birikintilerinin kenarlarında dolaşıyorlar. Çok ilginç bir tür. Yağmur sonrası pek ortaya çıkar. Çatılarda da dolaşıyor. Çatı ve kaldırımı eşleştiriyorlar. Kışın görebiliyoruz.
1: Tahtalı için de şaşırdım.
0: Evet, tahtalı Avrupa'da çok büyük bir şehir kuşu. Türkiye'de değil ama Iğdır'da ve bazı Diyarbakır ve Urfa'nın ilçelerinde tahtalıyı bayağı şehir içinde, kasaba içinde görebiliyoruz.
1: O da bir de saydıklarında martılardan tamam gümüş martıyı çok sık görüyoruz ama hani karabaş martıyı kaldırım kenarlarında değil de daha çok hani benim için işte simitleri kovalayan bir tür benim için daha böyle denizde gördüğüm bir tür ya da küçük gümüş martı dedin değil mi? Onu da kaldırımda görebiliriz
0: Evet,
1: galiba.
0: küçük gümüş martı. Evet, onlar da otopark kaldırımı seviyorlar. Yani böyle genellikle süpermarketlerin böyle geniş alanlarında veya böyle park alanlarında bulunmayı daha fazla seviyorlar. Yani böyle sokak ve cadde değil de biraz daha böyle geniş beton dökülmüş alanlarda bulunuyorlar. Genellikle toplanmak için kullanıyorlar kaldırımı. Bir de gene onlar da çöp kutusu çevresinde atık arıyorlar. Bazen kaldırım olmayıp o düzlükleri de park alanları, işte kamyonlar, tırlar için açılmış park alanlarını da kullanıyorlar. Küçük Gümüşmar'da çok soğuk havaların kaldırım kuşu. Gerçekten gerçekten soğuk havalarda şehire inip böyle garip yerlerde dolaşıyor. Ama Karabaş Martı normal kışlarda da, yani ılıman kış günlerinde de görülüyor.
1: Peki bir şehir kaldırımında bir kuş için yenebilecek neler var Kerem?
0: Ya şimdi orada biraz insanın algısıyla ilgili ilk önce bir perspektif sunmak istiyorum. Hani bilirsin, bizde de görünmeyen mikrobun zarar vermediği düşünülür. Genellikle daha az bilinçli insanlar tarafından. Ya ben bir şey görmüyorsam bana zararı yoktur der. Elini yıkamaz. İşte öksürdüğü zaman başka yerlere tutunur filan. Hani o mikrobun nasıl bulaştığı artık bilimsel olarak biliniyor ama bunu görmeyen insan çok ikna olmayabilir. Aynı şekilde biz de kaldırımdaki tonlarca gıdayı görmüyoruz. Görmediğimiz için öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hani onun süpürüldüğünü. Bir de bir mikroskobik ölçekte merak edip, tabii ki yani eğilip kaldırım içindeki o pisliklerin arasına bakmıyoruz. Bu pislikler neden oluşuyor diye. Ben küçüklükten beri merak ederdim. Mesela evde işte elektrik süpürgesi veya süpürgeyle toz yapıyoruz. O toz nedir diye. Yani o toz acaba bitki kökenli mi? Yoksa kumaşlardan kopan lifler mi? Nedir toz? Sadece ayakkabıdan gelen çamur, pislik, toz olarak görüyoruz da bu nedir yani, sonuçta bir madde. İşte bu kaldırım gıdası da o. Biz bunu göremiyoruz ama güvercinler görüyor.
1: Bu yiyecek nereden geliyor peki? Yani insanların yere düşürdüğü yiyecekler mi, çöpler mi, restoranlardan mı, çöp konteynerlarından mı? Nereden geliyor?
0: İlk önce bence bir istatistik düşünelim. Şehirde 16 milyon insan yaşayabilir. Yani İstanbul'da o kadar yaşadığı söyleniyor. İzmir, Ankara, tüm büyük şehirlerde yüz binlerce insan yaşıyor. Kaç insan elinde yiyecek ve içecekle hareket ediyor? Baktığın zaman onun %1'i böyle yapsa, her birinden bir ekmek yediği zaman, bir simit yediği zaman, bilmiyorum simitin gramajını ama 100 gram, 50 gram bir besin tüketiyor orada. Bir simit yerken herhalde o simitin %5'i, %3'ü üşüyordur. Yani susamı, kırıntısı, içindeki parçaları, ısırdığımızda kopan parçalar. Onu böyle steril bir ortamda ince böyle özel bıçaklarla kesip ondan sonra cımbızla ağzımıza sokmuyoruz yani simidi, böyle hatır otururken ısırarak ilerliyoruz, yiyoruz. Onun için çok ciddi miktarda parça dökülüyor ve binlerce insan o kaldırımdan yürüyor. Bir de kuşların küçük olduğunu, onların aslında çok ciddi bir gıdaya ihtiyaç olmadığını, yani belki de bir tırnak boyunda küçük bir çukuru dolduracak kadar tohumun onlar için bir gün için yeterli olduğunu da hatırlatayım. Onun için o güvercinler dolaşırken devamlı olarak bir drone gibi ya da bir scanner gibi, tarayıcı gibi kaldırım üzerindeki parçalara küçük küçük bakıyorlar. Taşların arasına bakıyorlar. Kaldırım taşıyla beton ya da asfalt arasındaki girintiye bakıyorlar. Çukurlara bakıyorlar. Nereye bakacaklarını biliyorlar yani. Eğer biraz daha engebeli bir şeyse teker teker yokluyorlar. Ve çok şey görüyorlar. Çok şey görüyorlar ve bayağı besleniyorlar. Bir de bir kumun beslenmesi için belki de 1-2 saat kaldırımlarda yürümesi lazım. Yani 1-2 saatte, bir dakikada bütün günlük gıdasını tabii ki toplamıyor. Ama 1-2 saat dolaştığında arada da aksiyonlar olduğunu düşün. Arada bir kedi çıktı, uçtu, aşağı indi, yukarı çıktı. Karga geldi, ona sataştı. Bir sürü insan geldi, bu havalandı. Araba korna çaldı, korktu, gitti, geldi. Bütün bunları da hesaba kattığımızda 1-2 saat, 3 saatte kaldırım üzerinde yürüdükten sonra bütün günlük gıdasını galiba çıkarabiliyor.
1: Çok enteresan başka sorularım var ama sen bunu anlatınca aklıma hani şey geldi. Yani bir simit kırıntısının hikayesini takip etsek İstanbul'da mesela, hani yere düştüğü andan itibaren hangi canlılar onun için yarışır? Hani sen işte söyledin ya, birden işte mesela belki kaya güvercini gelecek, kedi gelecek, yukarı uçacak, ardından martı kediyi kovalayacak. Hani senin kafanda nasıl bir şey canlanıyor?
0: Şimdi güvercinler çok ilginç bir grup. Aslında kayalık vadilerde, kurak bölgelerde evrimleşmiş. Adı üzerinde zaten bizim güvercinin, şehir güvercinin yabanisi de Türkiye'de yaşıyor. O da kaya güvercini. Çok ilginç bir hikaye bu. Yani şehrin içinde yaşıyor ama yabanisi de Aladağlar'da, Van'da, Fırat boyunda böyle değişik yerlerde yaşıyor yani. Şeye evrimleşmiş. Bir kere kafasını tavuk gibi oynatıyor. Onun hikayesini başka bir şeyde anlatmıştık herhalde. Altta vücudu ilerlerken kafasını sabitlemek için ilk önce bir yerde tutuyor. Sonra vücudu aşağıda gövdesi ilerledikçe hop kafasını ileri atıyor. Ve orada gene sabit tutuyor. Onun için böyle tavuk gibi oynatma aslında bir gyro gibi bir sabitleme refleksi. Sabitlediği için çok daha iyi yeri tarayabiliyor. Gagasıyla da çok fazla eşiyor. Ve mesela bir güvercinin önüne besinle karışık taş koy. Onun içinde 200 tane küçük taş parçası ve 20 tane sadece tohum olsun. O güvercin onları karıştırarak hiçbir hata yapmadan onun içindeki tohumları seçebiliyor teker teker. Yani orada çok hızlı bir işlem var. Biz ne olduğunu anlamıyoruz. Güvercin önüne gagasını koymuş karıştırıyor diyoruz. Oysa orada çok hızlı bir işlemci var ve o taşları ve tohumları birbirinden çok iyi ayırt edebiliyor. Bir de güvercinin şöyle bir izolasyon mekanizması var. Diğer kuşlar gibi değil, burun delikleri kapalı. Dikkat ettiğinde beyaz bir böyle tırnağımsı, derimsi bir örtü var ve burun deliğini kapatıyor. O da bu taş karıştırma işlemi sırasında tozların ciğere kaçmasını engelliyor. Gerçekten tozlu taşlı içindeki o bir minicik tohum kırıntılarını bulmak için evrimleşmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi kara güvercin deyince bunun içine kumruyu, küçük kumruyu da katalım. Bunların hepsi aynı gruptan. Dolayısıyla güvercinler bu küçük tohumları bulma konusunda en başarılılar. İkinci başarılılar da serçeler. Onlar güvercin gibi yürümüyorlar, sıçrıyorlar. 3-4 kere sıçrıyorlar, sonra sağa sola bakıyorlar. Sonra sıçrıyorlar, sağa sola bakıyorlar. Ve tesadüf mü değil mi bilmiyorum ama ev serçesinin de kaynağı Mezopotamya gibi, işte Afganistan, İran, Hindistan gibi biraz daha kurak ve kumlu bölgeler. Oralarda evrimleşmiş. Keza ev serçesinin en çok sevdiği banyo su banyosu değil, kum banyosudur. Ona bayılır. O da kumu içinde, toprağın içinde, çakılın, taşın, tozun içinde tohum yakalamak üzere, tohum bulmak üzerine evrimleşmiş bir tür. Bunların ikisi çok başarılı. Küçük tohumları, simit parçalarını kumrular ve güvercinler ve serçelerle temizlemiş oluyoruz şu anda.
1: Evet, zaten sorduğumda ve sen konuştuğunda aklıma hani martı kırıntıyı ne yapsın? Hani simit almaya bakar diye düşündüm. O yüzden evet, güvercinler, serçeler, kumrular simit kırıntısının peşinde dolaşır diye anlıyoruz. Bir diğer merak ettiğim soru da aslında kuşlar şehrin hangi noktalarında ne zaman yiyecek çıkacağını öğrenebiliyor mu Kerem? Ya yani örneğin işte okul çıkışını, pazar kapanışını, restoranların çöp saatlerini biliyor olabilirler mi? Hemen hani şu an balkonuma konan küçük kumruyu görüyorum. Hani annem çok sık ona yem veriyor. Mesela onu biliyor ve geliyor. Kaldırım kuşu değil, balkon kuşu belki de şu an bizim küçük kumru, ama bu soruyu merak ettim.
0: Kesinlikle biliyorlar. Otobüs duraklarını ve simitçileri tanıyorlar. Bir otobüs durağı olunca dibinde simitçi oluyor. Ben bunu en çok Ankara'da görüyordum. Ankara biraz daha böyle şeyleri gözleyebilmek için daha sakin bir yer olduğu için. Orada daha herhalde aklıma kazındı bu gözlemlerim. Otobüs durağının kenarındaki simitçi bence en güzel kaynaklardan biri. Çünkü herkes aç bir şekilde evinden çıkıyor ve işine yetişmeye çalışıyor. Yolda da bir simit, bir poğaça, bir tane meyve suyu, bir ayran. Simitin içine biraz peynir alıp yoluna devam ediyor. Otobüs beklerken de onu atıştırıyor. İşte o sırada çok fazla kırıntı oluyor. Birincisi bunlar. İki, gençler okul çıkışlarında, evet dediğin gibi, gençler belki de, ben kendi oğullarımdan da örnek verebilirim, bazen çok fazla kırıntı saçıyorlar. Ben de biraz büyümemiş bir erkek olarak çok fazla kırıntı saçan bir insanım. Bazı insanlar masadan kalkıyor, tek bir kırıntı yok. Bazıları kalkıyor, her taraf kırıntı. İşte ben o ikinci grup insanım yaz. Bunu biliyorlar. Yani okul çıkışlarını falan, bunları çok iyi biliyorlar. Ve zaten gençlerin de çoğunun ter çöp yediklerini de hatırlıyorlar. Dolayısıyla orada da bir avantaj var. Üçüncüsü, pazar yerleri çok iyi bilinir. Pazar yerlerin günlerini ne kadar hatırlayabilirler bilmiyorum. Yani 7 günlük bir döngü içinde çarşamba günü pazar var, emin değilim. Kadar belki kargalar bunu yapıyordur ama sanmıyorum. Ama günlük bir gidip kontrol ederler. Pazarda bugün bir şey var mı yok mu diye. Bütün bunlar çok ilginç şeyler. Ya bir de otoyollar kenarında olan, aslında şehirlerde de yaşanan bir olay var. Tahıl kamyonları, un kamyonları, gıda kamyonları, kuru gıda taşıyanlar her zaman bir şekilde bir grup gıdayı saçıyorlar. Paketliyse o gıdalardan bazıları taşıma sırasında paketler patlıyor, bozuluyor. Ya da kamyonun dibinde birikiyor, kamyonun içinde birikiyor. Onlar aşağı dökülüyor. Ya da açıksa eğer, mesela bir un fabrikasına açık bir şekilde taşınıyorsa buğday veya başka bir tahıl, rüzgarla mazgarla uçuyor. Kepeği uçuyor, kendisi uçuyor. Çok ciddi miktarlarda tahıl sokaklara dağılıyor. Ve bunların uzmanları tepeli tögerler mesela, veya diğer tarla kuşları, yol kenarlarında bunlarla besleniyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani şehirlerde cadde ve sokaklardan geçen gıda taşıyan kamyonların da gıda saçtığını hatırlatayım. Bunlar böyle milyonda bir bile olsa biriktiğinde koca bir kuş nüfusunu besleyecek kadar değerli.
1: Evet, Tepeli Toygar deyince direkt o bölge aklıma gelmişti zaten. Çünkü otoyol kuşlarında Tepeli Toygar'dan çok bahsettik sanki, değil mi? O zaman biraz bölümümüzün sonuna geldik ama şu konuyu da merak ediyorum. Yani insan yiyecekleri kent kuşlarının doğal diyetini ne kadar değiştiriyor? Yani bir güvercin ya da martı şehirde insanlardan uzakta yaşasaydı ne yerdi mesela?
0: İyi bir soru. Ne yerdi veya o güvercin var olur muydu ya da o martı var olur muydu? Şimdi şunu hatırlatmak lazım. Gıda değişiyor, evet. Yani eskiden bir deniz kenarında balık yiyen bir martı şimdi gidiyor kaldırım arasında, çöp poşetleri arasında yarı yenmiş bir tavuk parçası arıyor ve o tavuk kemiğini ve parçasını bulunca da onu hemen alıyor gagasıyla. Kaçıyor gidiyor bir yerde komple onu yutuyor, sindiriyor ve ciddi miktarda enerji alıyor. Ama aslında martılar eskiden balık vardı, martılar balık yiyordu. Şimdi çöp yemeye başladılar. Hikayesi de çok doğru değil. Çünkü martıların nüfusu arttı ve bu ek gıdalar sayesinde arttı. Yani balık yiyen martılar balık yemeye devam ediyorlar. Hala bir balıkçı teknesiyle çıkın Marmara Karadeniz'e ya da Ege'ye. Binlerce martının o tekneyi takip edeceğini göreceksiniz. Yani martılarda bir azalma yok. Balık yiyen martılar diyor. Ama bir de ekstra onun üzerine tavuk kemikleri yutan, çöplüklerde takılan martılar var. Onun için sayıları artıyor. Bunu da doğa gösteriyor. Bu hayvanlar bu martı gıdalarla beslenmeyi biliyorlar ve kendilerini de dengelemeyi biliyorlar. Örnek veriyorum, çok fazla tavuk veya çok fazla baharatlı bir şey yemiş martı. Muhtemelen kendisini denizde veya bir gölde buluyor. Su içmeye başlıyor. Belki birkaç gün artık çöp yemiyor midesine dokunduğu için. Gidiyor başka yerlerde besleniyor. Sonra gene çöpe geri dönüyor. Dolayısıyla onlar da onu ayarlıyorlar. Buradaki en uç nokta kedi ve köpek mamaları. Şimdi kaldırım kuşlarından bahsederken onlardan bahsetmezsek olmaz. Şu anda inanılmaz bir gıda, çok zengin bir gıda. İçinde tuz, mineraller, yağ, protein. Ciddi miktarda protein var. Ve tonlarca protein kaldırıma bırakılıyor. Bunlardan beslenenler sadece kediler değil. Güvercinler yemeye başladılar. Güvercinler tohumla beslenir. Ama güvercinler yedikleri için artık yılda mesela 2-3 kere yavru değil, 6 kere yavru çıkarıyorlar. Güvercinlerin ve kumruların üreme başarıları arttı muhtemelen ve üreme dönemleri de artmış olabilir. Çünkü devamlı sokakta proteinli gıda var. Ama diğer taraftan bu kuşların böbreklerini çok yoran bir gıda. Çünkü çok tuzlu veya fazla yağlı ve bazı yağlarda fazla işlenmiş olabilir. Hani kedisi olanlar bilir bazı kedi mamalarının her kedi için sağlıklı olmadığını, bazılarının hasta edebileceğini biliyorum. Onun için bazen özenli mamalar da seçmek gerekiyor. Ama sokakta bırakılan mamalar tabii ki en ekonomik vücut olanları. Onlarla beslenen güvercinlerin sayısı artıyor. Martılar artıyor, güvercine ve kargalar artıyor. Ve bu şekilde aslında şehirdeki gökdoğanlar bile artıyor olabilir. Çünkü biz şehirlere bir güvercinlerin besleneceği gıda pompalıyoruz kaldırımlara. O kaldırımdaki gıda güvercinler tarafından tüketiliyor. Güvercinler sayılarını arttırıyor. Bu arada kas yapıyorlar, daha iyi uçuyorlar filan filan. Bu arada şehirde de gökdoğanlar geliyor ve güvercin etiyle besleniyorlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şehirde besleyen gökdoğanların kas dokularından örnek alsak acaba o kaldırımda yerleştirilmiş kedi mamalarından herhangi bir iz bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani belki kedi maması ortaya koyarak biz gökdoğanların sayısını arttırıyoruz diye. Daha uçuk bir fikir ortaya koyabilirim.
1: Evet.
0: Yani ayarlıyorlar onlar. Bazı ciddi kazalar da oluyor. Yanlış beslenmeler sonucunda sadece ekmekle beslenen yavru serçeler zaman içinde çatlayıp ölüyorlar. Biz bunları takip etmiyoruz ama biyolojide çok önemli bir konu var. Hayvanlar kaç yumurta koyuyor, kaç yavru çıkarıyor? Bu sayıları, istatistikleri toplamak çok önemli. Bunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Kuşlar da o yepyeni dünyanın adapte olmuş bireyleri.
1: Bu kedi köpek mamalarından bahsettiğinde ıslak mamalardan mı bahsediyorsun yoksa kuru mamaları da yiyor mu kuşlar? Martılar yiyor galiba kuru mama diye gördüm.
0: Kuru mamayı yiyenler güvercinler, kumrular, martılar, kargalar ve kargagiller diyebilirim. Bunların hepsi tüketiyor kuru mamayı.
1: Islağı zaten yiyorlar.
0: Islak çok, yani ıslak özel bir şey. Islak zaten kediler tarafından hemen silinip süpürülen çok değerli bir gıda olduğu için daha pahalı, daha zor. Ama belediyelerin bu şeylerinde Instagram'a falan düşmüştü. Bir tane martı vardı. Öğrenmiş kedi maması nasıl alacağını. Bir otomat var İstanbul'da. Ona basıyor. Düğmesine basıyor. Bir şey mi? Kedi maması sesimi ne çıkarıyor? Hop oradan mama dökülüyor. Gidiyor mamayı yiyor falan. Öyle bir görüntü var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok ayrıntılı incelemedim. Ama martıların kedi maması beslendiğini ve kedi maması otomatlarını bile kullandığını biliyoruz.
1: Yani buradan kedi köpekleri, sokaktaki kedi köpekleri besleyen dinleyicilerimize acaba hani mama koyduklarında o kedinin köpeğin yediğine emin olup yeteri kadar mama koyup gidin mi demek doğru olur? Ya da hani zaten
0: Evet.
1: böyle yapıyorlar ve böyle yapmaya devam. Yani bir sonraki sorum da aslında son sorum. Hani kaldırımda çok fazla yiyecek olması kuşlar için gerçekten iyi bir şey mi? De orada da hani kendime de aslında soruyorum. Çünkü hani ben de kırıntı döktüğümde bazen artık şey düşünmeye başladım. Aa hani serçelere yemek olur zaten bırakayım diye bir düşünce belirmeye başladı. Hani iyi bir şey mi bu? Yoksa gerçekten hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili?
0: Valla senin dökeceğin kırıntı bir lokantanın atı olan böyle 20-30 tane ekmeğin bir anda bir parka atıldığını düşünürsen senin kırıntın onun yanında kırıntı kalır. Yani bence şey olması gerek faydalı olur. Yani mesela nasıl fare zehirleriyle ilgili çok karmaşık bir kapan sistemi var. Onun içine yaban hayvanları gelip o fare zehirini yiyemiyor. Sadece bir fare girip onu yiyip çıkabiliyor. Böylece serçeler, kuşlar, yılanlar veya başka hayvanlar bir şekilde bundan etkilenmiyorlar. Bunun gibi belki kedi mamalarının da açığa koyulmadan koyulması, kitacı kedilerin ulaşabileceği ama kargaların ve martıların ulaşamayacağı şekilde olması çok iyi olur. Çünkü kedi mamaları sayesinde aslında senin bir tane daha sorun vardı ona fırsatımız olmadı ama kısaca vurgulayayım. Sayılar değişiyor. Şehir içindeki kuş dengeleri alt üst oluyor. Kargalar çok artmış durumda. Örnek veriyorum. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'den Bostancı'ya kadar olan kısımda hatta Pendik ve devamı da öyledir. Kedi maması nedeniyle leş kargası sayılarının normalin 2-3 katı olduğunu seviyeye geldiğini düşünüyorum şahsen ben. Bu tamamen hani bilgili bir insan olarak kafadan bir atma bir rakam ama tahminim bu yönde. Leş kargıları artınca ne oluyor? Şehirde olması gereken ispinozlar, kara tavuklar, kızılgerdanlar pek barınamıyor. Yani ağaçta yuva yapan diğer kuşlara fırsat kalmıyor. Sadece gizli kovukta yapan serçe ve baştan karalar yaşayabiliyor. Diğer kuşlar bir şekilde İstanbul'da kesinlikle hayatta kalamıyorlar. Dolayısıyla bu şehir içi kuş çeşitliliğini etkiliyor. Yani o karganın erişiminde bir mamanın olması bence kötü bir şey. Ona başka bir kutu, mekanizma bir şey geliştirilirse hem kediler için daha sağlıklı olur hem de kargaların böyle beslenmesi ve martıların beslenmesi daha zorlaşırsa bence şehir ekosistemini ciddi miktarda iyileştirebiliriz.
1: Sen bunu derken hani yurt dışında da hep böyle meşhur parklarda işte hani hayvanları beslemeyin tabelaları karşıma çıktı. Gerçekten belki bizim şehirlerimizde de bu bilinci biraz daha yaygınlaştırmaya çalışabiliriz.
0: Bunu şeyde yapıyoruz. Şehir parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli göletlerde lütfen hayvan beslemeyin, ekmek atmayın diyor. Çünkü ekmek atıldığı zaman göl içinde bazı yosunların arttığı, ondan sonra ilk önce balıklar ve balıkların dışkılarının artmasıyla suyun daha bulanık olması ve bundan dolayı yosunların artması ve bazı mantar hastalıkların çoğalması söz konusu. Onun için bütün ekosistemi etkiliyor. Balıkların pullarında bazı mantarlar çıkıyor. Kuşlarda bazı hastalıklar çıkıyor. Gerçekten beslemek doğrudan otomatik olarak faydalı değil. Yani biz bir Anadolu kültürü içinde aman aç kalmasın kimse, aman biraz vereyim zavallı kuş, kışın üşüyordur besleyeyim falan derken bazen iyilik yerine kötülük de yapıyoruz. Bu doğru bir şey. Özellikle yaban hayvanlarının beslenmemesi gerekiyor. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Kartalı, Amir Mahdi, Keyha, İran'da. Çılgını Alexander Thomas İstanbul'da. Kara güvercini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Küçük gümüş martıyı Herb Elliott Norveç'te. Tepeli Toygarı Ergin Bostun'a Çanakkale'de. Göktuğan'ı da Mehmet Kıran Çanakkale'de kaydettiler. Hepsine ve bu sesi saklayan ve kaydeden eBird kuş veri sisteminin parçası olan Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Yine dolu dolu uzun bir bölüm oldu. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bu hafta kaldırım kuşlarımızı konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, bu hafta konumuz kızılcık. Ama kızılcık derken önce bir takım yanlışları düzeltmek lazım. Çünkü kızılcık aslında Anadolu'nun en eski meyvelerinden biri. Yabanda da yetişiyor, aşılısı da var. Ama en yanlış anlaşılan bitkilerinden de meyvelerinden de biri. Bir kere yanlış tercüme ediliyor. Hatta meşhur dizi Kızılcık Şerbeti Cranberry Şerbet diye çevrildi. Aslında bu cranberry denilen bitki Türkiye'de yok. Şimdilerde Doğu Karadeniz'de böyle nemli yerlerde, soğuk yerlerde birazcık deneme amaçlı yerleştirilmeye başlandı ama bu zaten bir çalı bitkisi. Yuvarlak yuvarlak oluyor meyveleri bir kere. Kızılcık her zaman ovaldir. Böyle parmak gibi uzundur hafif. Hiçbir zaman tam yuvarlak olmaz. Çekirdeği de farklıdır zaten. Cranberry'nin öyle bir çekirdek yapısı dahi yoktur. İlginç bir şey. Cranberry aslında sadece Kanada ile Amerika'nın arasındaki o sınırlardaki bataklık orman arası arazilerde yetişir. Şimdi bu son derece ilginç bir bitki çünkü tam ormanda da yetişmiyor. Ama orman arasında bazen böyle açıklık alanlar olur ya, güneşi alan falan, oralarda yetişiyor. Hatta böyle cranberry harvest diye Google'larsanız son derece enteresan YouTube görüntülerine falan da ulaşabilirsiniz. Mutlaka vardır, ben bir zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Böyle su bastırıyorlar alana ve ondan sonra bütün o cranberry, Türkçesi yok çünkü, turna yemişi diyoruz. Doğru tercümesi bu. Bütün o kıpkırmızı meyveler boncuk gibi, küçük baloncuklar gibi suyun üstüne çıkıyor, yüzüyor ve araçlarla böyle üstünden gidip kepçelerle topluyorlar. Son derece ilginç bir hasat. Peki bizde kızılcağa elbette ki başka isimler de veriliyor. Bir tanesi ergen. Çok eskiden bu konuda aslında epey yazmıştım, çizmiştim. NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş'un en eski kayıtlarından biri kızılcık üzerineydi. Orada da erken açan ergen diye anlatmıştım. Neden? Çünkü ergen denmesinin sebebi, kızılcık aslında şeytana bile pabucunu ters giydirirmiş. Şöyle bir hikaye var. İlk çiçek açan meyve kızılcık. Dolayısıyla erken çiçek açıyor. Dolayısıyla şeytan da gidiyor, ağacın altında bekliyor, bekliyor. Çünkü ilk olgunlaşan meyve de o olacak. Hayır, bütün meyveler oluyor. Kirazlar oluyor, kayısılar, erikler falan, şeftali. Hepsi bitiyor. Hala kızılcıktan ses yok. Evet, kızılcık en geç olgunlaşan meyve. Dolayısıyla şimdi aslında yazdan sonbahara geçtiğimiz, sonbaharın ilk ayı Eylül'de kızılcığın tam zamanı. Şimdi tabii ki başka böyle isim karışıklıkları da var. Mesela kızılcağa cranberry dendiğini, cranberry'ye de turna yemişi dendiğini söylemiştik. Ama turna yemişi de Mersin'le karıştırılabiliyor. Aslında Mersin bitkisinin beyazı da olur, moru da olur ve onun da adı murttur. Şimdi kızılcığın da murtla, yani Mersin bitkisiyle son derece ilginç bir beraberliği var. O da nerede? Gene Toroslarda. İkisi de çünkü ormanda yetişen, kendiliğinden yetişen bitkiler. Evet, murt ve fesleğenli kızılcık hoşafı aslında Toroslardaki köylerin en büyük kışlık hoşaflarından biri. Her evde yapılıyor, kavanoz kavanoz yapılıyor. Rengi güzel, tadı da bir başka, değişik. Evet, erken açan ergen, yani kızılcağa devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Sena Gürbay'ın notlarını dinliyoruz.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma genişletiliyor Zehra Küçük. Bu kapsamda kimler gözaltındaydı ve kimler adliyeye sevk edildi hemen aktaralım. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Belke şu sıralarda Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve birazdan da ifade işlemlerine başlanması bekleniyor. Bu isimlerle beraber dönemin ambulans şoförü Süleyman Kaba da gözaltına alınmıştı geçtiğimiz günlerde. Kolluktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Peki dosyada kaç kişi tutuklu şu anda? Ondan da bahsedelim kısaca. Bugüne dek son operasyonla birlikte 4 operasyon gerçekleştirildi. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ve 6 şüpheli dosyada tutuklu bulunuyor ve aralarında gazeteciler, sağlık çalışanları.
3: Dosyaya giren yeni detaylar da var. Başsavcılık detayları araştırmalı yapıyor. Bu şüpheli ölümüne ilişkin. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin kuruş arkadaşları Hasan Atamayan Yıldırım ve Hasan Atın ve Uğur'un kuruş görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerle başsavcılığın incinliğinin bir arasındaki bir alıyor. Görüntülerdeki bazı detaylar da detaylı bir şekilde inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda fetişe bir işlemi de gerçekleştirilmişti. Ve bu fetişe bir işleminden alınan örnekler, özellikle kemik ve toprak örnekleri de inceleme altında. Yine Kurtlar Vadisi Pustu isimli dizide de yine incelemeler yapılmıştı. Ve bu noktada da dizi inceleniyor. Bilirkişi heyeti oluşturuldu. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda da yine gözaltına alınan isimler vardı. Dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan'la tutuklanan isimler arasındaydı. Kaşif Kozinoğlu aslında 15 yıl önce hayatını kaybetmişti ve 15 yıl sonra aslında dosya tekrardan açıldı. Kalp krizi nedeniyle gözaltına alındığı dönemin kayıtlarına geçmişti. Ancak şu sıralarda da aslında son dönemde de 15 yıl sonra açılan bu dosyanın şüpheli ölümü araştırılıyor ve tüm detaylara da aslında başsavcılık bakıyor. Toparlayacak olursak son 3 kişi, gözaltına alınan 3 kişi eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Belke Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.
1: Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan dinledik. Kişisel verileri ele geçirdikleri iddia edilen 825 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 4 ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete operasyon düzenlendi. Bu operasyonun ayrıntılarını almak için bir bağlantı daha yapacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Ahmet Örsoğlu notlarını aktarıyor.
4: Yeni bir soruşturmaya ve operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bu operasyonun odağında trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin haksız bir şekilde bazı kurumlarla ve kişilerle paylaşıldığı iddiası var. Buna yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlilerinin bu yeni soruşturma içinde olduğunu hatırlatalım. Tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitler var. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Son cümle, Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir mesaj da verdi. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi.
1: NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 15 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi finansman AŞ'ye yönelik düzenlendiğini açıkladı. Farklı şirketlerle ilgili de incelemelerin sürdüğünü, bu doğrultuda MASAK birimlerinin görevlendirildiğini belirtti. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında dün akşam iş insanı olan Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Öte yandan Pusula Holding'in yöneticilerinin 40 milyon değerinde dövizi İsviçre'ye transfer ettiği kaydedildi. İstanbul'da gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasına yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 3 inşaat firması üzerinden gerçekleştirilen satışların incelenmesi neticesinde 734 yabancıya yapılan satışlardan 274'ünün danışıklı işlem olduğu saptandı. Bu işlemler sonucunda 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı edindiği tespit edildi. 11 kişinin ise vatandaşlık işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 3,5 milyar lirayı aşan işlem mercek altına alındı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 72 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına tedbir konuldu. 30 şirkete kayyum atandı. Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelendi. CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etmişti. Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti. Adalar Belediye Başkan Vekilliği için bugün yeni seçim yapılacaktı ancak seçim salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilecek.
0: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta. Erdoğan ilk olarak Türk evine gitti. Bugünse bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Yarın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın programını NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı. Deniz Tüysüz'ün notlarını almakta bir problem yaşadık. Tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta demiştik. Erdoğan ilk olarak Türk evini ziyaret etti. Bugün de bir dizi görüşme yapacak. Yarın da genel kurula hitabını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın programını NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den dinleyeceğiz.
5: Kendisini karşılamaya gelen Türkler vardı, burada yaşayan Türkler. Onlar da saatlerdir burada bekliyordu. Ve ayağının tozuyla hemen onların yanına gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Selamlaştı, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonrasında ise buraya geldi. Buradaki Türk yetkililer tarafından karşılandı, heyet tarafından karşılandı. Çok sayıda bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gezisinde eşlik ediyor. Onların da ayrı ayrı programları var, toplantıları var. Özellikle iklim zirvesine ilişkin Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesine ilişkin de etkinlikler gerçekleştirilecek. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da bir konuşma yapması öngörülüyor. Aslında ilk mesajlarını Amerika'da bulunduğu süre boyunca ilk mesajlarını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasını yapacak burada. Ve ikili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir zirve bildiğimiz gibi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu aslında burada ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işte görüşeceği devlet ve hükümet başkanları olacak. Bazısıyla Birleşmiş Milletler merkezinde, genel merkezinde binasında, bazısında ise Türk evinde ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu devlet başkanlarının, devlet ve hükümet başkanlarının hitaplarının başlayacağı ilk gün ve salı ve önümüzdeki günlerde devam edecek bu hitaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada hitabını gerçekleştirilecek. İkinci sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şimdi Donald Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Buna ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi görüşeceğine New York'ta Trump ve Erdoğan'ın bir araya geleceğine ilişkin bir bilgi geçmişti. Ancak bunun formatı, yeri ve saati belli değildi. Ama şu ana kadar bize gelen bu konuya ilişkin bir bilgilendirme olmadı. Sorduğumuzda da henüz netleşmediği dile getirdi ama şöyle bir durum var. Zaten programlarda da bir araya gelecekler. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada, Trump 2. sırada. Dolayısıyla burada da bir teması olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın. Daha sonra Donald Trump salı günü akşam saatiyle ev sahibi sıfatıyla gelen misafirlere bir resepsiyon verecek. Orada da bir karşılaşma söz konusu olacak. Tabii önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu konuyu takip edeceğiz. Nasıl ilerleyecek?
1: NTV muhabiri Deniz Suysuz New York'tan bildirdi. Avrupa'daki istihbarat servisleri Rusya konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Guardian gazetesinin haberine göre Avrupa ülkelerinin istihbarat yöneticileri Moskova'nın NATO'yu sınamaya yönelik sert adımlarının yıllar değil aylar içinde gündeme gelebileceğini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk istihbarat değerlendirmelerinin Rusya'nın önümüzdeki aylarda NATO topraklarına drone ya da füze saldırısı düzenleyebileceğine işaret ettiğini açıkladı. Tusk'a göre amaç NATO'nun kolektif savunmayı öngören 5. maddesinin pratikte ne kadar işleyeceğini test etmek olabilir. Çek istihbaratı da olası senaryolar arasında Rusya sınırındaki NATO topraklarına sınırlı bir giriş ve sahte bayrak provokasyonları bulunduğunu söylüyor. Almanya'da dün iki eyalette seçim vardı. Berlin ve Mecklenburg eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Mecklenburg eyaletinde ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede artırdı.
6: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz, partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
1: Havanın durumuyla devam edeceğiz. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde kış yaşanacak. Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la konuşacağız. Dilek merhaba, hoş geldin. İlk sorumuz şöyle olsun, montları hazırlamak gerekecek mi önümüzdeki günlerde?
7: Merhabalar. Evet Ege, özellikle çarşamba günü monta ihtiyacımız olacak. Bizi dinleyenler şöyle diyecektir. Mont için çok erken ama biz aya göre değil, o günkü hava koşuluna göre giyinmemiz gerekiyor. Yarın hissedeceğiz bunu. Rusya'dan Balkanlara, oradan da bize ulaşacak. İstanbul'da, Marmara genelinde, Batı Karadeniz'de yağış başlayacak yarın ve sıcaklık İstanbul'da yarın o yağışla birlikte 19 dereceye iner. Tabii en soğuk gün ne zaman? Çarşamba günü 15 dereceye yer yer inecek İstanbul'da sıcaklık ve 15 derece bir hayli soğuk bir hava. O nedenle zaten monta ihtiyacımız var diyoruz. Özellikle çocukları sıkı giydirelim o gün. Yağış var, soğuk var. En fazla neresi etkilenecek? İstanbul, Marmara ve Batı Karadeniz. Buralarda daha çok sınırlı olacak ama bu soğuma serinlik olarak Ege'ye, İç Anadolu'ya da gidecek. İzmir yarın yine 26-27 ama çarşamba günü İzmir'de de bir 23-24'lere doğru bir düşüş olur. Yani Ege'de de baktığınız zaman hissedilen sıcaklıkta 4-5 derece bir düşüş olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz çok fazla etkilenmeyecek. Akdeniz'de öyle. Orada 2-3 derecelik bir düşüş olacak. Ama hani kışı yaşayacak yer neresi derseniz İstanbul, Batı Karadeniz, Marmara hattı, daha çok kuzey kesimler. Ankara'da da yarın sıcaklık 23-24 ancak çarşamba günü orada da 18 dereceye doğru bir düşüş gösterecek. Yani başkentimizde soğuyor ve orada da 2 gün sağanak yağmur var. Mini bir soğuma diyelim buna. Cuma'dan itibaren sıcaklık artacak. Hafta sonu olduğunda aynı bugünkü gibi bir hava var. Yani yeniden 25-26'ya doğru bir yükselme var. Ama o iki güne dikkat edelim. Soğuk algını tehlikesi var.
1: Soğuk havayla birlikte yağışlı bir havanın da geleceğini söyledin. Yağış miktarı olarak bir uyarım var mı? Sel, su baskını ya da biraz daha hafif mi yağış bekliyoruz?
7: Hafif bir yağış değil. Hatta gün boyu devam eden yağış. Çoğu saat ortalamada bir yağış. Ama ara ara kuvveti artar. Özellikle Batı Karadeniz, Sakarya, işte Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul'da zaman zaman şiddetlenebilir. Bu bölgede su baskını tehlikesi var. Çarşamba İç Ege'de de kısa süreli gök gürültülü sağanaklar olacak. Böyle 20 kilogram, 30 kilogram yağdığı yerler olabilir. Tabii bu bulunduğunuz yere de bağlı. Bazen evet. Alt geçitlerde sorun oluşturabiliyor ama hani Trabzon'daki gibi çok şiddetli bir yağış değil. Yarın ve sonraki günü olan yağış. Gök gürültüleri duyarız. Yine de su baskınlarına karşı bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kuzey hatta. Bu arada Akdeniz bölgesinde, Adana'da da yine gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle 3 gün devam edecek. Gün boyu değil ama gün içinde bu yağışları göreceğiz.
1: Peki biz de böylelikle uyarımızı yapmış olalım. Havanın durumunu NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la konuştuk ve hemen devam edelim. Galata Portu'nun açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kışın da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul lüks sınıftaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek.
8: 2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
9: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
8: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
10: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
8: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
9: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
8: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
0: NTV Radyo. Reklam. Of.
11: Bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: Smoking bizim işimiz.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Geçtiğimiz hafta sonu gene jeopolitik risk ve tansiyonların arttığı bir süreci yaşadık. Özellikle İran tarafından gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ve buna karşılık İran'ın her türlü tahdit ve sınırın ötesinde sert karşılık vereceği cevabı aslında beklentilerin seviyesini ve tansiyonunu yükseltti. Hafta sonu herhangi bir fiili saldırı ve çatışma olmadan sonra erdi ama özellikle Ukrayna, Rusya ne de Körfez Savaşı olarak adlandırılan çatışma bölgesinde savaşların ve

0: bir askeri alanın da hava alanının da hedef alınması, Moskova yakınlarında bir enerji tesisinin vurulması gibi gerginliği arttırıcı, eli yükseltici sıcak gelişmeler hakikaten sıkıntı doğurabiliyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı da geniş bir heyetle katılım sağlamak için oraya gittiler. Ve bu çerçevede biliyorsunuz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin liderler zirvesi var. Nitekim Amerikan Hazine Bakanı ve Çin Ekonomi Bakanı ön görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldiler. Ticaret savaşlarından yapay zeka ile ilgili gelişmelere, uluslararası jeopolitik gerginliklerden silahlanmaya kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı görülüyor. Tabii özellikle Suudi Arabistan'da retoriğini ve adeta tehdit tadına varan bir takım uyarılarını ve taleplerini arttırmaya devam ediyor. Amerika tarafına eğer müdahil olunmazsa bu saldırılar karşısında, Suudi Arabistan'ın yanında yer alınmazsa, ellerinde tuttuğu çok yüksek miktardaki Amerikan kağıdını piyasaya boca edeceğini söylerken, diğer taraftan dijital para ortak mekanizması yürüttüğü Çin'i de daha seviyeli ve katı bir tutum alması, kendinden yana davranması konusunda tavır değiştirmemesi durumunda bu birliktelikten çıkacağı yönünde uyarıyor. Tabii bütün bu gelişmeler, özellikle Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatındaki sıkıntılar, tedarikteki düşüşler, bir paralel okumayı da perdelememek durumunda Karadeniz sularında yaşanan gerginlik dolayısıyla gıda sevkiyat ve arzında da bir takım sıkıntıların artık yerleşik hale geldiğine dair haberler geliyor. Öte taraftan tabii Almanya'da yakından izlenen ve daha evvel AfD, yani aşırı sağ olarak nitelendirilen partinin eyalet seçimlerindeki başarısı yeni seçimlerde de adeta perçinlendi. Berlin ve havalisinde yapılan seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Almanya'daki Merz hükümeti 16. ayını doldurmadan büyük zorluklarla karşı karşıya. Tabii netice itibariyle diğer Avrupa ülke seçimlerinin de sonuçları bekleniliyor. Türkiye'de de özellikle fonlardan kaynaklanan geçtiğimiz hafta adeta çok yoğun tartışma ve gelişmelere konu olan süreçte yeni bir haberle uyandı Türkiye haftaya. 3 ay olarak öngörülen ve SPK tarafından bu şekliyle, bu terminle açıklanan fonların tasfiye sürecinin ilk ağızda 6 aya çıkarıldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve analizleri elbette hafta içinde tekrar bazı durumlar, bazı mekanik işlemler veya bu işin süreci ortaya çıktıkça tek tek ele almaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Savaş atı, Issız Adanın Kralı gibi çok satan kitapların yazarı, çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Michael Morpurgo'nun Geleceğe Mektup isimli hikayesi Uçan Balık yayınlarından çıktı. Jim Field'ın resimlediği kitabı dilimize Arif Cem Ünver çevirmiş. Her yıl başında Mia ve ailesi merdiven altındaki dolaptan rengarenk papatyalarla süslü eski bir günlük çıkarır. İçinde Mia'nın dedesinin yıllar önce ona yazdığı bir mektup vardır. Her yıl aynı heyecanla okudukları bu satırlarda birlikte geçirdikleri günlerin neşesi, toprağın bereketi ve doğaya duyulan sevgi saklıdır. Dedesinin mektubu Mia'ya yalnızca geçmişi hatırlatmaz, geleceğe karşı taşıdığı sorumluluğu da gösterir. Torununun daha güzel bir dünyada yaşamasını dileyen dedesi, doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeleri anlatır ve Mia'dan onu korumak için elinden geleni yapmasını ister. Böylece bir aile geleneği haline gelen mektup, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü.

0: köprü kurar. Geleceğe mektup, gezegenimizi sevmenin ve korumanın yalnızca bugüne değil, gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor. 20. yüzyılın en önemli Fransız filozoflarından Jacques Derrida'nın Arşiv Hastalığı isimli kitabı Ketebe Yayın Evi'nden çıktı. Alt başlığı Freudyen bir baskı, izlenim olan kitabı dilimize Can Batukan çevirmiş. 1930 yılında Cezayir'de doğan Jacques Derrida, yapı sökümcülük akımının kurucusu. Felsefe, edebiyat eleştirisi ve dil bilim alanlarında çalışan Derrida, Batı felsefesinin temel varsayımlarını ve metin okuma biçimlerini birçoklarına göre kökten değiştirdi. Çalışmaları edebiyat eleştirisinden mimarlığa, siyaset felsefesinden kültürel çalışmalara uzanan bir alanda derin izler bırakan Jacques Derrida, 2004'te Paris'te öldü. Türkçe'de yayımlanan eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Yazı ve Fark, Marx'ın Hayaletleri, Ses ve Fenomen, Yasanın Önünde, Dillerin Hesabı. Jacques Derrida bugün bahsini ettiğimiz Arşiv Hastalığı isimli çalışmasında bir kayıt deposu, bir koruma alanı olarak görülen arşivin aslında masum olmadığını, aynı zamanda bir güç ve otorite yeri olduğunu öne sürüyor. Derrida kitabında psikanalizin izini sürerek Freud ile derin bir diyaloğa giriyor, arşivin doğasını yeniden sorguluyor. Derrida'ya göre arşiv hastalığı bir semptomdur, yakıcı bir tutkudur. İnsan durmaksızın en başa, bir kökene dönmek ister. Bu durum bir hastalıktır. Özne, bellek için mutlak ve doyumsuz bir arzu duyar. Derrida arşiv hastalığında okuru belleğin karanlık sınırlarında gezdirirken, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki karmaşık bağları gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
6: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet sportif faaliyetlerin golleri Orban, Saba ve Furkan Soyat'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
7: Maçı ilk yarıda kaybettik, kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
6: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet sportif faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
5: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertliler Eyüpspor'u 8-0 yendi.
6: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüpspor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
8: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
6: Fenerbahçe'nin gollerini İrfancan Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
9: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya 20 yolunda her türlü mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
6: Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetse 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını ona yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüpspor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
5: Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Metropolitano'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Atletico Madrid 53. dakikada Grimaldo'nun golüyle penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Huijsen ise kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. 59. dakikada David farkı 2'ye çıkardı. Eflatun Beyazlılar Rüdiger'le son dakikalarda umutlansa da Atletico Madrid derbisini 2-1 kazandı. Real Madrid'e geri dönen Mourinho ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı. MotoGP'de sezonun 15. yarışını Pedro Acosta kazandı. İspanyol sporcu kariyerinin ilk zaferine ulaşırken Toprak Razgatlıoğlu 20. oldu. Spielberg pistindeki yarışı ilk sırada bitiren Red Bull pilotu MotoGP'de ilk kez yarış kazandı. Genel klasman lideri George Martin ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü oldu. Yarışı 20. sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu ise Avusturya'dan puansız ayrıldı. MotoGP'de sıradaki yarış 4 Ekim'de Japonya'da koşulacak. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
10: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
11: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
10: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
5: Bisiklet sporunun efsanelerinden Chris Froome iki kıta arasında pedalladı. L'Etap Türkiye Tour de France'te boy gösteren Büyük Britanyalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü.
12: 4 kez Tour de France şampiyonu, bisiklet sporunun sembol isimlerinden Chris Froome bu sefer iki kıta arasında pedal çevirdi. Sporcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İstanbul Boğazı'nın dünyaca ünlü manzarası eşliğinde bisikletini sürdü. Bu eşsiz deneyimin ardından dünyaca ünlü Tour de France'ın İstanbul'daki amatör yarışında bisiklet tutkunlarına eşlik etti.
13: İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle birlikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel.
12: 97, 41 ve 31 kilometrelik 3 ayrı parkur vardı. Yarış başladığı yerde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sona erdi. Startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi.
14: TPMS'ine güzel bir organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'un, Beykoz'un, Ümraniye'nin doğal güzelliklerini, ormanlarını göreceksiniz. Herkese iyi deneyimler. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
12: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken, kadınlarda Gökçe Demirsoy 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: NTV Ekonomi başlıyor.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz ve ilk haberimizle başlıyoruz değerli izleyenler. Sermaye piyasası kurulu fon tasfiyelerindeki maksimum 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler görülüyor.
1: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye piyasası kurulundan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
2: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
1: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
3: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Ve sırada piyasalar var değerli izleyenler. Şu sıralarda borsada BIST 100 endeksi %2,4 kayıpla 12.966 puan seviyelerinde işlem görüyor. Açılışta önce bir aşağıya geldi değerli izleyenler. Endeks sonrasında bir toparlanma çabası ama yine satışların ağır bastığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye 12.895 puan oldu ki birkaç dakika önce onu da gördüğümüzü belirtelim. İşlem hacmi 70 milyar lirayı aşmış durumda. 75 milyar liraya doğru gidiyor. Alt endekslere baktığımızda bankacılık endeksi biraz daha hani kayıpların yoğunlaşmadığı bir yer. %0,80, %0,90 civarı kayıplar var. Gıdada %4'ün üzerinde, holdinglerde %4,5 kayıp var. Yine sanayi endeks %3,5 aşağıda. İletişimde %1, petrokimyada %3, sigortada %2. Yani kayıpların, satışların yine bugün de günün ilk yarısında genele yayıldığını söylemek mümkün. Borsada birazdan Berra Doğaner bizimle birlikte olacak. OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi, kendisiyle borsayı konuşacağız değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 79 kuruş, euro 56 lira 5 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda euro dolar karşısında 1.1470 1.1480 aralığında, sterlin 1.3380'lerde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 100,3'lerde geçen hafta cuma günkü seviyelerini koruyor, güçlü seyrini koruyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı, geçen haftaki faiz artışı, çeyrek puanlık faiz artışı ve yılın geri kalanına ilişkin faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle. Altının ons fiyatı önceki kapanışına göre %0,74 aşağıda, 4.345 dolardan işlem görüyor şu dakikalarda. Brent petrol 100 doların altında, 98 dolar vadeli işlemlerde de 102 dolara kadar geriledi. Büyük oranda 98-102 dolar aralığında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Yurt dışında altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.817 lira, çeyrek altında 11.169 lira seviyesinden işlem görüyor. Az önce de anons ettiğimiz üzere değerli izleyenler, Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Berra Doğaner bizimle birlikte. Berra Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Berra Hanım hemen soralım. Borsada fon krizi sonrasında geri çekilme devam ediyor. Hatta hani geride bıraktığımız hafta bir miktar özellikle bankacılıkta toparlanma gördükten sonra yine diğer hisselerde sert satışların sürdüğünü gözlemledik. Bugün de aynı hareketin fon krizinin devamı olarak mı değerlendirelim, ne dersiniz?
4: Tabii mutlaka, tamamen öyle değerlendiriyoruz. bir müddet daha da bu fon krizinin borsaya olumsuz etkisi maalesef sürecek. Bir taraftan Tera ve Pusula portföyün serbest fonları ve hisse senedi fonlarının içinde yer alan ve fiyatları temel gerçeklerden kopmuş, arşa çıkarılmış bir grup hisse var. Bunlar doğal olarak şimdi taban taban giderek gerçek fiyatına yaklaşmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan niye genele yaygın bir satış var diye baktığımızda da şunu görüyoruz. Birçok yatırım fonu, para piyasası fonu daha doğrusu, bu tasfiye sürecine dahil edildi. Oldukça da yüklü bir rakam ve biliyorsunuz para piyasası fonlarını aslında diğer riskli fonlardan ayırmak lazım. Bunları satın alan yatırımcılar maaşını alıyordu, para piyasası fonuna yatırıyordu. Vadesi geldiğinde kredi kartını ödüyordu, çocuğunun okul taksidini ödüyordu, harcamalarını bununla yapıyordu. Şimdi kitle kalınca bir kitle, önemli sayıda yatırımcı bu para piyasası fonlarında günlük harcamalarını gerçekleştirebilmek için diğer yatırımlarını nakde çevirmek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde başka normal işleyen fonlardan da satış talepleri geliyor. Çünkü güven sarsıldı. Diğer fonlar da ister istemez diğer hisseli senetlerini satmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden genele yayılan bir düşüş görüyoruz Borsa İstanbul'da. Onun için inşallah olabildiğince hızlı bir şekilde önce para piyasası fonları, ki orada çok büyük bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Yani belki bir iki, yani Teraba Pusula'nın para piyasası fonlarında da hasar olmuş olabilir ama hani diğer dört şirket kendilerinin likidite sorunu olmadığı, bu fonların varlıklarının yerinde durduğunu açıkladılar. Bunlar hızlıca tasfiyeleri gerçekleştirilip ödenirse hak sahiplerine, hani en azından zorunlu satışlar ortadan kalkar. O yüzden borsa belki bir müddet sonra yavaş yavaş, yani ben çok hızlı bir toparlama beklemiyorum ama yavaş yavaş dengesini bulmaya çalışacaktır.
0: Berra Hanım, çok teşekkürler, gayet güzel ifade ettiniz. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü MSCI Bloomberg Ajansı'na bir açıklama, bir bilgi veriyor. Haber şöyle geçti: MSCI Kasım ayındaki incelemeye kadar daha fazla ilerleme görmek istiyor. Hangi alanlarda? Uluslararası yatırımcıların nihai faydalanıcı sahipliğinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması. Yapısal olarak bozulmuş fiili dolaşım oranı sergileyen menkul kıymetlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik uygulamalar için şeffaf, kurallara dayalı bir çerçeve oluşturulması ve koordineli işlem davranışlarına karşı güçlü gözetim ve yaptırım getirilmesi. Bunların ne kadarını biz yaptık? Sanki 1-2'yi yaptık da 3 mü biraz şey bekleniyor? Hani Kasım ayına da çok da fazla bir şey kalmadı.
4: Evet, bence 2 ve 3'ü tamamen yaptık. Yani fiili dolaşım oranlarını Sermaye Piyasası Kurulu 2 ayrı kararla ve Merkezi Kayıt Kuruluşu da yine uygulamalarını buna uydurarak son derecede gerçekçi hale getirdi. Çok ciddi düzeltmeler, ilerlemeler oldu oradaki şeffaflık konusunda. Üçüncü konuda zaten işte bu yaşadığımız düzeltme sürecini kastediyor. İşlemlerin, yani gerçek değerlerinden kopan varlıkların gerçek değerine gelmesi örtülü olarak bunu kastediyor. Biz 2 ve 3'ü büyük ölçüde yaptık. 1 konusunda da adımlar atıldı ama o kadar da geriye ne kadar gidilebilecek? Yani bu biraz da Türkiye'nin de dışında. Yani demek istiyor ki yabancı yatırımcıların en son kullanıcısı, ki en son gerçekte Türk hissesini elinde bulunduran kişi kim? Şimdi Türkiye'ye fonlar, daha çok kurumsal yatırımcılar, yabancı kurumsal yatırımcılar üstünden geliyor. Bir fondan geliyor. Bu fonun arkasında kim varı bilmek tek başına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin gerçekleştirebileceği bir şey değil. Bunda aslında MSCI de çok iyi biliyor ki uluslararası otoritelerle de işbirliğine ihtiyaç var. Zaman içerisinde bu da yapılacaktır. Hani şu anda Bu üç konuda, yani MSCI'ın işaret ettiği konularda bir vakittir çok önemli adımlar atıldı. Ben MSCI'dan ziyade kendi, yani Borsa İstanbul'un endekslerini belirleme zamanı geldi. Orada asıl büyük değişiklikler olabilir. Yani MSCI'dan ben çok farklı bir şey bu noktada beklemiyorum. Ama bu fiili dolaşımlardaki değişiklik, bizim kendi BIST 30, BIST 50, BIST 100 endekslerimizde bazı hisse senetlerinin çıkmasına, bazı hisse senetlerinin girmesine sebep olabilir. Bunun getireceği değişiklikler portföylerde yapılabilir. Mesela BIST 30'da veya BIST 50'de olan hisse senetlerine daha yüksek kredi verilebiliyor. Bazı yatırım fonları, endeks fonları sadece bunları alabiliyor. Bunlar eğer endekslerden çıkarılırsa portföy değişiklikleri yapılmak zorunda kalınacak. Endeksten çıkanlar satışa konu olacak, endekse yeni alınanlar alıma konu olacak. Yani bizim kendi iç endeks değişikliklerimiz bana göre MSCI'dan daha fazla etkili olacak önümüzdeki günlerde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son bir soru da şu. Fon tasfiye süreci başladı, başlayacak. Fon tasfiye süreci finansal koşulların sıkılaşmasına sebebiyet verecek mi acaba sizce? Onu sormak istiyorum. Ya da kısaca Merkez Bankası'nın faiz politikasına etki eder mi?
4: Zannetmiyorum. Hani Merkez Bankası bu noktada faizleri daha fazla indirmeyecektir. Durmayı zannediyorum tercih edecektir. Likiditeyi de arttırma çabası var. Yani Merkez Bankası da gayet yerinde bir kararla bu Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bankacılık kesimini rahatlatan, likiditeyi rahatlatan önlemler açıkladı. İyi oldu. Ben hani bir sıkılaşma beklemiyorum. Tam tersi, belki likidite koşullarında, para arzında ufak bir gevşeme olabilir. Çünkü özellikle belirttiğim gibi para piyasası fonlarında kitlik alan yatırımcının ihtiyaçları bir yolla daha gevşek bir para politikasına ihtiyaç duyuyor.
0: Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi ve Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Berra Duaner, çok teşekkürler yayınımıza katıldınız, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
4: Kolay gelsin efendim.
0: Çok teşekkürler. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Konferanslara ekonomi yönetimi de katılacak. Toplantılar kapsamında yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.
5: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Yuvarlak masa toplantıları yapılacak, yatırımcılarla buluşulacak. Ekonomi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım mesaisi yapacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu 22-28 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Bu süreçte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyecek. 21-23 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantılarda iki ülkenin ekonomik yol haritası ve işbirliği konuşulacak. 3 gün boyunca sektörel yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. 7 toplantıya ev sahipliği yapılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları, kritik madenler, batarya depolama gibi konular da konuşulacak. Türk özel sektörün yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlar anlatılacak. Konferansın son gününde başkanlık yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamındaki işbirliği imkanları ele alınacak. Citi işbirliği ile gerçekleşecek toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Gelişmeler Mayıs enflasyon
0: raporundan. Reel sektör güveni Eylül'de geriledi. Kapasite kullanım oranı ise 2 ay sonra yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 değerini aldı. imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 olarak gerçekleşti. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Piyasa ekranının sonuna geldik efendim. Hoşçakalınız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yarın Dünya Otomobilsiz Kent Günü. Özel araçların otoparkta bırakılacağı gün. Amaç otomobilsiz bir gün geçirmek, böylece enerji tasarrufu yapmak, sürdürülebilir ulaşım yollarını görünür kılmak. Avrupa'da her yıl küresel ölçekte düzenlenen arabasız gün kutlamalarında belirlenmiş alanlar trafiğe kapatılarak sadece toplu taşıma araçlarına, bisikletlilere ve yayalara açılıyor. Bu uygulamanın gün boyunca kent yaşamını nasıl etkilediği konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den de geniş katılım olduğunu belirtelim. Yarın yürüyerek veya bisikletle ulaşımı deneyebilir, bu mümkün değilse toplu taşıma kullanabilirsiniz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo. Reklam.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Yağmur, kar, fırtına, Kılıçoğlu çatı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
10: Her mevsimde, her havada,
11: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
13: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
10: Her mevsimde, her havada,
11: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle birlikte gündem çok yoğun, önemli başlıklar var. Ekrana taşıyacağız hepsini. Önce birkaç başlıkla günün gündemi özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Ekonomi çevrelerinin, ya da cümleyi doğru kuralım çünkü canı yanan binlerce vatandaş, endişeli milyonlar var. Türkiye'nin konuştuğu konu fon dolandırıcılığı soruşturması her geçen gün genişliyor, yeni operasyonlar yapılıyor. En son tasfiye edilen fonlara yüksek meblağda para yatıran Destek Yatırım Bankası yöneticilerine yönelik bir operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı ve dikkat çeken iddialar var. Soruşturmadaki son durumu canlı yayında ekrana taşıyacağız. Bu haftanın uluslararası gündemi New York'tan şekillenecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Dünya liderleri New York'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Genel kurulda konuşacak. Çok sayıda ikili görüşme ve toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanının programını ve genel kurula damga vuracak başlıkları dış haber müdürümüz Hüseyin Yılmaz'da konuşacağız. Almanya'da iki eyalette seçim vardı. İki manşet çıktı. Birincisi Berlin'deki sonuç. Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğindeki Sol Parti sandıktan birinci çıktı. Eralp eyalet başbakanı olabilir. Diğer manşet ise aşırı sağın yükselişi. Diğer eyalette AfD rekor oy aldı. Başbakan Mersin Partisi 2. Dünya Savaşı sonrası en düşük oy oranında. Almanya Avrupa'ya dair de çok şey anlatıyor elbette. Bakacağız birazdan. Ve son başlığımız futbol. Çok enteresan bir hafta sonu geride kaldı. Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0'la geçti. Beşiktaş Diyarbakır'da Amedspor'a yenildi. Fenerbahçe'de evinde Eyüpspor karşısında 8-0'lık tarihi bir galibiyet aldı. Milli araya girerken lider Amedspor, ezeli rakipler arasında 3 puan var. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla geride bıraktığımız hafta sonunu Süper Lig'i konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan, salı günü mesajlarını Birleşmiş Milletler kürsüsünden verecek. Cumhurbaşkanı zirve öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
1: Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçirdik.
2: Programımız bayağı yoğun efendim.
1: Bayağı yoğun.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan, zirve öncesi Türk evini ziyaret etti. ABD'de ilk mesajı bu sözler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dosyasında önemli başlıklarla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dünyanın gözü yeni haftada New York'ta, bölgesel krizlerin gölgesinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsüne 16. kez çıkacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.
1: Selamun aleyküm.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve programı yoğun. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid'i ağırlayacak. Zirve kapsamında Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve birçok başka liderle de bir araya gelecek. Erdoğan'la Trump'ın ise akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de de Birleşmiş Milletler İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.
0: Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişme var. Yeni bir operasyon düzenlendi. 15 kişi daha gözaltına alındı. 10 kişi ise aranıyor. Fon yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu. Masak da fon yöneticilerinin para trafiğini mercek altına aldı. Ve yeni bilgilere ulaşıldı. Soruşturmada gelinen aşamayı NTV muhabiri Baran Bila ile konuşacağız. Baran hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi son operasyonla başlayalım. Nedir detayları?
4: Aslında beklenen bir operasyondu. Soruşturmanın genişleyeceğine dair pek çok farklı işaret vardı. Bu doğrultuda sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Ağırlıklı olarak katılım evi tasarruf finansmanına yönelik yapılan bir baskın veya bir operasyon bu. Aralarında bazı teknik elemanlar da var, bazı yazılımcılar da var. Ve burada gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. 15 şüpheli yakalandı, senin de söylediğin üzere. Öte yandan 10 kişinin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Katılım evi adı üzerinde buraya gelenler veya buraya başvuranlar konut olabilir veya farklı ev veya kredi imkanları, araç için her neyse artık bunlar için bir yatırım olanağı istiyorlar. Bunun için başvuruyorlar. Ama pek çok farklı usulsüzlük iddiası var. Akın Gürlek, Adalet Bakanı ayrıntıları açıkladı. Evet, bu son soruşturmayı, bu son operasyonu duyurdu ama aslında daha önemli bir durum daha vardı, aktardı. Dondurulma kararları söz konusu. Farklı bünyedeki şirketleri, farklı holdingleri işaret etti Adalet Bakanı. Hemen onları aktaralım isterseniz Ahmet Arpat. Pusula Holding, Tere Şirketler Grubu, Hedef Holding, bunun yanı sıra Buls Yatırım, Ufuk Yatırım gibi şirket grupları. Bunların altında alt gruplar da var. Portföy gibi veya menkul değerler gibi bunlara bağlı şirketler de var. Ve bu şirketlerde çalışan tüm yöneticilerin veya tüm bu anlamdaki üst düzey isimlerin mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi. Sadece bu kişilere yönelik bir tedbir alınmadı. Ayrıca birinci derece yakınlarında bazı para transferleri araştırılıyor. Neden araştırılıyor? Böyle durumlarda şüpheli hesap hareketlerinin veya eğer ki bir suç unsuru varsa, eğer ki bu transferlerin de yakınları üzerinden şüphelerin yapıldığı geçmiş dönemlerde karşımıza çıkan bir ayrıntıydı. Böyle bir durum olma olasılığına karşı da bu şekilde bir tedbir alındı.
0: Şimdi fon dolandırıcılığı soruşturması diyoruz. Ortada bir dolandırıcılık var. Dolandırıcılık faaliyeti. Nasıl gerçekleşmiş bu faaliyet? Şüpheliler neyle suçlanıyor?
4: Suçlamalar, evet, fon dolandırıcılığı. Bunun bazı alt başlıkları var. Yine örnek vermek gerekirse mesela çıkar amaçlı spekülatif bir takım bilgiler vermek borsada. Farklı yerlere kanalize etmek ama manipülatif şekilde bunları kanalize etmek, suç gelirlerini aklamak ve piyasa düzenini bozmak, saadet zinciri kurmak. Bunun özetleyebiliriz. Evet, fon dolandırıcılığı bu başlı başına çok geniş bir kavram. Ayrı bir dosya konusu belki de fon dolandırıcılığı. Yine de belli örnekler verebiliriz. Diyelim ki sizin elinizde bir kağıt var veya bir hisse senedi var. Buna bir birim, bir barem diyelim bunun değerini. Örneğin afaki konuşuyorum. Bu tarz yatırımlarla veya yatırım süsü verilmiş işlemlerle o bir barem sanki 10, 100, 1000 barem kıymetliymiş, değerliymiş gibi yapılıyor. Yoğun satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Oraya yönlendiriliyor insanlar ve sanki o çok daha büyük, çok daha ciddi, zengin bir hisse senedi gibi görülüyor. Ama nakit akışı yok. Bir süre sonra likidite sorunu olarak adlandırılan durum başlıyor. O çark dönmemeye başlıyor.
0: Yani bir kağıt var ortada. O kağıdı sahte alım satımlarla, sahte demeyelim de yani
4: abartılı
0: alım satımlarla yükseltiyorlar, şişiriyorlar o kağıdı, o hisseyi. Ve aslında dediğin gibi bir barem olan değeri birdenbire 100 barem, 1000 bareme kadar çıkıyor. Ama ortada böyle bir değer yok aslında.
4: Yok, burada da mağdur diyor ki benim o zaman karım nerede? Bunu da hatırlatalım. Burada vaat edilen tüm işlemlerin buradaki mağdurlara legal olarak yapıldığı söyleniyor. En azından genellikle böyle. Siz sonra kar payınızı almak istiyorsunuz. Bazen de evet, alıyorsunuz ilk başta o parayı. Diyorsunuz ki her şey yolunda.
0: Biraz daha para yatırayım diyorsunuz.
4: Bu bir zincir. Doğru. Bir şark halinde devam ediyor. Ama
0: sade zincir,
4: sonra...
0: Ponzi dediğimiz aslında biraz Ponzi. Da böyle. İlk başta bir şeyler kazandırıyorlar size. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki parayı istediğinizde ya da karınızı çekmek istediğinizde o para yok. Çünkü ortada öyle bir para yok. Evet, aslında.
4: Kesinlikle ortada öyle bir para yok. Sonra ne oluyor? Temerrüte kadar giden tedbirler alınıyor. Tasfiye süreci başlıyor. Zaten ilerleyen haberlerde de yer verilecektir. O tasfiye süreci bambaşka bir konu aslında. Ama ciddi bir mağduriyetin olduğu ifade ediliyor. Suçlamaların, iddiaların ana odağı bu şekilde.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde de soruşturmaya dair gözaltılar olmuştu. Tutuklamalar da yaşandı. Kimdi onlar?
4: Önemli isimler gözaltında, ayrıca önemli isimler tutuklandı. Hemen örnek verelim. Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova tutuklanan isimler arasında. Toplam şu ana kadar 4 isim tutuklandı. Yine belki ekrana gelecektir. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız o isimler arasında karşımıza çıkıyor. Gözaltında halen işlemleri devam eden isimler var. Pusula Holding Yönetim, evet, ekranında geliyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, kısmen yeni bir gelişme diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı bilgisi gelmişti. Tere Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da karşımıza çıkan şüpheliler isimler arasında Ahmet Arpat.
0: Peki bu tutuklanan Destek Bankası Yatırım Destek Yatırım Bankası yöneticisi Aytunç Kumova, bir kere şimdi katılım evi, şimdi bu ayrı bir yapılanma. Bu soruşturmanın içine nasıl dahil oldular? Bunların yani katılım evi ne yaptı da şu anda bu soruşturmanın içerisinde ve Kumova'nın ifadesi ne yönde?
4: Katılım evi şöyle belki bir ortak özellikleri var. Borsadaki işlemler, o dediğimiz o şişirilmiş hisselerle ilgili belki de bir suçlamayı ön plana çıkartabiliriz. Evet, teknik operasyon anlamında farklı vaatlerde bulunabilirler veya farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Henüz bir hüküm verilmedi, bunu da hatırlatmış olalım ama çok ciddi suçlamalar var. Bir kısmını dile getirdik zaten. İşte o suçlamalara göre bazı teknik bu şirketlerin bünyesindeki işlemler değişebilir. Bazısı daha ev gayrimenkul işlemleri yönelik. Bazısı ise herhangi bir somut, herhangi bir taşınmazla ilgili değil, tamamen borsadaki işlemlerle ilgili vaatler olabilir. Bunlar değişiyor ama Yatırım Bankası yöneticisi, evet, Altunç Kumova tutuklanmıştı. Kendisine soruldu, bazı rakamlar verildi. Örneğin şirketinin 15 milyar liralık bir hacmi olduğu hatırlatıldı kendisine. Soruldu ki nasıl bu 1.3 trilyon liraya kadar ulaştı diye bir soru soruldu. Ve Altunç Kumova da şunu kabul etti. Evet, bu rakamlar çok abartılı dedi. Bunu ben de kabul ediyorum dedi. Ama bunlar bir borsa işlemi. Buna müdahale etme durumum yoktu. Böyle bir imkanım yoktu şeklinde bir savunma yaptı.
0: Parayı da bu fonlarda değerlendirmişler anladığım kadarıyla, değil mi? Yani o fonları yükselten, bir anlamda bu fonlardan da ciddi bir getiri elde eden bir kurum.
4: Evet. Fonlar evet yükseltiliyor ve yine iddiaya göre orada fonda biriken paranın da önemli bir kısmı ya kendi yakınlarına ya kendilerine bağlı hesaplara aktarılıyor. Yurt dışına para gönderildiğine ilişkin çeşitli MASAK raporları var.
0: Onu da bir sorayım, yani yurt dışına para kaçırma iddiası nasıl tespit edildi? Nedir o konuda eldeki bilgi?
4: MASAK'ın raporları burada karşımıza çıkıyor. MASAK diyor ki toplam 4 milyar liralık bir para akışı oldu İsviçre'deki bankalara. Kimler tarafından? Biraz önce de ekrana gelmişti. Serdar Turhan ve Muhammed Yağız tarafından Pusula Portföy veya Pusula Holding'in yöneticileri bu isimler. Farklı farklı, ikisinin farklı ama yakın meblağlarda para transferleri var. İsviçre bankalarında böyle bir tespit var. Bunlar da araştırılıyor. Temerrüt'ten önce bu işlemlerin yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Nasıl ortaya çıkıyor bunlar? Çok da artık zor değil açıkçası. Zaten belki bundan 5-10 yıl önce daha zor olabilir ama bugünkü dijital takip verileriyle, bugünkü MASAK'ın veya kuvvetle muhtemel Mali Şube polislerinin araştırmasıyla ve artık o birim her neyse, çok kısa bir araştırmayla, çok basit bir araştırmayla bu para transferleri ortaya çıkabilecek nitelikte. Biraz önce değinmiştik, belki yeniden bir altını çizmek lazım. Altunç Kumova'nın ifadeleri burada söz konusuydu. İşte o bahsettiğimiz sermaye yükselişi kendisine soruldu. Kabul etti, yüksek bir sermaye artışıydı ama bu borsadır dedi, buna müdahale etme durumum yok dedi. Biraz bir nevi şansa kalmış gibi bir savunma yaptı. Halen sıcak yine bir gelişme. Savunmanın ayrıntılarını beklemek lazım. Sonraki süreci beklemek lazım. Ciddi farklılıklar olabilir ama burada önceki soruşturmalarda da bazı durumlar karşımıza geliyor. Orada da böyle mağduriyetler söz konusu olunca o dönemki şüpheliler ne diyordu genellikle? Ben bunu kasıtlı olarak yapmadım. Ben bunu özellikle yapmadım. Ben kar vaat ediyordum. Karda dağıtıyordum bana başvuran kişiler ama işler bir anda öyle bir noktaya geldi ki kripto olduğu için veya borsa olduğu için ben istemeden, elimde olmadan bu akışı sağlayamamaya başladım. Ben bu paraları ödeyememeye başladım şeklinde savunmalar oluyordu. Tabii ki farklı bir soruşturma ama bu benzerliğinde bir anlamda bir çağrışım yaptığını da açıkçası ifade edebiliriz Ahmet Arpat.
0: Peki. Baran Bey'e çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler Ahmet
0: Arpat. Yakından takip ediyoruz süreci. Sen de yakından takip ediyorsun. Gelişmeler oldukça aktaracağız. Devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor.
5: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
6: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben Bir, portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
5: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
7: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Özgür Yılmaz notlarıyla karşımızda Özgür.
8: Evet, yabancı uyruklu kişilere hileli gayrimenkul satışı yoluyla Türk vatandaşlığı kazandırdılar ve bu şekilde devlet milyarlarca liralık zarara uğratıldı. Tespitler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla yabancı uyruklu kişilere yapılan satışlar mercek altına alındı ki işte bu satışlarda birçok usulsüzlük tespit edildi. Gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girmediği, sanki para trafiği varmış gibi gösterildiği tespit edildi. Ve işte bu tespitlerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Birçok adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu saate kadar 73 isim yakalandı. Yakalanan isimler İstanbul'a getiriliyor. Burada soruşturmanın merkezinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde öncelikle sorguları yapılacak. Sonrasında soruşturmayı yürüten savcıya da ifade verecekler. Peki bu işlemler nasıl yapılıyordu? Aslında her şey resmi yollarla yapılıp bir takım usulsüzlükler yapılıyordu. Şöyle bir notlarımıza baktığımızda işte bu çete üyeleri sanki gayrimenkul satışında bu değerin satış değerinin gerçekmiş gibi gösteriyorlardı, ancak sahte ekspertiz raporlarıyla bu değeri gerçekmiş gibi gösteriyorlardı. Aslında burada anlaştık. Yabancı uyruklu kişilerle aralarındaki pazarlığa göre miktarda değişebiliyordu. Fakat bu şekilde devlet milyarlarca liralık zarara uğratıldı ve Türkiye'ye girmesi gereken döviz miktarı da gelmedi. Bu şekilde 1070 kişi usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindi ve 88 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bu operasyona soruşturmaya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat, Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti ki 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete el konularak kayyum atandı. Hatırlatmak gerekirse bu soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda da 687 yabancı uyruklu kişinin yine usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı, ancak bu vatandaşlıkların iptaline ilişkin süreçte başlatılmıştı. Bu bilgiyi de hatırlatarak yayınımızı sonlandıralım.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sena Gürbıyık adliyede, İstanbul Adliyesi'nde yayın için bizi bekliyor. Sena.
9: Ahmet Arpat, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 4. dalga operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba geçtiğimiz gün serbest bırakıldı kolluktaki ifadesinin ardından. Şüpheliler eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke şu sıralarda Silivri Adliyesi'nde ifade veriyor savcı karşısında ve yaklaşık bir saat önce aslında Silivri Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Eski istihbarat görevlisi ve başka bir davada hükümlü Enver Altaylı da şüpheli sıfatıyla bu dosya kapsamında ifade verecek. Şu sıralarda cezaevinde başka bir davadan hükümlü olduğu için ve sağlık problemleri olduğu için Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ifadesi daha sonra şüpheli sıfatıyla Enver Altaylı'nın ifadesine başvurulacak. Aslında bu dosyada 6 tutuklu bulunuyor ve bugüne kadar 4 operasyon gerçekleştirildi. En son Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali Üşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı dosyada ve Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur da bu dosya kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmışlardı. Aslında bu dosya Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 15 yıl sonra tekrar açıldı. Çünkü Kaşif Kozinoğlu dosyasında ölümüne ilişkin o dönem şüpheli bir ölüm görülmemişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora ilişkin böyle bir şüphe yoktu. Sadece kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Dolayısıyla da aslında başsavcılık tekrardan bu dosyanın açıldığını duymuştu ve çok fazla da konu dosyada yer alıyor. Özellikle son gelişmelerden biri de Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının koğuştaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ve bu görüntülerde savcılık bu görüntüleri de dosyada inceliyor. Yine Kurtlar Vadisi dizisindeki sahneler, Kazım Kaşifoğlu karakteri senaristlere sorulmuştu ve senaristler de Kazım Kaşifoğlu karakterinin sadece kurmaca bir karakter olduğunu ve gerçeği yansıtmıştı ifade etmişlerdi. Aslında bu dosyada her şey tek tek araştırılıyor. En son mezardan da fetika bir işlemi gerçekleştirilmişti ve örnekler alınmıştı. Bu dosya kapsamında 4. operasyon gerçekleşti geçtiğimiz günlerde ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi ve şu sıralarda Silivri Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Almanya'da 2 eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede arttırdı.
3: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den.

0: koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada sol parti değil aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
1: Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp'in zaferini ve Almanya'da aşırı sağın yükselişinin Avrupa'ya etkilerini Kayhan Karaca'ya soracağız. Kayhan merhaba. Öncelikle bir Türk siyasetçinin, Türk kökenli bir siyasetçinin bu başarısını nasıl okumak, nasıl yorumlamak, nasıl değerlendirmek gerekir Avrupa açısından?
2: Evet Ahmet Arpat, her şeyden önce Almanya'nın başkentinde oluyor bu. Sıradan bir kentte olmuyor. Bunun altını çizmekte her şeyden önce fayda var. İkinci olarak Almanya'nın başkenti Berlin çok kültürlü bir kenttir. Yani dünyanın dört bir tarafından gelen göçmenler yaşamaktadır ki bunların başında da tabii Türk kökenliler geliyor. Elif Eralp'in başarısında Türk kökenli seçmenin de rolünün olduğunun altını da çizelim bu arada. Öte yandan Berlin kenti dediğim gibi çok kültürlü. Bu çok kültürlülük nedeniyle göçmenlerin hakları, onların sosyal konumu, konuları özellikle Almanya'daki sol partilerin her zaman gündemindedir ve Elif Eralp'in mensubu olduğu Die Linke, yani sol partinin de bu siyasi yelpazenin solunun solundaki partidir bu. Eski Alman Komünist Partisi geleneğinden gelen neo-komünist olarak adlandırabileceğimiz bir parti bu. Bu parti özellikle kadın hakları, gençler ve göçmenler konularında bir seçim kampanyası yürüttü. Hatta şöyle yorumlar var. Bu partinin yürüttüğü kampanya Amerika Birleşik Devletleri'nde Bernie Sanders'ın yürüttüğü kampanyayla en azından biçim olarak çok paralellik yapılmakta ikisi arasında. Bu yeni bir seçim kampanyası yöntemi olarak gösteriliyor. Özellikle adayın ön plana çıktığı, ki burada Elif Eralp'ten söz ediyoruz, bir kampanya söz konusu. Die Linke Partisi, sol parti, son yıllarda özellikle gençlere, kadınlara ve göçmenlere çok önem vermekte. Bir de seçim kampanyasının Elif Eralp'in ana teması fahiş kira artışları ve emlak spekülasyonu üzerine oturtulmuştu. Bu Berlin'de çok önemli bir konu. Bakalım kurabileceği koalisyonda, özellikle sosyal demokratlarla koalisyonda bu konunun bir pürüz oluşturabileceği de söylenmekte. Fakat eğer bu koalisyon başarılı olursa diğer Avrupa ülkeleri için de Elif Eralp'in bir örnek oluşturabileceği analizleri yapılmakta Ahmet Arpat.
1: Şimdi dünkü seçimlerin iki manşeti var demiştik. Biri evet Türk kökenli siyasetçinin başbakan olma ihtimali, eyalet başbakan olma ihtimali. Diğeri de aşırı sağın Almanya'daki yükselişi. Birkaç hafta önce de yine bir eyalet seçiminde birinci parti çıkmıştı. Dün de bir eyalette yine birinci parti çıktı. Hristiyan Demokratlar yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük oy oranında. Merz bu bir felaket diyor. Merkel utanç diyorum açıklaması yapmıştı birkaç hafta önce. Aşırı sağ AfD'nin yükselişi Almanya'da Avrupa adına ne anlatıyor bize?
2: Şimdi öncelikle Almanya için başlayalım. Almanya'da tabii iç siyaseti karıştıracak bu zafer. İki zafer diyelim. Birincisi 6 Eylül'de Saksonya-Anhalt eyaletinde dün akşamda seçim zaferi de. Bunların ikisi peş peşe geldi. Zaten bütün anketler aşırı sağın eski Doğu Almanya'da, yani bugünkü Almanya'nın doğusunda inanılmaz bir yükseliş içinde olduğunu söylemekteydi. Fakat son anketler şimdi AfD'nin, yani aşırı sağcı partinin bütün Almanya genelinde birinci parti olduğunu gösteriyor. Yani bugün bir seçim olsa diyor anketler AfD tek başına %30'da sandıktan birinci çıkacak. Bu iktidar olacak anlamına gelmiyor. Fakat ülkenin birinci partisi konumundaki bu birinci parti konumunu özellikle aşırı Hristiyan Demokratlardan oy çalarak yapıyor.

0: ki Hristiyan Demokratlardan oy çalmasının da göstergesi dün akşamki sonuçlara bakacak olursak Başbakan Mertsin Partisi CDU'nun barajı aşamamış olmasında görünmekte Ahmet Arpat. İkincisi tabii Almanya'da aşırı sağın yükselişi bütün Avrupa'yı korkutuyor. Neden? Çünkü Almanya Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi, ekonomik açıdan, siyasi açıdan en büyük ülke. Almanya'da siyasi istikrarsızlık demek, Avrupa Birliği içinde siyasi istikrarsızlık demek. Bir diğer unsur, aşırı sağcı partinin Almanya'da bu denli yükselişi Avrupa'daki diğer aşırı sağcı partiler için bir moral kaynağı oluşturuyor ki dün akşamdan bu yana yapılan Avrupa genelinde aşırı sağcı partiler tarafından yapılan açıklamalara bakacak olursak bunu net biçimde görüyoruz. Bir de son bir unsur daha var ki o da çok ilginç. Aşırı sağcı partinin Almanya'da yükselişi ya da bu seçim zaferleri dünyada iki lideri özellikle çok sevindirmekte. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Diğeri de Rusya lideri Vladimir Putin. İkisi de AfD'yi açık açık desteklediklerini geçtiğimiz günlerde, haftalarda kesinlikle inkar etmemişlerdi. Hatta seçimi kazanması için mesajlar dahi yayınlamışlardı. Böyle bir ortamdayız. Önümüzdeki aylarda çok önemli seçimler var Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'da, Polonya'da ve İspanya'da. Bu ülkelerde de aşırı sağcılar yükselişteler. Bunun da altını çizelim Ahmet Arbat.
1: Kayhan Karaca aktardı. Ukrayna sahasında yaşananlara bakalım. Ukrayna hafta sonunda Rusya'ya yoğun bir drone saldırısı düzenledi. Rusya'da karşılık olarak Ukrayna'daki lojistik depolarını vurdu. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın yeni seferberlik başlatarak cepheye yüz binlerce asker sevk edeceğini söylüyor. Kiev'den Deniz Berktay'la konuşacağız son gelişmeleri. Deniz, Rusya'nın Ukrayna'da lojistik merkezlerini hedef alması ne anlama geliyor?
2: Hemen söyleyelim. Rusya'nın Ukrayna'daki lojistik merkezleri hedef alması bir Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni bir taarruz hazırlığı anlamına gelebilir. Bunu da Ukraynalı askeri uzmanlar söylüyor. Zaten son birkaç aydır Rusya sürekli olarak Dnieper Nehri'nin doğusunda Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki benzin istasyonlarını vuruyor. Böylelikle Ukrayna'nın lojistik imkanlarını giderek daha fazla sekteye uğratıyor. Ayrıca son 24 saat içinde Rus İHA'ları Kiev'in batısında, Ukrayna'nın Belarus sınırına yakın bölgelerde bulunan Jitomir ilinde iki tane büyük benzin istasyonuna saldırı düzenledi. Bütün bunlar tabii aynı zamanda Rusya'nın Belarus üzerinden de yani kuzeyden de Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda saldırabilme ihtimalini işaret ediyor. Ben bu arada birkaç saat önce Ukrayna Sınır Güvenlik idaresi sözcüsüyle NTV adına yine röportaj yaptım. O da böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi. Yani Rusya'nın Belarus üzerinden saldırma ihtimalinin olduğunu söyledi. Diğer taraftan bildiğimiz üzere Rusya'da dün parlamento seçimleri vardı. Yani 3 günlük seçimlerin son günüydü dün. Ve Ukrayna Rusya'ya, Moskova'ya şu ana kadar savaştaki en büyük hava saldırısını düzenledi. Açıklanan rakamlara göre Ukrayna dün Moskova'ya 1600 adet İHA'yla ve ayrıca Ukrayna'da üretimi yapılan Flamingo füzeleriyle saldırdı. Bunlar Moskova'ya yönelik bir saldırıda ilk kez kullanılmış oldu. Ukrayna'da üretilen bu füzeler ve Ukrayna Rusya'daki seçimlerin tanınmaması gerektiğini söylüyor. Rusya'nın da buna yönelik tabii misillemeleri olacaktır önümüzdeki günlerde. Bir de tabii şu var. Şimdi Rusya Ukrayna'da toplumun giderek mümkün olduğunca geniş bir kesiminin savaşı hissetmesini istiyor. Savaşın etkilerini hissetmesini istiyor. Bu da tabii ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir psikolojik savaş amacını işaret ediyor. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da Rusya'da çeşitli lojistik merkezlerini vurmuştu. Rusya'nın bu tarz son zamanlarda Ukrayna'ya yönelik tabii lojistik merkezlerini, lojistik imkanlarını vurmasının Ukrayna'da gündelik hayat üzerinde de büyük etkileri oluyor. Bazı süpermarketlerde mesela bazı ithal ürünler şu anda bulunamıyor, sıkıntı yaşanıyor. Tabii bu büyük bir kıtlığa işaret etmiyor fakat bu tarz sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki aylarda bu tarz sorunların Ukrayna'da daha da artabileceği konuşuluyor.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Bu hafta dış politika gündemi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden şekillenecek. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Dünya liderleri orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti. Sadece genel kurula hitap etmeyecek. Çok sayıda ikili görüşme ve toplantılara da katılacak. Biz de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündemi bu hafta neler konuşacağız sorusunun yanıtını NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'dan alacağız. Hüseyin, hoş geldin yayına. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Elbette çok sayıda lider genel kurulda hitap edecek ama Cumhurbaşkanı'nın söyleyecekleri önemli. Ne mesaj verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Türkiye saatiyle 18 ile 19 arasında genel kurula hitap etmesini bekliyoruz. Ve orada da bu reform çağrılarını, yani dünya 5'ten büyüktür çağrısını yenilemesini bekliyoruz öncelikle. Çünkü artık Türkiye bunu epey bir zamandır söylüyor ama diğer
1: sadece
3: ülkelerde,
1: Türkiye'de söylemiyor artık.
3: Artık Türkiye'de söylemiyor. Dolayısıyla da daha işlevsel olması isteniyor. Özellikle de Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin elindeki veto kartı üzerinden eleştiriler var. Cumhurbaşkanı da bu eleştirilere yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca başta Gazze olmak üzere, Batı Şeria'da yaşananlar olmak üzere İran Savaşı ve Ukrayna Savaşı ile ilgili de çeşitli mesajlarının olmasını bekliyoruz konuşmasında.
1: Peki başka merakla beklenen liderler hangileri? Kürsüde konuşması merakla beklenen elbette Trump çıkacak. Geçen seferki konuşması çok enteresandı. Birleşmiş Milletler işte girişindeki merdivenlerden başladı. Oradan işte salonun eskiliğinden vurdu. Bu sefer Trump ne der?
3: Ya muhtemelen yine Birleşmiş Milletler eleştirisi yapacaktır. Cumhurbaşkanı'ndan hemen önceki konuşma ikinci sırada. Burada Trump'ın konuşmasını işaret edecek bir ayrıntı vereyim. Mesela geçen hafta haberini yapmıştık. Afrika'nın haritalarda daha küçük gösterilmesiyle ilgili bir karar alındı genel kurulda. Bir tek Amerika karşı çıktı. Amerika'nın karşı çıkması da bunca güncel sorun varken asırlardır devam eden bir haritayı niye değiştirmeye çalışıyoruz diye bir eleştiri yaptı. Aslında bu Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir eleştiriydi. Yani Birleşmiş Milletler'de bir sürü güncel sorun var, bir sürü savaş var, açlık var, çeşitli yerlerde yoksullukla mücadele var. Bir yandan kendisi bütçeyi kısıyor ama diğer taraftan da Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine vurgu yapıyor Amerika. Muhtemelen Trump da bu vurguyu devam ettirecektir.
1: Geçen yılki genel kurulda Netanyahu'nun konuşması sırasında genel kurul salonunun boşaldığına tanıklık etmiştik. Yine benzer reaksiyonlar olur mu? Nedir durum?
3: Büyük ihtimalle öyle olacak. Hele Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a da vize verilmedi. Ve hatta Filistin'le İsrail aynı gün konuşuyor konuşmacılar. Dolayısıyla da pek muhtemeldir ki yine Netanyahu konuşurken salonun önemli bir kısmı boş kalacak. Tabii Xi'nin yapacağı konuşma, Macron'un yapacağı konuşmalar da önemli olacaktır dünya siyaseti açısından.
1: Dikkatle takip edilecek. Şimdi genel kurul toplantısının ana teması güveni inşa etmek. Niçin bu tema seçildi ya da bu tema bize ne anlatıyor? Şimdi ortada bir güven yok da güveni inşa edelim mi diyor Birleşmiş Milletler. Nedir buradaki mesaj?
3: Elbette son dönemde Birleşmiş Milletler'de alınan kararların sahada uygulanamaması, Birleşmiş Milletler'in çeşitli çatışmalarda bir tavır ortaya koyamaması, işte bu veto yetkisi üzerinden alınan bazı kararların sadece bir ülkenin vetosuyla hayata geçmemesi, Birleşmiş Milletler'e olan güveni sarstığı gibi başka örgütlerin de daha çok öne çıkmasını sağlıyor. İşte BRICS olduğu gibi, doğru, Şangay İşbirliği örgütü olsun, başka arayışlara gidiliyor. Oysa Birleşmiş Milletler adı üstünde Birleşmiş Milletler olması gerekiyor. Bu nedenle de burada bir çağrı var. Genel kurula başkanlık eden isim de aynı şeyi söyledi ve işbirliği içerisinde ve daha fazla eşitlik halinde bu sorunları çözmek gerektiğine dikkat çekti. Dolayısıyla da ana gündem Birleşmiş Milletler'e olan güvenin, yıpranmış güvenin yeniden tesis edilmesi olacak.
1: Şimdi elbette savaşlar da gündemde olacak. Ukrayna savaşı devam ediyor. Biraz önce Deniz Berktaş son durumu aktardı. Zelenski New York'ta olacak. Ve yanılmıyorsam Trump'la da bir görüşmesi, evet, var Zelenski'nin. Trump'ın savaşı bitirme konusunda ne diyelim, kararlılığı var ama çok da sonuç alamıyor. Ne dersin bu toplantı sonrası, bu görüşme sonrası savaşı bitirmek adına bir umut doğabilir mi?
3: Olabilir. Zelenski ile bugün görüşecek. Bugün görüşmesini bekliyoruz. Çünkü akşam saatlerinde gidiyor. Mamdani ile de bir görüşmesi var. Aslında Zelenski kadar o görüşmede merakla bekleniyor. Ayrıca Rusya'ya çeşitli iş anlaşmaları teklif ederek bu savaşı sonlandırmak istediği söyleniyor Trump'ın. Yani ilgisi İran savaşından Ukrayna-Rusya savaşına kaymış görünüyor Trump'ın. Hele şimdi Grönland'da da bir anlaşma yaptığı için artık en azından Kuzey Yarımküre'de bir sorun olmaması meselesinde daha öne çıkabilir. Ki Rusya'yla da yine böyle değerli madenler anlaşması yapma fikrine de sıcak bakıyor Trump. Heyetini gönderdi. Ayrıca CIA Başkanı biliyorsun gizli bir uçakla gitti geldi.
1: Çok da gizli olmadı ama o ziyaret.
3: Evet, ortaya döküldü. Hatta onun bir NATO ülkelerine yönelik bir saldırı uyarısı olduğu da söylendi. Dolayısıyla da en azından bu kış olmadan Trump bunu istiyor. Ayrıca seçim yaklaşıyor. Yaklaşık 45 gün kaldı ve seçim öncesi böyle bir savaşı bitirme isteği de Trump'a puan kazandıracaktır en azından dış politikada. Onun için de ama Zelenski'yi ikna etmesi gerekiyor. Zelenski de özellikle uzun menzilli füzeler konusunda Amerika'dan talepleri var. Belki bu talepler yerine getirilirse olabilir ama Amerika'da Rusya'nın uzun menzilli füzelerle vurulmasına çok da sıcak bakmıyor.
1: Peki biraz önce sen de altını çizdin. Genel kurulda dikkatle dinlenecek konuşmalardan biri de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in konuşması olacak. Xi ile Trump da görüşecek. Bu görüşmeden beklenti nedir?
3: Perşembe günü görüşecekler. Şu anda Amerikan heyetleri, Çin heyetleri görüşüyor. Dünden beri başladı görüşmeler. En önemli gündemlerinden bir tanesi bu yapay zeka. Çünkü yapay zeka hem Amerika hem Çin iki at başı. Dolayısıyla da onların verdiği kararlar etkiliyor. Ve yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali de dünyayı korkutuyor. Bu konuda ortak hareket etmek istiyorlar. Trump yavaşlatılmasını istemiyor. Çünkü Çin'le rekabette geri kalmaktan korkuyor. O nedenle ikisinin alacağı kararlar ciddi anlamda kamuoyunun merak ettiği konular olacak. Özellikle yapay zeka konusunda ortak bir karar alırsa gerçekten flaş olarak dünya basınına düşer.
1: Peki. Hüseyin Yılmaz teşekkür ederim. Yoğun bir hafta özellikle dış haber servisi için New York'tan gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelecek haberler önemli. Sadece o da değil, ikili görüşmeler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum yayına katkı için.
3: İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Şimdi devam edelim. Biraz da futbol konuşmak istiyoruz. Süper Lig'de rekorların kırıldığı, liderliğin el değiştirdiği bir haftayı geride bıraktık. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla konuşacağız bu hareketli, enteresan haftayı. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Kaloğlu.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler, sevgiler Fat.
1: Şimdi konuşacak tabii çok maç var ama bir rekorla başlayalım. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında kulüp rekorunu kırdı. 8-0'lık bir galibiyet aldı. İstifa krizinin ardından Kadıköy'deki bu galibiyeti nasıl okumak gerekir?
4: Aslında tabii son zamanlarda biraz çalkantılı bir süreç yaşıyor Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın zor günleri gidiyor açıkçası ama bu karşılaşma bence iyi bir motivasyon anlamında iyi bir karşılaşma oldu sevgili Arpat. Tabii Fenerbahçe rakibinin çok daha üstünde bir kaliteye sahip. Eyüpspor bu sezon zor maçlar oynuyor, zor bir sezon yaşıyor. Özhan Hoca iyi bir şeyler yapmak istiyor ama maalesef elindeki kadro kalitesi çok üst değil. Ama gördüğünüz üzere karşılaşma aslında çok erken dakikalarda bir penaltı golüyle başladı. Bence çok erken bu kilidi açan da bir gol oldu. Tabii ki Fenerbahçe yenebilecek bir kuvvette Eyüpspor'u ama tabii erken goller bulunca rakibin de demoralize olmasından faydalanarak sevgili Arpat bence bu skor kaçınılmaz oldu. Ama Fenerbahçe'yi son haftalara göre daha bir istekli, daha bir arzulu ve hırslı görmek aslında herkesi memnun etti diyebiliriz skordan daha çok. Ama bu rekorda tüm camiaya bir güzel bir moral oldu diyebilirim.
1: Zor bir iki hafta geride bırakmıştı Fenerbahçe. Bir istifa krizi yaşandı. İsmail Kartal gitti geldi. Kadro seçimi kadar oynattığı futbol ya da sahadaki dizilişi de çok tartışılıyordu. 4-2-3-1 İsmail Kartal'ın artık ezberlenmiş, klasikleşmiş oyun tarzı. Ama son maçlarda sanki 4-3-3'e de geçtiğini görüyoruz. Sanki sahadaki dizilişi de biraz değiştiriyor İsmail Kartal. Ne dersiniz? Eldeki mevcut kadro dahilinde mi bunu yapıyor? Tekrar eski düzene girer mi? Bir Asensio konuşuluyor. Denkleme girdiğinde nasıl bir etki yaratacaktır bu diziliş üzerinden ya da oyun üzerinden?
4: Evet sevgili Arpaz, şimdi tabii dizilişler üzerinden konuşursak 4-2-3-1 dizilişi birazcık da aslında garanti bir diziliş diyebiliriz aslında. Hem ofansı hem defansı biraz daha ortada tutan, maçın içinde denge sağlayan bir diziliş aslında. Ama Fenerbahçe'nin elindeki kadro yapısıyla, ofansif futbol anlayışıyla bana göre Fenerbahçe 4-3-3 ya da 4-1-4-1 gibi dizilişleri aslında saha içinde daha iyi uygulayabilecek bir takım. Çünkü 4-3-3 ofansif bir diziliştir ve bence Fenerbahçe taraftarının da istediği o pozitif futbol, ofansif futbolun bence dizilişi 4-3-3'tür. Tabii burada İsmail Hoca ve ekibi en iyi kararı verecektir. Elindeki oyuncuları en iyi onlar görüyor. Antrenman performanslarını, mental ve fiziksel olarak son durumlarını İsmail Hoca biliyor. Tabii biz dışarıdan ne kadar yorum yapsak da daha farklı algılanabilir ama işin içinde olan İsmail Hoca ve İsmail Hoca da bir seçim yapıyor aslında bakıldığında. Çok büyük bir sorumluluğu üstlenerek göreve geldi. Son yıllarda çok fazlasıyla şampiyon olmak isteyen bir camia var ve İsmail Hoca'ya güvenerek göreve getirdiler. Bu sorumluluk kolay bir sorumluluk değil. Tabii ki önce takımı içini iyi tanımak lazım. Rakipleri iyi bilmek lazım. Rakiplere göre ve kendi pozisyonuna göre bir şablon çıkarması lazım İsmail Hoca'nın. O yüzden tabii sakatlıklar oluyor, formsuzluklar oluyor. Bir de tabii geniş bir kadroda oynayan oynamayan oyuncuların hepsini bir hedefte tutmak lazım. Şimdi oynamayan oyuncular da sevgili Arpat mutsuz oluyor. Bu ne kadar mutsuz oyuncu saha içinde yani takım içinde olursa bu da açıkçası takımın genel olarak takım ruhunu bozabilecek unsurlardan bir tanesi. İşte bu da bir ayrı bir denge. Yani İsmail Hoca'nın işi kolay değil. Bir taraftan da tabii çok fazla eleştiri alıyor. Maçlar da kolay değil. Herkes görüyor maçların kolay olmadığını. Ama işlerin yoluna koyacağını ben düşünüyorum açıkçası. Umarım da öyle olur.
1: Şimdi dün 8 gollü bir galibiyet. Fenerbahçe evet dün çok gol attı ama bazı maçlar var ki gol atmakta zorlanıyor. Orada da iki santroforuna Fenerbahçe'nin gözler dönüyor. Biri Vedat Muriç, diğeri Lukaku. Kağıt üzerinde ikisi de çok iyi futbolcular. Ama baktığımızda dün Muriç 4 tane gol attı ve de İşte ikisi sağ ayak, biri sol ayak, bir kafa. Yani bir golcünün atabileceği tüm golleri attı. Sanırım mükemmel hat-trick mi diyorlar? 3 olsaydı mükemmel hat-trick. Yani 3 sağ ayak, sol ayak, kafa gol atmış oluyordu. Lukaku ne dersiniz, bu performans karşısında biraz arka plana mı itiliyor? Şans, forma şansını mı kaybediyor? Nedir siz? Sizce oradaki forma mücadelesi nasıl gidecek Lukaku ve Muriç arasında?
4: Yani aslında birbirine benzeyen iki tane tipik santrofor diyebiliriz. Tabii ki Muriç, Lukaku'ya göre sırtı dönük daha fazla statik oynayan bir forvet. Etkili bir forvet, takım için çok mücadele eden bir forvet. Lukaku savunma arkasına da, savunma aralarına da koşu yapan, penetrasyon koşuları yapan bir forvet. Ama şimdi ben daha önce de belirtmiştim. Lukaku bir seçim yapmak zorunda Fenerbahçe'ye geldiğinde. Osimhen nasıl aslında düşüşteyken Galatasaray'a gelip yeniden bir Osimhen olduysa, bana kalırsa Lukaku'nun da böyle bir şansı var. Ama Lukaku'nun bunu gösterebilecek oyunu, hırsı şu ana kadar açıkçası ben göremedim. Ama Lukaku da eğer o seviyelere gelirse, çok çalışırsa, ki bence eskiye nazaran bir kilo problemi de olduğunu görüyorum. Ki bunu zaten teknik ekip onunla yakından ilgileniyordur bu konuda. Lukaku gibi oyuncular aslında sevgili Arpad özel oyuncular ve özel ilgilenilmesi gerekiyor bunlarla. Bence yakın bir zamanda daha hazır bir Lukaku'yu, daha bir fit Lukaku'yu ve daha rekabetin içinde olabilecek Lukaku'yu göreceğiz diye düşünüyorum. Ama şu aşamada Muriç tabii ki daha önde rekabette, daha atletik, daha çok mücadele ediyor ve iyi de skorlar almaya başladı, iyi goller atmaya başladı. O yüzden şu anda Lukaku Muriç'in gerisinde biraz daha kalacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi dün işte öğle saatlerindeydi maç, bir gündüz maçı oynandı Kadıköy'de. Spor severler ekran başında hem güzel futbolu hem gollere doydu. Sonrasında da akşam Diyarbakır'da nefis bir maç vardı. Burada evet futbol ve gollerin yanına mücadele de eklendi. Çok üst düzey bir mücadele vardı sahada. Ve Amespor Beşiktaş'ı 3-2 yendi ki daha farklı da bitebilirdi maç. Çünkü kaçırdığı da çok gol var Amespor'un. Beşiktaş teknik direktörü İtalyano için işte rotasyon eleştirileri yapılıyor. Siz maçı izlediniz mutlaka. Ahmet mi kazandı, Beşiktaş evet. mı kaybetti?
4: Bana kalırsa Ahmet kazandı. Yani burada tabii ki objektif konuşmamız lazım. Öncelikle Ahmet Spor Lig'e yeni çıktı. Geçen sene de benim görev aldığım çok da iyi bir maçlar çıkardığımız bir takımdı, benim eski takımım. Tabii camiayı tanıyorum, biliyorum, şehri biliyorum. Öncelikle iç saha atmosferi çok etkili ve bence bunu dünkü karşılaşmada da kullandılar. Beşiktaş'ın tabii bir dezavantajı vardı. Bence Ahmet Spor bunu çok iyi kullandı. 3 gün önce oynanan bir Marsilya karşılaşmasında aslında Marsilya bu maçın bir şeyini aynasında bir göstermişti. Şöyle sevgili Arpat, 4-2-4 dizilişinde sahada kalan bir Marsilya vardı. Burada Marsilya bir şeyi çok iyi yaptı Beşiktaş'a karşı. Evet, maçı çok iyi oynadı Beşiktaş ama iyi skor buldu, ama hani genel olarak oyunun içinde çok böyle kilitlendiği zamanlar olmuştu. Bu karşılaşmada da Marsilya ne yapmıştı? Birinci bölgeden ikinci bölgeye topu aktarırken Salih'e çok yakın durdular. 4-2-4 durarak. Sonra Orkun'a ikinci ve üçüncü bölge bağlantısında çok yakın durdular ve bu iki oyuncuyu aslında Marsilya çok iyi kapattı ve burada Beşiktaş çok oyun kuramadı. Dün de karşılaşmada Ahmet Spor hocası da aynı şekilde 4-2-4 çok fazla durdu ve Salih ile özellikle Orkun'a çok yakın kaldı. Bu da bence Ahmet Spor'un taktik dizilişinde bence bir avantajı oldu. Bunun yanı sıra tabii Beşiktaş yorgun da geldi. Şimdi evet, rotasyon tartışmaları belki evet. oluyor ama ilk 11'de sadece 3 oyuncuyu değiştirdi İtalyano bakıldığında. Aslında çok büyük de bir rotasyon yoktu ama yorgun bir orta saha vardı. Çünkü geride bırakılan 13-14 karşılaşmada bakıldığında bu orta saha, işte Olaytan, Orkun ve Salih üçlüsü bütün maçlarda oynadı hemen hemen. Yani bence şöyle olmalıydı, ben şöyle bakıyorum. Çok diri, atletik bir Ahmet Spor vardı. Beşiktaş'a karşı evet. çok fazla baskı kurdular. Çok iyi kapattılar. Bir de Beşiktaş'ın yorgunluğunu da kullanarak bence skor elde ettiler. Geniş alanları da iyi değerlendirdiler. Özellikle peki. Orban çok etkili bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Bir dakikam kaldı. Kısaca derbiyi de sorayım. Sansasyonel bir galibiyet aldı Trabzonspor. Tabii. Galatasaray karşısında 4-0'la geçti. Salah tabii 3 gol 1 asist. 4-0'lık bu evet. galibiyeti sadece Salah üzerinden okumak doğru olur mu Trabzon açısından?
4: Ya çok etkili bir oyuncu. Dünya yıldızı zaten. Bunu da görüyoruz her geçen hafta. Ama bence Salah'a uygun da bir oyun gerçekleşti sahada. Çok erken gol bulması Trabzonspor'un. Özellikle savunmada yanlış kalması Galatasaray'ın. Bence çok riskli kalması Trabzonspor'un işine geldi diye düşünüyorum ben. Erken gol bulunca da tabii Trabzonspor'un istediği o ikinci bölgede kalıp geniş alanları kullanma yönüne gitti. Bu da Galatasaray'ı bozdu. Ama Galatasaray'da iki tane denge oyuncusu var sevgili Arpat. Bence en önemlisi. Bir tanesi Torreira, bir tanesi Osimhen. Bu ikisinin bence sahada olması gerekiyor her maç. İşte Osimhen'in sahada olmadığı zaman maalesef ofansif olarak da liderlik anlamında da sahada bir eksiklik hissediyor Galatasaray. Trabzonspor'da bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmış. Zaten Thomas Reis Galatasaray'ı iyi bilen bir hoca. İkinci bölgede iyi kompakt kalarak, iyi hücumlarla dönen topları alarak bence iyi bir skor aldı. Ama peki. sonuçta ligin başı, tabii ki lig devam ediyor.
1: Peki. Sinan Kaloğlu, çok teşekkür ederim yayına katkı için, sohbet için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.
5: Bilgilendiriyor.
6: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
5: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus bilgilendirdi.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Bursa 26, Edirne 31 derece. İç Anadolu açık, Ankara az bulutlu 24 derece. Ege açık, İzmir güneşli 30 derece, Manisa 31 derece. Akdeniz geneli güneşli, Antalya 31, Adana 33 derece. Karadeniz genelinde açık bir hava var. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlısı aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gözaltı işlemlerinin katılım evi tasarruf finansman AŞ'ye yönelik düzenlendiğini açıkladı. Farklı şirketlerle ilgili de incelemelerin sürdüğünü, bu doğrultuda MASAK birimlerinin görevlendirildiğini belirtti. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında dün akşam aynı zamanda iş insanı olan Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Öte yandan Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin 40 milyon değerinde euro ve doları İsviçre'ye transfer ettiği, bu işlemlerin incelendiği kaydedildi. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 şirkete kayyum atandığını, 1070 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu.
1: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü ortak bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibi aldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de kaybolan 3 çocuk babası bir adamdan 8 gündür haber alınamıyor. 49 yaşındaki Mustafa Dinler en son işim var diyerek evden ayrıldı. Ailesi kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Dinler'in telefonunun en son Sultan Gazi Kent Ormanı'nda sinyal verdiği belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Bir günde 3 kadın öldürüldü. Tekirdağ, Hatay ve Konya'daki kadınların katil zanlıları eşleriydi. Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi ise gözaltında.
1: Eşini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti oğluna haber verdi. 80 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Zanlı kadını karnından bıçakladı. Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabaha kadar evde eşinin cansız bedeniyle bekleyen zanlı, daha sonra oğlunu arayıp cinayeti anlattı. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Hatay'ın Payası ilçesinde de 47 yaşındaki Emine Çin boşanma aşamasındaydı. Eşi K.Ç. ile tartışması cinayetle son buldu. Zanlı kadını av tüfeğiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler K.Ç.'yi gözaltına aldı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı uykusunda boğarak öldürdü. Sabah kızını arayan zanlı, önce Fadime Sarıca'nın hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra eve gelen kızına cinayeti itiraf etti. İfadesinde psikolojik ilaçlar aldığını ve olayı hatırlamadığını öne süren zanlı tutuklandı.
0: Almanya'da iki eyalette seçim vardı. Berlin'de Sol Parti'nin Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Peki partiyi zafere taşıyan Elif Erak kimdir ve Berlinlilere neler vaat ediyor? Gelin yakından bir bakalım. 12 Eylül darbesi sonrası Almanya'ya iltica eden bir ailenin kızı 1981 yılında Münih'te doğdu. Hukuk eğitimi aldı, avukatlık yaptı ve 2017'de Sol Parti'ye üye oldu, siyasete atıldı. 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde milletvekiliydi. Göç, insan hakları, ırkçılıkla mücadele ve konut politikaları alanlarında çalışmalar yaptı. Kampanyasının merkezinde de konut kiraları vardı. Eralp'in en büyük vaatlerinden biri, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınması. Elif Erel evli ve iki çocuk annesi. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan dün son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
1: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkinler en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi, Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler, İran Savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkinlerse İran'a yeniden topyekun savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: İran'da son dönemde gönüllüler için başlatılan seferberlik dikkat çekiyor. Ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanyaya Can Feda adı verildi. Can Feda kampanyasına katılanlar geçen cuma Tahran'da düzenlenen geçit törenine katıldı. Bu kampanya devrim muhafızları bünyesinde Besiç güçlerinin imajını düzeltme çabası olarak da yorumlanıyor.
1: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için başlatılan kampanya yoğunlaşıyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya, Cuma günü Tahran'da düzenlenen geçit törenine gündeme oturdu. Kampanyaya katılan gönüllülerin yer aldığı geçit töreni dikkat çekiciydi. Törende kadın ve çocuklar da vardı. Can Feda kampanyası kapsamında başlangıç aşamasında tabur olarak nitelendirilen 1000 birlik oluşturulduğu belirtiliyor. İranlı yetkililer Mart'ta Can Feda kampanyası ilk başlatıldığında bir ay içinde 31 milyondan fazla kişinin gönüllü olduğunu duyurmuştu. Bu İran'ın toplam nüfusunun 1/3'üne tekabül ediyor. Ancak ülke dışındaki aktivistler sadece cep telefonu numarasıyla kayıt yaptırılabilen siteye 4 milyondan az kişinin başvurduğunu tespit etmişti. Tartışmalar üzerine kayıt yaptıranların sayısını gösteren veri akışı yavaşlatılmıştı. İran devrim muhafızları yetkilileri son olarak Cuma günü Can Feda kampanyasına katılanların sayısının 33 milyon olduğunu duyurdu. Ancak sayının doğruluğunu kanıtlamak için bir belge sunulmadı. Can Feda'ya katılanların %26'sı askeri ve güvenlik konularında görev yapacak. Kurtarma, sosyal hizmetler, medya ve mali destek için de Can Feda gönülleri kullanılacak. 15 yaş altı çocukların da kampanyaya katılmasına izin verilmeye başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle gönüllülere neden ihtiyaç duyulacağı sorgulanıyor. Ülkede yönetim karşıtı protestoların patlak vermesi halinde gönüllülerin devreye sokulmasının planlanıyor olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar Can Feda kampanyasını devrim muhafızlarına bağlı Besiç ministrinin imajını yenileme çabası olarak da görüyor. 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı'nda gönüllülerden oluşan Besiç güçleri en ön cephede görev yapmıştı. Ancak daha sonra bu ministrer, İran'da aralıklarla yaşanan yönetim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasında görev almıştı.
0: Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelendi. Cumhuriyet Halk Partili Adalar Belediye Başkan Vekilliği Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etmişti. Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti. Adalar Belediye Başkan Vekilliği için bugün yeni seçim yapılacaktı. Ancak seçim, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ankara Pursaklar'da bir sürücünün önünü kesen, aracından inip tehdit eden kişi tutuklandı. Olay Pursaklar Sun Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki aracın önü bir başka araç tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü önünü kestiği arabadakileri tehdit etti. O anlar araçtakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası emniyet harekete geçti ve zanlı gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası da 180 bin lira. İstanbul Silivri'de yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Yolçatı mahallesindeki su kanalında 60 yaşındaki Adem Karabulut'un cansız bedeni bulundu. Olay dün sabah Yolçatı mahallesinde meydana geldi. Kanalda bir kişiyi hareketsiz görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde 60 yaşındaki Adem Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cenazesi ölüm nedeninin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İzmir'deki Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı. Kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi. Burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara uygulayacaklar.
1: Milimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi torakoskopi çalıştayında katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
2: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
1: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a Venezuela'dan Filipinlere, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
3: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
1: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
0: Balık tezgahlarında bu sezon hem çeşit arttı hem de fiyatlar geçen yıla göre geriledi. Özellikle palamuttaki bolluk dikkat çekiyor. Geçen sezon 1000 liranın üzerinde satılan palamudun tanesi bu yıl 150 liraya kadar düştü. Balıkçılar bereketli sezonun devam etmesini bekliyor.
4: Maşallah palamut 3 yıl önce de aynı fiyat, bugün de aynı fiyat.
5: 3 yıl önceki fiyatla bu seneki fiyat hemen hemen aynı. Biz geçen sene 1200-1300 liralık balık bu sene 150 liraya kadar düştü tane. Maşallah. Lahmacundan ucuz ya.
6: Balıklarınız hazırdır. Afiyetle yiyin efendim.
7: Ne kadar bu böyle?
6: İki tanesi 400 lira. Takriben 1 kilo 300 gram civarında geliyor ikisi.
8: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Önceki sezona göre bu yıl palamuttaki bolluk dikkat çekiyor.
9: Bağırın, biz geliyoruz, biz geldi.
8: Bu sayede fiyatlar da düştü. Palamut bu sene 3 yıl önceki fiyatlara satılıyor.
10: Palamut balığı alıyorum.
7: Tam mevsimi, zamanı.
10: Tam yenecek balık, en güzel balık palamut. Gayet güzel, ucuz.
11: Bedava 150 liraya tanesi. Gerçekten uygun ya fiyatlar.
8: Tezgahta sadece palamut yok. Hamsiden istavrite pek çok balık alıcılarla buluşuyor.
6: Sezon olarak güzel geçecek inşallah. Balık herkes yiyecek. Geçen yıl gibi kötü değil. Gelen müşterilerin hiçbiri geri dönmüyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Hamsiler var 300 lira, sardalya 500 lira, istavrit var 350 lira.
12: Burada 300, orada 250-200'e bile var yani hamsi. Bu mevsimde böyle balıklar bulmak güzel.
8: Av sezonunun başlamasının üstünden bir ay geçmeden ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti balıktaki bolluğun ilerleyen aylarda da devam etmesi.
0: İstanbul Dünya Şampiyonu güreşçilere ve grappling yıldızlarını ağırladı. Ora Arena'da düzenlenen etkinlikte Türk sporcular da mindere çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran milliler turnuvaya damga vurdu.
1: Dünya ünlü şampiyon güreşçiler ve grappling sporcuları AIGA Global Grappling serisi kapsamında İstanbul'da mindere çıktı. Minlerde kıran kırana bir mücadele vardı. Turnuvaya rakiplerini bir bir mağlup eden Türk sporcular damga vurdu. On üç kez Avrupa şampiyonu olan rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp de minlerdeydi. Rumen rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.
13: İlk kez katılıyorum ve dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşan bir organizasyon olmaya başladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası belki turnuvalara alternatif olarak yapılan bir organizasyon bu. Gayet de başarılı ve güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de katıldığı organizasyonda serbest ve Greco-Roman stil başta olmak üzere birçok kategoride müsabaka düzenlendi. Turnuvaya güreş, kavrama, denge bozma, yerde üstünlük kurma ve rakibi pes ettirme gibi teknikleri içinde barındıran dövüş sporu, grappling'in dünya ünlü yıldızları da katıldı.
0: UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri seslendirildi. Diyarbakırlı sanatçılara senfoni orkestrası eşlik etti. Konserin geliri ise ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere burs desteği sağlanacak.
1: Üç bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde bu kez türküler yankılandı. Diyarbakır türküleri senfoni orkestrasıyla buluştu.
14: Senfoniyle beraber gelenekseli bir araya getirdik ve bu muhteşem atmosferde kültür, müzik, gelenek hepsi bir araya geldi. Geliri Diyarbakırlı ihtiyacı olan öğrencilerimize burs olarak verilecektir.
1: Sahnede Diyarbakırlı sanatçılar vardı. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirildi. Beci Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sinanmış, Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.
15: Celal Güzelses'in türküleriyle büyüdüm ve bugün türkülerini okuyacağız. Bütün sanatçılarımız o büyük ustanın eserlerini dile getirecek. Beni çok duygulandırdı.
16: Şimdi burada olmak ve böyle tarihi bir yerde hakikaten de buradaki tüm ruhlara seslenmek müzikle ayrı bir keyif, ayrı bir onur, ayrı bir şereftir.
1: 3000 yıllık karede müzik dinleyenler de geceden memnundu.
17: Çok keyifli geçiyor. Olağanüstü bir gece. Zaten atmosferden dolayı buradan etkilenmemek mümkün değil.
1: Bu geceden elde edilen gelir ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere burs olarak verilecek. Bir ceketi serim deli
0: garola. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve VIOP işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Salihli-Alaşehir Devlet Yolu'nun 2-8. Kilometreleri ve Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu'nun 13-15. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: ödenmeyecektir. İş kanununa göre işçinin haklı fesih sebepleri 3 ana grupta toplanır. Bunlardan bir tanesi, birincisi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıklardır. Örneğin maaşın, yan hakların ödenmemesi, mobbing, taciz, yanıltma gibi hususlar bu nedenlerin içerisinde yer alır. İkinci husus sağlık sebepleridir. Eğer işçinin işin yürütümü esnasında sağlığını doğrudan tehlikeye atacak hususlar varsa, yaşamı için sağlığını tehlikeli hale getirecek bir durum söz konusu ise yine bu durumda da fesih geçerli olacaktır. Bir diğer husus ise zorlayıcı sebeplerdir. Burada da işçinin kusuru olmaksızın iş yerinde işin durmasını gerektiren durumlar yazılmıştır. İş yerinde işin bir haftadan fazla süreyle durmasını gerektiren zorlayıcı bir sebebin, yani bu bir doğal afet olabilir, salgın olabilir ya da iş yerinin kapanması gibi hususlar olabilir, ortaya çıkması durumunda da yine haklı sebeple fesih işçi tarafından yapılabilecektir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Fatih spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'deki liderlik maçını Ahmet Sportif Faaliyetler kazandı. Diyarbakır ekibi 5 gollü maçta Beşiktaş'ı mağlup etti.
2: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet Sportif Faaliyetler'in golleri Orban, Saba ve Furkan Soyak'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
1: Fenerbahçe milli takım arasına tarihindeki en farklı galibiyetle girdi. Sarı lacivertliler Eyüp Spor'u 8-0 yendi.
2: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
3: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
2: Fenerbahçe'nin gollerini İrfancan Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı. Maçın ardından Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
1: Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
4: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran

0: Felipe Massa uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
1: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
0: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı, İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde parafpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafpara hediye. Üstelik parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Can. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 21 Eylül Pazartesi günündeyiz. Yeni hafta başlıyor. Yeni haftaya piyasalarda aslında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin yansımalarıyla ve etkileriyle başlıyoruz. Fonlarla ilgili gelişmelerde hem yansımalar sürüyor hem de yeni haberler var. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor.
2: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
3: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
2: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
4: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, gelişmeleri takip ediyor piyasalar, özellikle borsa cephesi ki haftaya satışla başladığını az önce haberde de aktardık. Geçtiğimiz hafta 591 hisse fiyatı geriledi ve bu haftanın açılışı da satışlı oldu. Ancak şu dakikalarda baktığımızda satışların nispeten sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Güne başlarken biraz daha yüksek oranlı bir kayıp vardı ama bu dakikalarda %0,49'luk değer kaybıyla BIST endeksi 13.219 puanda seyrediyor. Geçtiğimiz hafta BIST'te neredeyse tüm hisseler satıcılı kapandı. Bankacılık endeksinde de kayıplar yüksek olmuştu geçtiğimiz hafta içerisinde. Döviz kurlarına bakarsak büyük bir değişiklik yok. Dolar 48 lira 79 kuruşta, euro 56 lira 8 kuruşta işlemlere devam ediyor. Küresel piyasalar tarafına bakarsak İran savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor orada. Piyasa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir diplomatik yakınlaşma olur mu, bir diplomasi olur mu, bu ihtimali fiyatlıyor. Başkan Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşme yapabileceğini söyledi. Bu açıklamadan sonra da Brent petrolde 96 dolara kadar bir düşüş gördük. Böyle bir görüşme olacak mı? Buna ilişkin herhangi bir süreç var mı, işliyor mu? Bu konu belirsiz. Gerçi daha sonra Trump biraz sözlerini geri de alan açıklamalar yaptı ama bir kez artık bu diplomatik çaba umudu piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Şu anda Brent petrolde 97 doların üzerinde seyrin devam ettiğini görüyoruz. Altın tarafında ise ons %0,5 civarında kayıpta, 4.350 dolarda. Gram altında 6.800 liranın üzerinde fiyatlanıyor. Şu an 6.842 lirada, çeyrek altında 11.207 lirada içinde bulunduğumuz dakikalarda. Tekrar fon konusuna dönelim. Bu sabah fonlarda tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya çıkarıldığı haberi geldi. Bu ne demek? Süreç nasıl işleyecek? Konuşmaya devam edeceğiz. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
5: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi süreç 6 aya uzatıldı dedik. 850 milyar liralık bir tasfiye hacminden bahsediyoruz ama tasfiye süresi fondan fona değişecek mi? Bunu soralım. Bu sürenin daha da uzaması ihtimali var mı? Bunu soralım.
5: Evet, aslında epeydir bu konuyu sanki konuşuyormuşuz gibi geliyor. Fakat aslına bakarsanız bütün bu süreci başlatan ve tedbirler manzumesini veya topluluğunu hayatımıza kazandıran gelişmeler sadece geçtiğimiz haftanın Perşembe gününden itibaren başladı. Çünkü hatırlayacak olduğunuz üzere Perşembe günü henüz mesai saati başlamadan Çarşamba günü borsalarda yaşanan ve devre kesiciyle uygulamasıyla sonuçlanan o büyük endeks kaybını takiben işlem günü henüz başlamadan Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Malum olunduğu üzere Finansal İstikrar Komitesi 2010 yılında kurulmuş ve sürdürülebilir büyüme tabelasını izlemenin yanında kendi kuruluş kanununda ve gerekçesinde olağanüstü durumları ve kriz ortamlarını yakından gözlemek ve gereken tedbirleri alabilmek, genel geçer ifadeyle vaziyet etmek amacına yönelik olarak yapılandırılmış bir üst kurul. Bu çerçevede hiç vakit kaybetmeden üç cepheden harekete geçildiğini görüyoruz. Eğer teşbihte hata olmaz, eğer bu fonlarda yaşanan, fon cephesinde yaşanan bu sıcak gelişmeleri bir mevzi orman yangınına benzetirsek, bu türden sıkıntılarda yapılması gereken ilk şey containment dediğimiz veya kompartmanlaştırma dediğimiz o sıkıntının, o alevlerin o noktada kalması ve adeta karantina altına alınması. Nitekim Sayın Hazine ve Maliye Bakanı, Finansal İstikrar Komitesi Başkanı şapkasıyla da yaptığı açıklamada bulaş etkisinin veya tehlikesinin olmadığını, sistematik bir finansal risk veya yaygın bir tabiri caizse orman yangınıyla karşı karşıya kalınmadığına ve gereken tedbirlerin alındığına, karantina tedbirlerinin alındığına dair ifadelerini paylaştı. Bu çerçevede ilk önce Merkez Bankası, hani yangın söndürmede su gerekir biliyorsunuz, su yokluğu en büyük sıkıntıdır. Bu türden finansal sıkıntı ve kriz benzeri oluşumlarda da nakit eksikliği veya nakite duyulan ihtiyaç ortadadır. Hemen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özellikle ihaleler üzerinden sağlamış olduğu likit değeri önce 5 katına, bizim hesaplamalarımıza göre daha sonra 9-10 katına kadar çıkaran düzenlemeleri yaptı. Hemen ardından ikinci kulvarda SPK devreye girdi ve 7 şirketin 131 fonunun TEFAS tahtası dışına çıkartıldığını, işlemlere kapatıldığını, tasfiye kapsamına alındığını açıkladı. Sonra da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da özellikle banka endeksli ve bankalara, finansal kurumlara yönelik değer kayıplarında tekrar hisse senedi sahiplerinin, kurumların kendi hisselerini alabilmelerine olanak tanıyan öz kaynak kısıtlarını geçici olarak kaldırdı. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda aslında organik olarak sanki ilgi ve alakası olmamak gereken tasarruf sermaye, sermaye tasarruf fonu şirketlerinde düzeltiyorum veya tasarruf sandığı olarak halk arasında bilinen ya da faizsiz ortaklıklar olarak bilinen katılım şirketlerinden ikisine emlak katılım yoluyla talip olunduğunu ve bunların da emlak katılım bünyesinde faaliyetlerine devam edileceği yönünde bir açıklama yapıldı. Çünkü biraz sonra da değineceğiz. Aslında bu fonların yapıları birbirinden farklı. Şirketlerden biri, yani tasfiyeye dahil edilen şirketlerden biri eliyle veya marifetiyle hem grup bünyesinde bulunan 2 adet, toplam 9 adet biliyorsunuz bu şirketler, tasarruf şirketleri. Bunların 2 adedinin hem bünyede bulunması hem de ters repo ve benzeri bir takım türev finans mühendisliği işlemleriyle olayın içine dahil edilmesi gerçeği karşısında böyle bir endişenin, böyle bir sıkıntının ortaya çıkmasının önü peşinen kesildi. Böylece bu tasarruf finansman sistemi içerisinde yer alan 1.2 milyon vatandaşımızın da gönül rahatlığıyla kendi istek ve kararları tercihinde, yönünde sistemde kalmalarının önü de açılmış oldu. Ve hemen tabii takip eden saatler içerisinde de ertesi gün özellikle bu tasfiye işleminin mekanik olarak, süreç olarak ve yetkilendirme olarak Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası eliyle yürütüleceği ve 3 aylık bir vadede bu işlemin tamamlanması öngörüldüğü ifade edildi. Şimdi tabii bu hafta daha henüz işlem gününe geçmeden evvel 3 aylık bu itibari takvimin tam bir kat uzatılarak 6 aya eriştirildiği, terminin ve vadenin böylece uzatıldığı haberi geldi. Aslında orijinal kararda, yani 3 aylık kararda gerektiğinde bu kararın uzatılabileceğine dair düzenleme vardı. O bakımdan şunu vurgulayarak müsaade ederseniz devam etmek isterim. Bu tür sıkıntılı ve herkesin asimetrik bilgi hakimiyetinde manipülatif dokunuş ve yönlendirmelere açık bırakıldığı bir ortamda iletişimin çok daha özenli ve dikkatli yürütülmesi gerektiği bir kere daha dikkatlere geliyor. Demem odur ki özellikle düzenleyici organlar bu zamanında ve birbirini tamamlayıcı, bütünleştirici müdahalelerinin gereken etkiyi vermesi ve kamuoyu nezdinde kabul görmesi bakımından iletişim konusunda çok daha güncellenmiş, çok daha paylaşımı arttırılmış, asimetrik bilgi paylaşımının ve manipülatif yönlendirici bir takım dokunuşların önünün kapatılmış bir tarzda yeniden dizayn edilmesinde, düşünülmesinde fayda var. Nedeni şu, ilk bakışta elbette bu sistem içerisinde parası kalanlar, özellikle bunların da mahiyetleri çok değişik. Yani bir tarafta tamamen likit ve nakit olması, adeta nakite eşdeğer olması gereken para piyasaları formatı var. Bir tarafta hisse senedi var. Bunların değişik kompozisyonları var. Biraz evvel ifade ettiğim ters repo veya farklı isimlerle finans mühendisliğinin incelikli bir takım prensipleri ve türükleri kullanılarak ortaya koymuş girift yapılar var. Bunların hepsinin aynı sepette değerlendirilmesi mümkün değil veya teknik bakımdan doğru olmaz. Ama maalesef tabii böyle bir değerlendirme tablo ortaya çıkıyor. Hatta daha da sıkıntılı tarafı, sanki tüm fon mekanizmasına, ki fonlar biliyorsunuz sermaye piyasalarının en sofistike ve en saygın araçlarından bir tanesidir. Ve daha da ileriye giderek sermaye piyasalarına, borsalara olan güven konusunda özellikle asimetrik bilgilerin yaygınlaşması ve manipülatif bazı malumatın etrafta dolaşmasıyla beraber sıkıntılı bir durum doğabilir. Yani yastık altına tekrar yöneliş, borsaya olan güvenin azalması gibi sıkıntıların da önünün kesilmesi lazım. Yani netice itibariyle bir açıdan düşünüldüğünde elbette sistemin içerisinde kalan, hele para piyasalarında örneğin pazartesi günü okul taksilerini ödemek, herhangi bir alım-satım sözleşmesini yapmak için parasını hazır tutup da birkaç gün para piyasalarında bırakan ve bu bakımdan mağdur olan birçok kişi var. Ama yapılması gereken şey de şu, öncelikle Ziraat Bankası ve İş Bankası eliyle bunların kişi yatırımcı bazında tek tek değerlendirilmesi lazım. Hiçbir işlem, hiçbir varlık kayba uğramamıştır. Vatandaşların özellikle bu noktaya dikkat etmesi lazım. Bu fonların tasfiye sürecine alınması ve TEFAS sisteminin dışına çıkartılması, içindeki varlık ve değerlerin yok olduğu, kamulaştırıldığı, el koyulduğu, devletleştirildiği anlamına asla gelmez. Bütün bu varlıklar sistemin koruması altındadır. Her türlü işlem, her türlü emir, bırakın saniyesi saniyesine, saliyesi saliyesine mevcuttur, kayıtlıdır. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda bir hak kaybından endişe etmemeleri gerekir.
1: Evet.
5: Ancak durum tespiti yapıldıktan sonra Ziraat Bankası ve İş Bankası eliyle bu süreç yürütülecektir.
1: Evet.
5: Şunu da müsaade ederseniz çok kısa vurgulayayım.
1: Bir cümleyle biraz uzattım, alayım hocam.
5: Kusura bakmayın. Tabii Aslında doğal olarak sistemde içeride tırnak içinde parası kalanlar, likide dönemeyenler bir an evvel bu tasfiye işleminin sonuçlanmasını istiyorlar ama bir satış olacağı için orman yangını benzetmesinden müsaade ederseniz ilhamla şunu şu şekilde tamamlayayım. Yangın yeri satışı gibi bir satışın yapılmaması gerekir. Bir parça daha sizin de belirttiğiniz gibi cuma günkü kapanış, şimdiki açılıştan hareketle bir parça daha piyasaların sakinleşmesi, o fonlarda vatandaşın varlığını temsil eden hisse senedi değerlerinin bir parça daha makul seviyelere geri dönmesi beklenmeli. Yani ne çok gecikilmeli ne de yangın yeri satışı gibi bir an evvel düşük değerlerle zaten ortaya çıkacak belirli bir gelir kaybının dengelenmesi gerekiyor. Burada da Ziraat Bankası ile İş Bankası'nın mahareti ve optimal bir yönetim süreci izlemesi önem kazanacak. Onu da vurgulamakta fayda var.
1: Peki. Çok teşekkürler bu ayrıntılı değerlendirmeniz için. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman'la konuştuk. Devam edelim. Günün açıklanan önemli verileri öncü sanayi verileri oldu. Reel sektör güveni Eylül'de geriledi. Kapasite kullanım oranı ise 2 ay sonra yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Ama arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 oldu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1'e çıktı. Finans Kafe'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar özetle piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
1: Ağırlıklı olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tire Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin mal varlığının dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tire Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda pusula yöneticileri Serdar Turhan ile Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto işlem hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulamadığını öne sürdü.
0: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu.
2: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sena Gürbıyık adliyede yayın için bizi bekliyor. Sena.
3: Ahmet Serpat, senin de belirttiğin gibi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişletiliyor ve bu kapsamda aslında geçtiğimiz günlerde 4. operasyon gerçekleştirildi. 3 şüpheli gözaltına, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı, düzeltelim. 1 şüpheli de serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba. Diğer şüpheliler de bugün Silivri Adliyesi'ne sevk oldu. O şüphelileri de aktaralım hemen. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve Hem dönemin vardiya amiri Kazım Beyke dahil 3 şüpheli şu sıralarda savcı karşısında Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ifade veriyor. Bu kapsamda aslında soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan 4 operasyonda da 6 şüpheli gözaltına, 6 şüpheli tutuklanmıştı, düzeltelim. Geçtiğimiz günlerde de en son Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan da tutuklanmıştı. Kaşif Kuzinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur da ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Bu kapsamda aslında Kaşif Kuzinoğlu dosyasında pek çok alan işleniyor. Tek tek konular işleniyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde hem Hasan Ataman Yıldırım hem de Hasan Atilla Uğur'un koğuş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Başsavcılık koğuş görüntülerinin de detaylı bir şekilde incelendiğini aktardı. Yine Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 3 senarist ifadesi alınmıştı ve dizinin incelenmesi için de, dizi sahnelerinin incelenmesi için de bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Yine Kaşif Kuzinoğlu'nun mezarlığında kifleti kabir işlemi yapıldı ki burada da hem kemik örnekleri hem de toprak örnekleri alındı. Aslında burada başsavcılık şüpheli ölümü araştırıyor. Çünkü Kaşif Kuzinoğlu 2011'de öldüğünde bu ölüm şüpheli olarak kayıtlara geçmemişti. Adli tıp raporuna göre kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak başsavcılık dosyayı 15 yıl sonra tekrardan açtı ve tüm detaylarıyla inceliyor diyebiliriz. Bu kapsamda da 4 operasyon gerçekleştirildi ve 6 şüpheli tutuklu bulunuyor. Şu sıralarda da 3 şüphelinin adliyedeki savcı karşısındaki işlemleri devam ediyor. Son bir gelişme daha var, onu da aktaralım. Eski istihbarat görevlisi ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da bu dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Yaşı gereği ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle sağlık durumu düzelince bu dosya kapsamında FETÖ hükümlüsü ve eski MİT görevlisinin de ifadesinin alınması bekleniyor Ahmet Arpat.
0: Senar Gürbüyük aktardı. Bu hafta uluslararası gündem New York'ta şekillenecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada. Erdoğan'ın programını New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktaracak bize. Deniz.
4: Yapısını eleştirmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta.
5: Ahmet, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde New York'a ulaştı. Cumhurbaşkanı'nı burada Türkler karşıladı. Burada yaşayan Türkler onlarla sohbet etti. Daha sonrasında ise Türk evine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta olduğu sürece burada olacak. Temaslarını da buradan sürdürecek. Hem Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde hem de Türk evinde görüşmelerini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi kendisi dün girerken çok kısa bir ifade kullanmıştı. Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak inşallah demişti. Evet, programı çok yoğun Ahmet. Bugün ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buranın saatiyle öğleden sonra 14'te ikili görüşmeleri gerçekleştirecek. İkili görüşmeleri başlayacak. Akşam saatlerindeki bu Türkiye saatiyle gece 2.30'a denk geliyor. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada bir konuşma yapmasını öngörüyoruz. Eğer burada bir konuşma yaparsa da New York'a geldiği andan itibaren ilk defa burada mesajlarını vermiş olacak. Şimdi yarın çok daha yoğun bir gün Ahmet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlıyor. 81. dönemi yüksek düzeyli bir hafta olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda 4. sırada konuşmacı olacak. Yani ilk gün 4. sırada konuşan bir lider olacak. Cumhurbaşkanından önce ilk sırada Brezilya, daha sonra da 2. sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump var. Cumhurbaşkanı da 4. sırada konuşmasını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bildiğimiz gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmalardan hep akıllarda kalıcı ifadeler olmuştu. Bunlardan biri de dünya beşten büyüktür ifadesiydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu çerçevede geniş bir konuşma yapması bekleniyor. Dünya meseleleriyle alakalı olarak Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapması bekleniyor. Gazze'deki yaşananlara dikkat çekmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gazze'deki soykırımla alakalı olarak da geçtiğimiz yılda yine burada hitabı sırasında o konuya genişçe yer vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya-Ukrayna savaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasında olacak. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolüyle birçok kez taraflar İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak bir netice tam olarak alınamamıştı. Esir takasları gibi çözümler o dönemde ortaya atılmıştı. Elbette ki faydası olmuştu. Ancak kalıcı barış için daha adımların atılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde her zaman arabuluculuk rolünün Türkiye tarafından yapılabileceğini ve barış için tüm desteklerini Türkiye'nin vereceğinin altını çiziyor. Dolayısıyla bu konuda gündemde olacaktır ve tabii ki de ABD-İran savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan notları arasında olacaktır. Bunun gibi birçok konu olacak. Ancak bugün ilk olarak 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Deniz Tüysüz New York'tan aktardı. Türk savaş uçakları havadan erken ve ihbar uçaklarının da katılımıyla Kıbrıs'ın güneyinde ve Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor denildi. Uçuş faaliyetine çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarının yanı sıra aralarında havadan ihbar ve erken uyarı uçaklarının da bulunduğu çok sayıda hava aracı katıldı. Uçuşta havada yakıt ikmali faaliyeti de yapıldı. Bakanlık açıklamasında çelik kanatlar Akdeniz semalarında ifadelerine de yer verildi. İran'da son dönemde gönüllüler için başlatılan seferberlik dikkat çekiyor. Ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanyaya Can Feda adı verildi. Kampanyaya katılanlar geçen cuma Tahran'da düzenlenen geçit törenindeydi. Bu kampanya devrim muhafızları bünyesinde Besiç güçlerinin imajını düzeltme çabası olarak da yorumlanıyor.
2: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için başlatılan kampanya yoğunlaşıyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya, Cuma günü Tahran'da düzenlenen geçit törenine gündeme oturdu. Kampanyaya katılan gönüllülerin yer aldığı geçit töreni dikkat çekiciydi. Törende kadın ve çocuklar da vardı. Can Feda kampanyası kapsamında başlangıç aşamasında tabur olarak nitelendirilen 1000 birlik oluşturulduğu belirtiliyor. İranlı yetkililer Mart'ta Can Feda kampanyası ilk başlatıldığında bir ay içinde 31 milyon daha fazla kişinin gönüllü olduğunu duyurmuştu. Bu İran'ın toplam nüfusunun 1/3'üne tekabül ediyor. Ancak ülke dışındaki aktivistler sadece cep telefonu numarasıyla kayıt yaptırılabilen siteye 4 milyondan az kişinin başvurduğunu tespit etmişti. Tartışmalar üzerine kayıt yaptıranların sayısını gösteren veri akışı yavaşlatılmıştı. İran devrim muhafızları yetkilileri son olarak Cuma günü Can Feda kampanyasına katılanların sayısının 33 milyon olduğunu duyurdu. Ancak sayının doğruluğunu kanıtlamak için bir belge sunulmadı. Can Feda'ya katılanların %26'sı askeri ve güvenlik konularında görev yapacak. Kurtarma, sosyal hizmetler, medya ve mali destek için de Can Feda gönülleri kullanılacak. 15 yaş altı çocukların da kampanyaya katılmasına izin verilmeye başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle gönüllülere neden ihtiyaç duyulacağı sorgulanıyor. Ülkede yönetim karşıtı protestoların patlak vermesi halinde gönüllülerin devreye sokulmasının planlanıyor olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar Can Feda kampanyasını devrim muhafızlarına bağlı Besiç ministrinin imajını yenileme çabası olarak da görüyor. 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı'nda gönüllülerden oluşan Besiç güçleri en ön cephede görev yapmıştı. Ancak daha sonra bu minister, İran'da aralıklarla yaşanan yönetim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasında görev almıştı.
0: Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki El İs bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlama bir mühimmat deposunda oldu. 4 kişi yaralandı. Suriye'nin resmi televizyon kanalı El İhbariye'nin haberine göre bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı. Yerel kaynaklara göre patlamalar Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Rusya'da parlamento seçimleri tamamlandı, oy sayımına başlandı. Seçim sonuçlarından çok Ukrayna saldırıları dikkat çekti. Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırı düzenlendi. Seçmen katılım oranının %30 olduğu seçimlerde ilk belirlemelere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Dmitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya oyların %57,5'ini aldı. Başkan Vladimir Putin'in oylamayı Ukrayna'daki savaşa verilen desteğin bir testi olarak değerlendirdi. Rusya Komünist Partisi ise oyların %14,2'sini aldı. Ancak seçim sonuçlarından çok Ukrayna saldırıları dikkat çekti. Kiev, Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırıyı düzenlediğini duyurdu. 1000 drone fırlatıldı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Almanya'da 2 eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de sol parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de var. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede arttırdı.
6: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan sol parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise sol partinin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de sol partiye katıldı. Sol parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada sol parti değil aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Almanya seçimlerini Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu ile konuşacağız. Sayın Sofuoğlu hoş geldiniz NTV yayınına. Öncelikle şunu sorayım, bir Türk kökenli siyasetçinin bu başarısı oradaki Türk toplumu adına ne ifade ediyor?
7: Tabii göçün 65. yılındayız bu sene. 1961'de ilk defa buraya geldi göçmenler, Türkiye'den insanlar buraya geldiler. Ve 65 yıl sonra Baden-Württemberg eyaletinde Cem Özdemir'in başbakan seçilmesinden sonra Elif'in Berlin'de şimdi belediye başkanı olarak seçilmesi, Almanya'daki Türk toplumunun 65 sene önce nasıl geldiği ama şu anda hangi konumlara geldiğini göstermesi açısından çok önemli. Misafir işçi olarak gelen insanlar artık Almanya'nın önemli eyaletlerini, Almanya'nın genelini yönetmeye talip bir durumdalar. Yani son zamanlarda Almanya'daki aşırı sağ gelişmelere karşı, onun karşısında başka bir gelişme, bizim açımızdan sevindirici bir gelişme. Şu anda büyük bir ihtimalle her iki eyalette de Türkiye kökenli, işte birisi Tokat kökenli, diğeri Kayseri kökenli iki kişinin Almanya'nın eyaletlerini yönetmesi söz konusu olacak.
0: Çok güzel. Şimdi Berlin elbette çok sayıda Türk'ün yaşadığı bir şehir, bölge. Ama sadece Türk seçmenin elbette oyunu almadı Elif Eralp. Nasıl kazandı, ne vaat etti, nasıl bir politikayla, siyasetle seçmenin karşısına çıktı ve fark yarattı?
7: Berlin tabii kendi içinde oldukça büyük sorunlarla karşı karşıya bir şehir. Birçok alanda özellikle Berlin'in nicelik yapısı, Berlin'deki konut sorunu, işte Berlin'de çok farklı kültürlerin bir arada yaşamda son zamanlarda çektikleri sorunlar. Bunu sol parti, Berlin'deki sol parti iyi dillendirdi. Tabii bazen çok radikal söylemler de geliştirdi. Bu belki önümüzdeki günlerde koalisyon görüşmelerinde sol partiye handikap olabilecek şeyler, örneğin boş evlerin kamulaştırılması, ev sorunu çözebilmek için ve farklı alanlarda çok farklı talepleri var sol partilerin. Ama bunlar aynı zamanda Berlinli insanların, Berlin'de yaşayan insanların da sorunları. Sorunları en iyi şekilde dile getiren bir parti olarak ve özellikle de gençlere yönelik yaptıkları çalışmalarda büyük bir oy potansiyeli sağladılar. Almanya'da özellikle eyaletlerde 16 yaşından itibaren gençlerin seçme hakkı var. Onların büyük bir oranı özellikle Berlin'de %47'ye kadar gençler sol partiye oy vermişler. Bu da şeyi gösteriyor ki artık seçimler büyük bir oranda sosyal medya üzerinden, TikTok üzerinden, Instagram üzerinden kazanılmaya başladı. Çünkü en fazla düşüncelerini duyurabildikleri alanlar, mecralar orada oldu. Yani Almanya'da bunu en iyi yapan şu anda iki parti var. Birisi işte aşırı sağcı AfD, diğeri sol parti. Berlin'de sol parti bunu başardı. Ama diğer eyalette, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de AfD'yi başardı maalesef.
0: Doğru. Peki Elif Eralp'in belediye başkanı olma şansı, yani bildiğim kadarıyla aldığı sonuç tek, yani doğrudan belediye başkanı olması için yeterli değil. Belli ki bir takım görüşmeler, koalisyonlar yapılacak. Nasıl görüyorsunuz şansı?
7: Yani şansı büyük çünkü birincisi tek kazanan parti koalisyon görüşmelerine başlayacak. Diğer partiler oy kaybettiler. Gerek Sosyal Demokrat Parti gerekse Yeşiller Partisi ve Hristiyan Demokrat Partisi oy kaybettiler. Her ne kadar diğer sol partinin dışındaki diğer saydığım 3 partide koalisyon kurabilecek olsalar da tabii bu kamuoyunda oyunda çok fazla desteklenen bir gelişme olmayacak. Çünkü kaybedenlerin koalisyonu olacak. Burada büyük bir ihtimalle sol parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'den oluşan bir koalisyon olacak. Ama bu da çok büyük pazarlıklar sonucu olacak diye düşünüyorum. Çünkü sol parti sadece diğer partiler tarafından eleştirilen bir parti değil. Aynı zamanda kamuoyunda da çok uçuk söylemleriyle eleştirilen bir parti. Bundan dolayı sol partinin hem kendi seçmenine anlatabileceği hem de diğerleriyle koalisyon kurabilecekleri tavizler vermesi gerekiyor. İşte bunu nasıl başaracak? Elif Eralp bunu başarabilecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Şimdi Almanya siyasetini konuşurken elbette aşırı sağın AfD'nin, yani Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişini de konuşuyoruz. Avrupa'da bu yükseliş karamsal bir havaya da neden oluyor. Almanya'da da olduğu gibi. Ne dersiniz, Elif Eralp ya da onun gibi isimler bir umut olabilir mi AfD karşısında ya da aşırı sağ karşısında?
7: Tabii tek başına Elif Eralp'in umut olması mümkün değil. Almanya'da artık diğer bütün partiler, diğer sivil toplum kuruluşları AfD'nin gelişmesine karşı mutlaka birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü AfD'nin şu anda Almanya'daki AfD ile ilgili en büyük sorun sadece onların sayısal olarak kendilerini geliştiriyor olmaları değil, aynı zamanda AfD söylemlerinin, örneğin göç karşıtı söylemlerinin diğer partiler tarafından da üstleniyor olması. Yani AfD zihniyeti gittikçe Alman siyasetinin merkezine doğru kaymaya başladı. Bu aslında önümüzdeki dönemde Almanya'yı bekleyen en büyük tehlikelerden birisi. Tabii AfD'nin iktidar olması, herhangi bir eyalette iktidar olması, o eyaletteki göçmenler açısından büyük bir tehlike. Yani düşünün, İçişleri Bakanlığı'nın AfD'li aşırı sağcı bir siyasetçi olduğunu düşünün ki zaten seçimden önce de göçmenleri zorla, gerekse silah zoruyla ülkeden göndereceklerine dair talepleri, söylemleri oldu. Bundan dolayı da zaten seçildiler. Böyle bir pratiğin gerçekleşiyor olması hem göçmenler açısından çok tehlikeli boyutlar alabilir, ama aynı zamanda tabii Federal Almanya demokrasi açısından büyük kayıplar, büyük tehlike.

0: anlıkta görüyoruz. Peki ya belli ki seçmen tabanını genişletiyor. Söylemleri siz de altını çizdiniz. Göçmen karşıtı, göç karşıtı söylemler var. Hatta işte silahla sizi ülkelerinize yollayacağız şeklinde. Bu düşünce yapısı, sandıktan çıkan bu düşünce yapısını siz Almanya'da gündelik hayatta da hissetmeye başladınız mı? Yani bu yükselişi, sandıktaki yükselişi sosyal hayatta da görüyor musunuz?
1: Yani kesinlikle görüyoruz. Biz Almanya Türk toplumu olarak özellikle Sachsen bir hafta önce yapılan seçimlerde, Sachsen Anhalt eyaletindeki seçimlerde gittik. Sokak sokak oradaki insanlarla görüştük. Özellikle esnaflarla, göçmen asıllı esnaflarla görüştük. Onlar kendi gelecekleriyle ilgili oldukça fazla kaygıdalar. Yani önce eyaleti terk etmek, daha sonra AfD genelde böyle gelişirse Almanya'yı terk etme düşünceleri gittikçe daha yaygın hale geldi. Ki aşırı sağcı parti AfD nasıl bir siyaset izleyeceklerini zaten saklamıyorlar, gizlemiyorlar. Göçmenleri ilk başta işte Suriyelileri, daha sonra diğer göçmenleri, hatta Alman vatandaşlığına geçmiş olanların bile Alman vatandaşlığını tekrardan inceleyip eksik buldukları insanları geri gönderme gibi planları var. Bunu söylüyorlar. Bunu açık açık söylüyorlar. İktidarı ele geçirdiklerindeki bu Sachsen-Anhalt eyaletinde şu anda öyle bir durum söz konusu. Nasıl yapacak, ne yapacaklarını aslında baştan söylediler. Bundan dolayı tabii burada gerek doğu eyaletlerinde yaşayan göçmenler ama da batı eyaletlerinde de her geçen gün AfD'nin güçlenmesiyle buradaki yaşayan insanlar arasında büyük bir kaygı var tabii.
0: Dediğiniz gibi iktidarı ele geçirdiği eyalette yapacağı icraatlar da mutlaka önümüzdeki süreçte diğer işte seçime gidecek eyaletler için de bir örnek ve belki de Almanya için bir örnek olacaktır. Dikkatle takip etmek gerekiyor.
1: Yani tabii. Buyurun. Almanya'nın tarihine baktığımızda NSDAP de böyle iktidara gelmişti. Demokratik yolları kullanarak iktidara gelmişti. Geldikten çok kısa bir süre sonra da işte bilinen soykırıma yöneldiler. İnsanları dışladılar, farklı insanları dışladılar. Onun için şu andaki Almanya'daki aşırı sağ parti diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partilerden biraz daha farklı olarak gerçekten Hitler döneminin söylemlerini her geçen gün daha fazla gündeme getirip daha fazla o söylemler üzerinden siyaset yapan bir parti. Ondan dolayı diğer Avrupa'daki sağ partilerden çok farklı, çok daha tehlikeli boyutta gelişmeler olabilir.
0: Biz zaman zaman işte Brüksel muhabirimizle konuşuyoruz, Fransa muhabirimizle konuşuyoruz. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi kendi ülkelerindeki yani Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler içinde bir moral olduğunu söylüyorlar. Ne dersiniz, bu yükseliş Avrupa Birliği içinde bir tehdit mi?
1: Yani Avrupa Birliği için tehdit ki bu Avrupa Birliği için tehdit olmasının en büyük gerekçelerinden birisi özellikle Almanya'daki aşırı sağ partinin diğerlerinde de olsa da yani gerek Trump tarafından, Amerika tarafından ve gerekse Rusya tarafından destekleniyor olması. Doğru. Her iki ülkenin siyasetinde Avrupa Birliği'ni karıştırmak, Avrupa Birliği'ndeki istikrarı yani stabilize durumu ortadan kaldırmaya yönelik siyasi düşünceleri var, tavırları var. AfD, özellikle Almanya'daki AfD bu siyaseti en iyi gerçekleştirecek kurumlaşmalardan birisi. Bundan dolayı seçim kampanyalarında özellikle Trump tarafından destek almaları, Rusya tarafından destek almaları Avrupa'nın önümüzdeki dönemde bu gibi aşırı sağ gelişmelerle daha kötüye gidiş sarf edeceğini, gidiş göstereceğini belirgiler, bunların belirgendiği olabilerek olacak şekilde görülebilir.
0: Son olarak şunu da sorayım. Şimdi iktidarda Almanya Hristiyan Demokratlar Birliği var yanılmıyorsam. Friedrich Merz yani şu anki başbakan. Ve son seçimlere baktığımızda tarihin en düşük oy oranlarını görüyor ki yanılmıyorsam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük oy oranı, ciddi bir gerileme var. Hatta Merz dedi ki bu bir felakettir. Merkel'in bir açıklaması vardı, utanıyorum şeklinde konuşmuştu. Ne dersiniz? Hristiyan Demokratlardaki bu gerileme Almanya adına

0: ne ifade ediyor ve Mers daha başbakanlıkta kalabilir mi?
1: Yani şu anda başbakanlıkta kalmanın dışında bir seçeneği yok. Çünkü başbakanlığı bıraksa Almanya'da bir başka bir koalisyon kurma mümkün değil. Yeniden seçime gidilmesi gerekiyor. Bu yeniden seçime gidilmesi de yıllardan beri Almanya'yı yöneten hem Hristiyan Demokrat Parti'nin ama aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin iflası anlamına da gelebilir. Bundan dolayı şu anda var olan planladıkları reformları gerçekleştirmek, en azından insanların hayatlarını iyileştirici bazı gelişmelerin göstergesini ortaya çıkarma düşünceleri var. Yani Hristiyan Demokrat Partisi gerçekten Almanya demokrasiden sonra ilk defa bir eyalet parlamentosunda %5'in altında kalarak baraj dışı kaldı. Bu geçtiğimiz dönemde bu Sosyal Demokrat Parti içinde geçerliydi ama kıl payı kurtardılar. Bu tabii hem Hristiyan Demokrat Partisi için, hükümetin başındaki Hristiyan Demokrat Partisi için ama aynı zamanda koalisyon için çok zor bir döneme girildiğinin de belirtisi. Kamuoyu baskısı gittikçe artıyor, medya baskısı gittikçe artıyor ama tabii uluslararası baskı da Merz'e karşı artıyor. Diğer taraftan tabii Merz Almanya'da genelde kendi partisi içinde de olmak üzere çok fazla sevilen bir siyasetçi değil. Yani bir yerde damdan düşer gibi başbakan olan bir siyasetçi olarak çok da fazla sevilen birisi değil. Bundan dolayı bu dengeyi nasıl kuracaklar önümüzdeki dönem içerisinde bekleyip göreceğiz. Ama şu anda Almanya'daki iktidarın durumu gerçekten çok zor.
0: Peki. Gökay Sofuoğlu, Almanya Türk Toplumu Başkanı, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsat için. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: İngiltere'de aralarında böceklerin de olduğu yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, yarışmadaki finalistleri, dereceye giren canlıları değerlendirdi.
9: Aslında listede kabaca incelediğimizde tabii ki dediğim gibi böcekler değil sadece. Omurgasızlar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
12: Mobiliz. Tek reklam.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul ve Anadolu'daki Rum kültürünün muhtelif yönleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Sula Bozis'in Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı İstanbullu Rumlardan Anılar ve Yemekler. Sula Bozis İstanbul Cibali doğumlu. Çocukluğu Cibali ve Bakırköy'de geçti. Beyoğlu'nda Zapyon Kız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1970'ten başlayarak İstanbul'da tiyatro kostümcüsü ve moda tasarımcısı olarak çalıştı. 1967'den bu yana İstanbul ve Anadolu'daki geleneksel el sanatları ile özellikle sanayi öncesi kadın emeğini araştırmakta. Bu konuda çok sayıda makalesi var. Bozis 1980 sonrası çalışmalarını Atina'da sürdürdü. İstanbul yazmaları ve Bursa ipekli kumaşları üzerine sergiler hazırladı. 1993'te kurucu ve yöneticisi olduğu Bosforis arşivi bünyesinde sözlü tarih çalışmaları düzenledi. Yayımlanmış eserleri İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri, Kapadokyalı Rumların Yemek Kültürü, İstanbul Lezzeti, İstanbullu Rumlar, Paris'ten Pera'ya Sinema ve Rum Sinemacılar ve İstanbul'dan Anadolu'ya Rumların Yemek Kültürü. Sula Bozis'in bugün sözünü ettiğimiz Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı, yazarın çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği İstanbul'a duyduğu özlemin sayfalara dökülmüş hali. Hem yöreseli hem de evrenseli içinde barındıran bir mutfak kültürüne sahip kadim kentin farklı köşelerinde, bir zamanların Bakırköy'ünde, Beyoğlu'sunda, ailecek gidilen mesire yerlerinde kurulan sofraları yad ediyor Bozis kitabında. Kitap, İstanbul Rumlarının sofra adabından yemek gelenekleriyle günlük hayatlarına uzanan, kişisel tanıklık ve gözlemlere dayanan 52 menü ve 156'yı aşkın tarif içeriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
17: Merhabalar, bu hafta konumuz kızılcık. Ama kızılcık derken önce bir takım yanlışları düzeltmek lazım. Çünkü kızılcık aslında Anadolu'nun en eski meyvelerinden biri. Yabanda da yetişiyor, aşılısı da var. Ama en yanlış anlaşılan bitkilerinden de meyvelerinden de biri. Bir kere yanlış tercüme ediliyor. Hatta meşhur dizi Kızılcık Şerbeti kremberi şerbet diye çevrildi. Aslında bu kremberi denilen bitki Türkiye'de yok. Şimdilerde Doğu Karadeniz'de böyle nemli yerlerde, soğuk yerlerde birazcık deneme amaçlı yerleştirilmeye başlandı ama bu zaten bir çalı bitkisi. Yuvarlak yuvarlak oluyor meyveleri bir kere. Kızılcık her zaman ovaldir. Böyle parmak gibi uzundur hafif. Hiçbir zaman tam yuvarlak olmaz. Çekirdeği de farklıdır zaten. Kremberinin öyle bir çekirdek yapısı dahi yoktur. İlginç bir şey. Kremberi aslında sadece Kanada ile Amerika'nın arasındaki o sınırlardaki bataklık orman arası arazilerde yetişir. Şimdi bu son derece ilginç bir bitki çünkü tam ormanda da yetişmiyor. Ama orman arasında bazen böyle açıklık alanlar olur ya, güneşi alan falan, oralarda yetişiyor. Hatta böyle cranberry harvest diye Google'larsanız son derece enteresan YouTube görüntülerine falan da ulaşabilirsiniz. Mutlaka vardır, ben bir zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Böyle su bastırıyorlar alana ve ondan sonra bütün o cranberry, Türkçesi yok çünkü, turna yemişi diyoruz. Doğru tercümesi bu. Bütün o kıpkırmızı meyveler boncuk gibi, küçük baloncuklar gibi suyun üstüne çıkıyor, yüzüyor ve araçlarla böyle üstünden gidip kepçelerle topluyorlar. Son derece ilginç bir hasat. Peki bizde kızılcağa elbette ki başka isimler de veriliyor. Bir tanesi ergen. Çok eskiden bu konuda aslında epey yazmıştım, çizmiştim. NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş'un en eski kayıtlarından biri kızılcık üzerineydi. Orada da erken açan ergen diye anlatmıştım. Neden? Çünkü ergen denmesinin sebebi kızılcık aslında şeytana bile pabucunu ters giydirirmiş. Şöyle bir hikaye var. İlk çiçek açan meyve kızılcık. Dolayısıyla erken çiçek açıyor. Dolayısıyla şeytan da gidiyor. Ağacın altında bekliyor. Çünkü ilk olgunlaşan meyve de o olacak. Hayır, bütün meyveler oluyor. Kirazlar oluyor, kayısılar, erikler falan, şeftali. Hepsi bitiyor. Hala kızılcıktan ses yok. Evet, kızılcık en geç olgunlaşan meyve. Dolayısıyla şimdi aslında yazdan sonbahara geçtiğimiz sonbaharın ilk ayı Eylül'de kızılcığın tam zamanı. Şimdi tabii ki başka böyle isim karışıklıkları da var. Mesela kızılcığa kremberi dendiğini, kremberiye de turna yemişi dendiğini söylemiştik. Ama turna yemişi de mersinle karıştırılabiliyor. Aslında mersin bitkisinin beyazı da olur, moru da olur ve onun da adı murttur. Şimdi kızılcığın da murtla, yani mersin bitkisiyle son derece ilginç bir beraberliği var. O da nerede? Gene Toroslarda. İkisi de çünkü ormanda yetişen, kendiliğinden yetişen bitkiler. Evet, murt ve fesleğenli kızılcık hoşafı aslında Toroslardaki köylerin en büyük kışlık hoşaflarından biri. Her evde yapılıyor, kavanoz kavanoz yapılıyor. Rengi güzel, tadı da bir başka değişik. Evet, erken açan ergen, yani kızılcığa devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig büyük heyecana sahne olan 6. hafta maçlarıyla birlikte araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihe geçen bir galibiyet aldı.
2: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
3: Mason, ben, Mateo İrfan, ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
2: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
4: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden. Bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
2: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet sportif faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
5: Maalesef biz bu meakeyle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
6: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
2: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
7: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
2: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
1: A milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. A Yıldızlılar hazırlıklarına bugün Riva'da başlıyor. A milli takımın ilk rakibi Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fransa. Bu maç Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler ikinci sınavını pazartesi günü Bursa'da İtalya karşısında verecek. Üçüncü ve dördüncü maçlar deplasmanda oynanacak. Milliler 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olacak. Galatasaray'da Roland Şalay sakatlandı. Macar futbolcu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Şalay Trabzonspor maçının 74. dakikasında sakatlandı ve yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı. Macaristan Futbol Federasyonu 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta forma giyen Şalay bir gol bir asistlik katkı sağladı. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a geri döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
8: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
9: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
8: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti. Şansa kalmaz işimiz, umran, auto,
0: Expertiz. Umran Oto Expertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 민두스 doktor bana doğruyu söyleyi sunar. Sağlıklı damarlar, sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Peki damar sağlığını korumak için günlük hayatta nelere dikkat etmek gerekiyor? Profesör Doktor Oğuz Yılmaz yanıtlıyor.
1: Damar sağlığını korumak için en önemli şey, bilimsel olarak da ispatlanmış olan tek şey aslında egzersiz. Dolayısıyla egzersiz çok önemli. Hastaların sağlıklı bir yaşamı benimsemiş olmaları damar sağlığı adına birçok ilaçtan daha faydalı olduğunu biliyoruz. Genel olarak o bahsettiğimiz risk faktörleri vardı. En çok üzerinde durduğumuz işte kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ve hipertansiyon. Bunların mutlaka medikal olarak hani tıbbi tedavilerle en iyi yere getirilmesi, onu yaptıktan sonra onun dışında hayat tarzıyla ilgili önemli uyarılarımız oluyor. Egzersizi söyledik. Onun dışında beslenme çok önemli. Yine Akdeniz tipi beslenme burada bütün dünyada kabul edilmiş damar sağlığı açısından en bizim önerdiğimiz beslenme şeklidir. Nedir bu? Bol sebze meyve tüketimi, zeytinyağının tercih edilmesi, baklagiller ve bol balık tüketilmesi aslında baktığınızda. Onun dışında bu tüketmeniz gerekenler. Neden kaçınmamız gerekiyor? İşlenmiş gıdalardan, trans yağlardan ve fazla tuz ve şekerden özellikle uzak durmak burada beslenme açısından önemli önerilerimiz oluyor. Bunun haricinde uyku ve stres bizim için yine çok önemli. Düzenli uyku çok üzerinde durulan bir şey değildi ama uyku düzensizliği kronik stresin ayrıca bir de sebebi oluyor. Aynı zamanda o stresi ortadan kaldıramamış da oluyorsunuz. Dolayısıyla uyku düzeni ve stresin kontrolü de bizim önerdiğimiz en önemli şeyler.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
2: Reklam.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Her ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek olarak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı.
1: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceği ihtimalini artık daha ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede ciddi hazırlıklar göze çarpıyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık üyelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suwalki koridoruna dikkat çekti.
0: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suwalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suwalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmiş

0: toprak parçası şu anda Rusya'nın kontrolünde. Geri kalanda hayat normal devam ediyor. Şimdi Rusya bu savaşı Ukrayna'nın geri kalanına yayma ihtimali var. Bu tartışılıyor. Şimdi dolayısıyla savaş yayılırsa hem Karadeniz'e yayılırsa bizi ilgilendiriyor. Eski Sovyet coğrafyasına yani Baltıklara veya öteki ülkelere yayılırsa Avrupa'yı ilgilendiriyor. Doğrudan belki bir Fransa, Almanya, İngiltere ile karşı karşıya gelmez veya Hollanda ile karşı karşıya gelmez ama Baltık ülkelerini cezalandırma politikası şeklinde bir askeri operasyon düzenleyebilir mi? Bunu Avrupa'da düzenleyebilir diyorlar. Yani bakın savaş değil. Küçük askeri operasyonlar. Adı da cezalandırma operasyonu. Yani Baltık ülkelerine bir ceza, bir ders verme. Bu eski Soğuk Savaş döneminde komünist dünyanın sıklıkla kullandığı bir savaş terimidir. Ders verme. Mesela Çin Vietnam'ı işgal etmiştir. Vietnamlılara bir ders verme. Yani orada bir savaş çatışma değil. Bu kavram kullanılıyor. Şimdi bunu yine kullanıp Rusya biliyorsunuz Ukrayna savaşını savaş olarak kabul etmiyor. Özel bir operasyon diyor. Dolayısıyla burada da Baltık ülkelerine yönelik böyle bir küçük özel operasyonlar yapılabilir deniyor. Ancak maalesef tabii üzülerek söylüyoruz. Savaşın her türlü mantığı şekli konuşuluyor. İşte hibrit savaştan tutun özel operasyonlara kadar ama maalesef hiç kimse barışı konuşmuyor. Barış yollarını konuşmuyor.
1: Evet, şunu da sormak isterim. Tabii NATO'nun Kaliningrad yakınlarında düzenlediği hava tatbikatları da Rusya'ya acaba bir mesaj mı olarak okunmalı şeklinde bir soru var ama siz ne dersiniz? Nasıl bir mesaj veriyor Rusya'ya?
0: Şimdi Ankara zirvesiyle yani NATO 3.0, NATO'nun temel düşmanı veya karşısındaki tehdit Rusya olarak belirlendi. Hatırlarsanız uzun zaman 2019'dan beri gelgitler vardı. Bir Çin oluyor, bir Rusya oluyor. Rusya hep ikinci sırada, Çin daha birinci sırada. Ancak Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya artık tam olarak bu noktaya oturdu. Rusya bundan memnun, çok da rahatsız olmuşa benzemiyor. Dolayısıyla bundan sonraki tabii NATO'nun Avrupa'da attığı bütün adımlar Rusya merkezli ve Rusya temel alınarak yapılacak ve buradaki tatbikatlar da zaten bu noktada amacını gösteriyor. Daha önemlisi işte yarın Grönland'la ilgili anlaşma imzalanacak. Arktik bölgesini de NATO'nun koruyacağı açıklandı. Burada da ister istemez Rusya ve Çin varlığı var. Bu da NATO ile Rusya'nın daha fazla karşı karşıya geleceğini bize gösteriyor. Şimdi Soğuk Savaş'ta NATO ile Sovyetler Birliği ya da Sovyet Rusya hiçbir zaman karşı karşıya gelse bile hiçbir zaman çatışma sürecine girmedi. Ve orada arada bir de Varşova Paktı diye belki tampon sayılabilecek NATO muadili bir örgüt vardı. Şimdi bu örgüt yok. Ama Rusya'nın elinde bir başka örgüt var. Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü. Rusya'nın NATO'su olarak da adlandırılan. Ama bunun içindeki ülkeler Avrupa ile NATO ile karşı karşıya gelmeyi ne kadar ister bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın tek başına NATO'nun askeri gücüne, savunma kapasitesine, ekonomisine karşı koyabilir mi? Bu tartışmalı. Biraz önce de bahsettim. 4,5 yıldan beri savaşan bir Rusya var. Ve Rusya da evet savaşıyor ama nihayetinde Rusya da yorulmuş durumda. Dolayısıyla burada artık savaşın gidişatından çok barış olanaklarının artık konuşulması lazım. Umarım yarın Birleşmiş Milletler toplantısında da bununla ilgili bir süreç başlatılır. Zaten halihazırda bir İstanbul görüşme sürecimiz var. O kapı açık, o zemin iki taraf için de uygun bir zeminde. Buradan en azından savaşın olumsuz sonuçları ortadan kaldırılabilir. Fakat bu artık Rusya ile Avrupa arasında bir tarihsel hesaplaşmaya doğru gidiyor ki biraz önce de bahsettiğim gibi esas soru şu ve korkulan ve gündeme getirilmeyen soru şu Burcu Hanım, Ukrayna barışı sağlandıktan sonra Rusya ile Avrupa arasında bir barış olacak mı? Bakın Avrupa Rusya'nın her şeyini yasakladı. Kültürünü, balesini, romanlarını, yazarlarını, efendim öğrencisini, turistini, her şeyini. Dolayısıyla bu bir medeniyetler savaşına doğru dönüşen bir süreç. Onun için Ukrayna Savaşı'nın bitmesi belki bir anlam taşımayacak. Çünkü yeni bir savaş başlayacak. Avrupa ile Rusya arasında yeni bir soğuk savaş başlayacak.

0: ki ben önümüzdeki 50 yıl için büyük bir düşmanlık tohumunun da ekildiğini, atıldığını burada söylüyorum. Onun için Avrupa Birliği'nin mutlaka bu barış sürecine ABD, Rusya ve Ukrayna ile birlikte dahil olması, üçlü değil dörtlü bir mekanizmayla bu işin çözülmesi gerekiyor. Evet, Ukrayna'da çatışmayı durdurursunuz ama bu önümüzdeki dönem Avrupa ile Rusya'nın başka alanlarda karşı karşıya gelmeyeceği anlamına gelmez. Baltık'ta bir çatışma süreci başlayabilir. Tam tersine Karadeniz'de yeniden bir çatışma süreci başlayabilir.
1: Peki Sayın Adıbelli, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli yayın konuğumuzu teşekkür edelim. Bir uğrayalım kendisini, devam edelim. Trump yönetimi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş açma hazırlığında. Yeni yaptırımlarla mahkemenin küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole edilmesi hedefleniyor. Bu şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlevinin felce uğratılması planlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işlevsiz kılmak için harekete geçti. Trump yönetimi Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye yaptırımlarını artırma hazırlığında. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 6 ila 7 aylık bir geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'de yapılacak işlemlerin yasaklanması hedefleniyor. Bu çerçevede mahkemenin Amerikan doları ile işlem yapması engellenecek. Böylece küresel finans sisteminden büyük ölçüde koparılması planlanıyor. Yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında veya hemen öncesinde alınması bekleniyor. Trump yönetimi daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, bazı yargıçlar ve eski başsavcı Kerim Han'ı hedef alan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Şimdi ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar bireysel yetkinlerden ziyade Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz'da gerekirse mahkemeyi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemişti. Rubio, mahkemenin üye olmayan devletlerin yetkilerini hedef alma kararının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu da savunmuştu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğine tehdit teşkil ettiğini iddia etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail mahkemeye üye değil. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise mahkemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden koruyacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin bankalarına Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalışmayı sürdürmeleri talimatı verebileceği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milisleri hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan dün son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi, Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
2: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkinler en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi, Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler, İran Savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekün savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Küresel gıda fiyatları yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Küresel gıda ve gübre piyasaları Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz üzerinden yapılan sevkiyatlardaki belirsizlikler, enerji maliyetlerindeki artış ve aşırı hava olaylarının baskısı altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre küresel gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 yükseldi. Fiyatlar Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
7: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
8: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
9: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Reklam.
12: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
13: Geçtiğimiz hafta sonu gene jeopolitik risk ve tansiyonların arttığı bir süreci yaşadık. Özellikle İran tarafından gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ve buna karşılık İran'ın her türlü tahdit ve sınırın ötesinde sert karşılık vereceği cevabı aslında beklentilerin seviyesini ve tansiyonunu yükseltti. Hafta sonu herhangi bir fiili saldırı ve çatışma olmadan sonra erdi ama özellikle Ukrayna, Rusya ne de Körfez Savaşı olarak adlandırılan çatışma bölgesinde savaşların veya savaşan tarafların sonuç alması veya kalıcı bir barışa gitmesi yolunda henüz somut adım atılamaması, haftalar sonra dahi bu gerginliğin, sıcak çatışma ortamının devam etmesi piyasaları geriyor. Özellikle petrol fiyatlarında ileri geri hareketler olmasına karşın bir türlü son hafta içerisinde 3 haneli rakamların altına inilemedi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan fiili olarak de facto bir yaklaşımla 1 milyar varil civarında petrol nakliyatının tamamlandığına dair iddialar İran tarafından kategorik olarak reddedildi. Suudi Arabistan'ın Hutilerin saldırıları karşısında özellikle ülke başkenti yakınlarındaki bir askeri alanın da hava alanının da hedef alınması, Moskova yakınlarında bir enerji tesisinin vurulması gibi gerginliği arttırıcı, eli yükseltici sıcak gelişmeler hakikaten sıkıntı doğurabiliyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı da geniş bir heyetle katılım sağlamak için oraya gittiler. Ve bu çerçevede biliyorsunuz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin liderler zirvesi var. Nitekim Amerikan Hazine Bakanı ve Çin Ekonomi Bakanı ön görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldiler. Ticaret savaşlarından yapay zeka ile ilgili gelişmelere, uluslararası jeopolitik gerginliklerden silahlanmaya kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı görülüyor. Tabii özellikle Suudi Arabistan'da retoriğini ve adeta tehdit tadına varan bir takım uyarılarını ve taleplerini arttırmaya devam ediyor. Amerika tarafına eğer müdahil olunmazsa bu saldırılar karşısında, Suudi Arabistan'ın yanında yer alınmazsa ellerinde tuttuğu çok yüksek miktardaki Amerikan kağıdını piyasaya boca edeceğini söylerken, diğer taraftan dijital para ortak mekanizması yürüttüğü Çin'i de daha seviyeli ve katı bir tutum alması, kendinden yana davranması konusunda tavır değiştirmemesi durumunda bu birliktelikten çıkacağı yönünde uyarıyor. Tabii bütün bu gelişmeler özellikle Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatındaki sıkıntılar, tedarikteki düşüşler, bir paralel okumayı da perdelememek durumunda Karadeniz sularında yaşanan gerginlik dolayısıyla gıda sevkiyat ve arzında da bir takım sıkıntıların artık yerleşik hale geldiğine dair haberler geliyor. Öte taraftan tabii Almanya'da yakından izlenen ve daha evvel AfD yani aşırı sağ olarak nitelendirilen partinin eyalet seçimlerindeki başarısı yeni seçimlerde de adeta perçinlendi. Berlin ve havalisinde yapılan seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Almanya'daki Merz hükümeti 16. ayını doldurmadan büyük zorluklarla karşı karşıya. Tabii netice itibariyle diğer Avrupa ülke seçimlerinin de sonuçları bekleniliyor. Türkiye'de de özellikle fonlardan kaynaklanan geçtiğimiz hafta adeta çok yoğun tartışma ve gelişmelere konu olan süreçte yeni bir haberle uyandı Türkiye haftaya. 3 ay olarak öngörülen ve STK tarafından bu şekliyle, bu terminle açıklanan fonların tasfiye sürecinin ilk ağızda 6 aya çıkarıldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve analizleri elbette hafta içinde tekrar bazı durumlar, bazı mekanik işlemler veya bu işin süreci ortaya çıktıkça tek tek ele almaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
12: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
14: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: NTV Radyo.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Süper Lig büyük heyecana sahne olan 6. hafta maçlarıyla birlikte araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihe geçen bir galibiyet aldı.
17: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
18: Mason, ben, Mateo İrfan, ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyeti girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
17: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
19: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
17: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
20: Maalesef biz bu meakeyle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
21: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu. Şansa kalmaz
15: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
16: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği protokolü imza töreninde ortak açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
22: Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret. Bu konuda öğrencilerimizin velilerine de büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa, biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız güvenli bir şekilde sona ermesini diliyor. Sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
23: Çok değerli bakanım, değerli İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları ve bizleri takip eden, izleyen sevgili eğitimciler,
0: ebeveynler. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak, başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce bakanımızın saydığı diğer bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bütün tedbirleri aldık. Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, aile öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Bu hem fiziki kapasite itibariyle hem eğitim öğretimin niteliği itibariyle uluslararası ortamlarda göğsümüzü kabartacak cümlelerle karşı karşıya bulunmamızı da sağlıyor. Çok yakın bir tarihte 8 Eylül'de Bratislava'da OECD'nin eğitim değerlendirme üzerine yaptığı toplantıda hem PISA skorlarının hem ülkelerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de gerek fiziki kapasite olarak derslik başına öğrenci sayısı, okulların fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri açısından çok şükür OECD göstergelerinin üzerine çıkmış durumdayız. Aynı şey PISA skorları için de geçerli. Birçok alanda doğrudan PISA yönetiminin Türkiye ile ilgili övgü dolu cümleleriyle karşı karşıya olduk. Bu çok mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimi öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu girizgahı yapma sebebim şu: bir tarafından biz bu tür güzel gelişmeleri yaşarken bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanlar kuşkusuz bu rahatsızlıklarını Maraş'ta, Siverek'te gördüğümüz olaylardaki gibi çocukları kullanarak veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Bakan Bey'in söylediği kamu kurumlarıyla birlikte, bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmayacak tedbirleri hep birlikte almış olduk. Ben burada bugün bulunmayan diğer bakan arkadaşlarımıza da ama özellikle de İçişleri Bakanımıza, valilerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hep birlikte onlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber çok ciddi bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ben de müsaadenizle bu konuyla ilgili bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili ben bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum. Bir kere hiç bu konular gündemimize gelmeden önce biz Türkiye Yüzyıl Marif modeli ile modelimizin odağına iyi insan yetiştirmek, iyi insan profilini koyarak bir başlangıç yapmıştık. Çünkü temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan, temel insan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verecek eylemler içerisine gireceği muhakkak. Biz buradan hareketle hatırlayacaksanız 2024 yılı bahar aylarında Türkiye Yüzyıl Marif modelini inşa ederken, ilan ederken, kamuoyuyla paylaşırken bu hususların altını özellikle çizmiştik. Ve demiştik ki içinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyıl Marif modelinin odağına iyi insan olmayı koymuştuk. Aynı şekilde yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin temel parametreleri içerisinde huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarında koymuştuk. Ne demek istiyorum? İfade etmek istediğim şey şu: herhangi bir ünite, herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden, davranışlardan uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları biz müfredatın içerisine koyduk. Dolayısıyla ben Türkiye Yüzyıl Marif modeli ve bu modelle uygulamaya koymaya çalıştığımız tasarımın aslında genel anlamda Türkiye'nin huzuruna, toplumun huzuruna ve milli dayanışmaya en çok destek verecek unsur olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının korunması anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu sürecin içerisinde temel vatandaşlık haklarımızla ilgili hususlar da sürecin içerisinde, müfredatın içerisinde yer aldı. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Matematik dersinde çocuklarımız oran ve orantıyı işlerken bizim müfredatımız çocuklarımıza oran ve orantıyı adalet ilkesi üzerinden işleyecek bir perspektifle revize edildi. Bunu ben çok önemsiyorum. Yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin içerisinde 9 farklı okuryazarlık türü tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi de özellikle Maraş olayları esnasında çokça karşımıza çıkan dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu, bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. Müfredatla ilgili çokça konuştuğumuz için bu kısmı geçiyorum. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Hızlıca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibariyle okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz veliyi çocuğu okulda okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yine bütün bu tedbirlerimizi sıralarken 2025-2026 eğitim öğretim yılının belirli periyotlarında belirli sıklıkla okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda risk haritası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte oluşturduk. Aile Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
16: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği protokolü imza töreninde ortak açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Tekin ne dedi hemen hatırlayalım. Devletin tüm birimleriyle tedbirlerimizi aldık. Güvenli okul ikliminin güçlendirilmesini istiyoruz. Dört ana başlıkta tedbirlerimiz var. Eğitimin temeline iyi insan olmayı yerleştirdik. Çocuklarımızı toplumun huzurunu bozacak eylemlerden uzak tutmayı amaçlıyoruz ve rehberlik çalışması yapılmasını önemsiyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı ortak açıklamada. Şimdi NTV Radyo'da akşam haberleri saatindeyiz. Hemen ilk gelişmeyle başlayalım. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişmeler var. Bugün 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi ise aranıyor. Zanlıların yurt dışına yüklü miktarda para transfer ettiği de tespit edildi.
1: Ağırlıklı olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin mal varlığının dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tere Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda pusula yöneticileri Serdar Turhan ile Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto işlem hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulamadığını öne sürdü.
16: Soruşturma boyutunu aktardık. Fon tasfiye süreciyle ilgili de gelişmeler var. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyedeki azami süreyi 3 aydan 6 aya uzattı. SPK hukukçusu Yalçın Okat ve ekonomist Yücel Erbaş'ın konuyla ilgili görüşlerini mikrofona getirelim.
2: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
4: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
2: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
5: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
16: Gayrimenkul üzerinden hileli yollarla vatandaşlık alanlara yönelik operasyon düzenlendi. 73 şüpheli gözaltına alındı. 30 şirkete kayyum atandı. 1070 kişinin usulsüz şekilde kazandığı vatandaşlık iptal edilecek.
2: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı.
16: Eski MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'yla benzerliği tartışılan Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu ifadeye çağrıldı. Gözaltındaki 4 şüpheliden 3'ü de adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan alacağız.
6: Aslında Kazım Kaşifoğlu karakteri çok fazla konuşulmuştu ve dikkat çekmişti soruşturmada. Kurtlar Vadisi Pusu isimli diziye de bir bilirkişi heyeti atanmıştı. Aslında soruşturmada dizi karakteri şu şekilde dikkat çekmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne benzerliğiyle ilgili bir sahne gösterildiği iddiası vardı dizide ve Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce yayınlanmıştı bu dizi sahnesi ve tartışmaları neden olmuştu. Bu yüzden de başsavcılık Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin 3 senaristini ifadeye çağırmıştı. Şimdi de Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak bilgi sahibi sıfatıyla bu soruşturmada ifade verecek. Ve herhangi bir benzerlik var mı aslında, bunu araştırıyor savcılıkta bu karakterle. Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasında bir benzerlik var mı veya herhangi bir şey var mı, bu araştırılıyor. Bu doğrultuda da Sedat Saltak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek Burcu Kaya.
7: Şüpheliyse jandarmadaki sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Bu konuyla ilgili detaylar nedir?
6: Aslında şüpheliler geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmışlardı. Dördüncü dalga operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı ki o da dönemin cezaevi düzeltelim dönemin ambulans şoförlerinden biriydi, Süleyman Kaba. Şu anda gözaltında olanlar ve savcı karşısında ifade veren isimleri kısaca aktaralım. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke şu an da bu soruşturma kapsamında ifade veriyor. Bugüne dek 6 şüpheli dosyada tutuklandı ve en sonunda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmıştı soruşturmada. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım da Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları. Onlar da adli kontrol tedbiriyle ev hapsi şeklinde bir karar çıkmıştı onlar hakkında da. Aslında dosyada pek çok şey araştırılıyor Burcu Kaya. Özellikle son dönemde koğuş arkadaşlarının cezaevi görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Mezardan örnekler alındı. Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi bir bilirkişi heyeti tarafından araştırılıyor. Aslında soruşturma genişletildi ve bu kapsamda da Kazım Kaşifoğlu'nun Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilişkili ne varsa aslında bu dosyada araştırılıyor ve şu sıralarda da dediğimiz gibi 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin öğlende sevkleri gerçekleşti ve hala ifadelerini savcı karşısında Silivri Adliyesi'nde devam ettiğini söyleyelim.
16: Ayrıntıları Sena Gürbüyük'ten aldık.
3: NTV Radyo.
16: Şimdiki durağımız Amerika Birleşik Devletleri. New York bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantılar için Amerika'da. Cumhurbaşkanının programını New York'tan Deniz Tüysüz aktaracak.
8: 81. Genel Kurulu için New York'ta dün akşam saatlerinde buraya geldi. Burada yaşayan Türkler tarafından karşılandı. Hemen iner inmez ayağın tozuyla onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve Türk evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunduğu süre boyunca Türk evinde olacak. Kabulleri de olacak, görüşmeleri de olacak. Bugünün programı, hayli yoğun bir programı var. Bugünün programına gelecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buranın saatiyle, Amerikan saatiyle saat 14'te ikili görüşme yapması bekleniyor. Şu bildiğimiz gibi devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda devlet ve hükümet başkanları BM Genel Kurulu'na katılmak üzere buraya geldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Hem Birleşmiş Milletler binasında hem de Türk evinde bu görüşmeler gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada bir de konuşma yapması öngörülüyor. Bu konuşmasıyla birlikte aslında New York'tan ilk mesajlarını da vermiş olacak. Yarın önemli bir gün, daha doğrusu yoğun bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk gün liderlerin hitaplarının başlayacağı ilk gün. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Amerika Başkanı ve dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapacak. Konuşmasında da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma olması öngörülüyor. Gazze'de yaşananlardan Rusya-Ukrayna savaşına, ABD-İran savaşına ve Suriye'deki yeni dönem gelişmelere ilişkin ve Afrika'daki son duruma ilişkin birçok konuda mesaj vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir parantez açalım. Donald Trump'la görüşmesi olacak mı, olmayacak mı? Henüz resmi bir bilgilendirme bu konuya ilişkin yapılmadı Türk tarafından. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak geçtiğimiz günlerde Trump'la Erdoğan'ın New York'ta bir araya geleceğini dile getirmişti. Ancak bu görüşme hangi formatta olacak, nerede ve ne zaman olacak şu ana kadar netleşen bir bilgi yok. Muhtemeldir ki yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer böyle bir görüşme olacaksa bir araya gelme ihtimalleri yüksek iki liderim. Ve çarşamba günü de yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi konuşma programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da bir konuşması olacak. COP31 Antalya süreci var. Bildiğimiz gibi Türkiye'nin ev sahipliğinde. Dolayısıyla COP31 süreci kapsamında da burada birçok etkinlik yapılıyor. Bu konuya Türkiye bu yıl biraz daha ayrı önem veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bu konuya ilişkin de bir iklim zirvesi çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirecek ve Perşembe günü de yani Türkiye'ye göre Perşembe, Amerika'ya göre Çarşamba akşam saatlerinde ise Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılması bekleniyor. Bu New York'taki son programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü akşam saatlerinde de yola çıkmış olacak programda. Herhangi bir değişiklik olmazsa bu.
16: Ayrıntıları Deniz Tüysüz'den aldık. Almanya'da dün iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg eyaletlerindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in eyalet başbakanı olma ihtimali yüksek. Mecklenburg'da ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede arttırdı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşacağız. Kayhan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Önce Elif Eralp'in zaferiyle başlayalım.
9: Evet Ege, Elif Eralp 1981 Münih doğumlu. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yurt dışına çıkmış bir anne babanın kızı. Berlin Kreuzberg'de yaşıyor. Yani Berlin'de Türklerin de çok yoğun yaşadığı bir mahalle. Kendisi avukat, evli ve iki çocuk annesi. 2010'dan bu yana Die Linke yani Sol Parti içinde görev yapıyor. Ancak 2017'de resmen bu partinin üyesi olmuş. 2021'de de Berlin Eyalet Parlamentosu'na seçildi kendisi. Dün yapılan Berlin Eyalet seçimlerinde partisinin eyalet başbakan adayıydı ve %25,7 oyla sandıktan ilk sırada çıktı. Partisi 2023'te yapılan bir önceki seçime kıyasla oy oranını dün 13 puan birden arttırdı. Buna rağmen partisi tek başına iktidar olamıyor. Sosyal Demokratlar veya Yeşillerle bir koalisyon üzerinde çalışılacağı söyleniyor. Elif Eralp seçim kampanyasını Berlin'deki yüksek kiralar ve emlak spekülasyonu üzerine oturttu. Bu çok ciddi bir sorun Berlin'de. Siyasi stil ve ideoloji olarak da burası çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni sol akımın başını çeken Bernie Sanders ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetilmekte. Eğer Sosyal Demokratlar ve Yeşillerle koalisyon arayışında son anda siyasi sorun çıkmaz ise Berlin'in yabancı ve Türk kökenli ilk eyalet başbakanı olacak kendisi. Seçilmesinde kentte yaşayan Türk kökenli seçmenin de rol oynadığının altını çizmekte fayda var Ege.
16: Tabii aşırı sağ Saksonya-Anhalt'tan sonra şimdi de Mecklenburg eyaletinde bir gövde gösterisi yaptı. Hem bu eyaletteki sonuçları hem de AfD'nin Doğu Almanya'da nasıl bu kadar güçlendiğini de senden dinlemek istiyoruz Kayhan.
9: Evet, AfD ya da AfD Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimi beklendiği gibi, daha doğrusu kamuoyu yoklamalarının öngördüğü gibi ilk sırada tamamladı. Tek başına %38,2 oy elde etti bu aşırı sağcı parti. İkinci sırada %35,5 oy ile Sosyal Demokratlar var. Ancak Sosyal Demokrat aday partinin toplumdaki negatif imajı nedeniyle seçim kampanyası sırasında parti adını dahi kullanmadı. Mecklenburg'daki seçim başbakan Friedrich Merz'in Hristiyan Demokrat Partisi CDU için tarihi bir bozgun oldu. Parti 1949'dan bu yana ilk defa %5 barajını aşamadı ve %4,9 oyla eyalet parlamentosu dışında kaldı. Aşırı sağ bu eyaleti kazansa da tek başına yerel hükümet kurma şansı yok. Dolayısıyla Sosyal Demokratların öncülüğünde bir sol koalisyon hükümeti bekleniyor. Ancak parlamentonun en kalabalık grubu aşırı sağ olarak kalacak. Aşırı sağın bu derece oy almasının nedeni de özellikle Doğu Almanya'da, Doğu Almanya ekonomik açıdan Almanya'nın en geri kalmış bölgesi olarak gösteriliyor. Friedrich Merz hükümeti de 2025'te iktidara gelmişti. Bu sorunları çözme vaatleri üzerine, ancak o tarihten bu yana henüz daha hiçbir somut sonuç elde edilememiş durumda Ege.
16: Evet, aslında Mert demişken şunu da sormak istiyorum. Yaklaşmakta olan bir tehlike olduğunu düşünüyor mu sence Almanya Başbakanı? Yani eyalet seçimleri çünkü ülke geneli için ciddi bir gösterge. Başbakan Mert koltuğunu devretmeyi düşünüyor mu?
9: Şimdi Almanya genelinde gerçekleştirilen anketler, kamuoyu yoklamaları AfD'nin sadece Doğu Almanya değil ülke genelinde kök saldığını ve şu anda birinci parti konumunda olduğunu gösteriyor. Yani bugün seçim yapılsa AfD bütün Almanya genelinde birinci parti çıkacak. Avrupa genelinde olduğu gibi aşırı sağcı partiler öncelikle geleneksel sağ ve muhafazakar partilerin seçmenlerini çekiyor, çekmeyi başarıyor. Almanya'da da bu nedenle Başbakan Merz'in partisi kan kaybetmekte. Aşırı sağcıların sistem partilerinden oy kapmasının temel nedeni ise son 10-15 yıldır kronikleşen ekonomik kriz. Avrupa Birliği'nin ekonomik dinamosu olan Almanya 3 yıldır resmen resesyonda. Endüstrisi her geçen gün kan kaybediyor. Bu krizin üstesinden gelmek için seçilen Friedrich Merz döneminde henüz hiçbir şey düzelmiş değil. Son 2 haftada yaşanan 2 ciddi seçim bozgununa rağmen Merz şimdilik başbakanlık koltuğunu bırakmak istemiyor. Kendisi bir açıklama yaptı dün akşam. Ancak Alman basını daha şimdiden Merz için sonun başlangıcının geldiği değerlendirmesinde bulunuyor. Almanya şimdi büyük ölçüde iç siyasete odaklanacak. Siyasi istikrarsızlık dönemi gelebilir denmekte. Alman federal hükümeti üzerinde dış politika baskısı da artabilir. Aşırı sağcılar örneğin Ukrayna'ya verilen desteğe tamamen karşı çıkmaktalar. Almanya Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemi bütçesinin artmasına da karşı çıkıyor. Alman ya da yaşananların Avrupa Birliği'nde de ister istemez yansımaları olacak. Özellikle AfD'nin bu kadar yükselişi, bu kadar oy alması Avrupa'daki diğer aşırı sağcı partiler için bir moral anlamına geliyor. Önümüzdeki aylarda Fransa, İtalya, İspanya, Polonya gibi ülkelerde seçimler var. Bu ülkelerde de aşırı sağcılar yükselmekte. Bir de son bir not, Almanya'da bu seçim sonuçları dünya genelinde iki lideri özellikle sevindirdi, memnun ediyor. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin gelmekte. Her ikisi de Almanya'daki seçimlerde aşırı sağcı AfD'ye destek verdiklerini biliyoruz. Bunu da hiçbir zaman saklamadılar Ege.
16: NTV temsilcisi Kayhan Karaca'yla Almanya'daki seçimleri derinlemesine konuştuk. Avrupa'da savaş endişesi artıyor. Ukrayna savaşının kıta geneline yayılabileceği düşünülüyor. Bu nedenle güvenlik parametreleri oluşturuluyor. Birçok ülkede hazırlıklar göze çarpmakta.
2: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suvalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suvalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.
3: NTV Radyo.
16: Üniversiteler için ek tercih dönemi bu gece yarısı sona eriyor. Kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirime gitti. Ancak bu durum merkezi yani ilk yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor.
2: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
10: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130.

0: aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
1: Onlara yatırım olursak arkadaşlar.
2: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
0: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken Gökten, doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz Gökten.
3: Sırada haber turu var. Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette arama yapıldı. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek taposunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Öğretmen-veli görüşmeleri artık sadece randevuyla yapılıyor. Yeni eğitim yılında velilerin öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri için okul randevu sistemi hayata geçirildi. Bu uygulamayla velilerin randevusuz ziyaretlerine ve veli olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Veliler 444-0632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat randevu oluşturabilecek. Randevular ilgili okul tarafından değerlendirilerek veliye mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura dün ani gelişen kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Burhan Özfatura 1984 yerel seçiminde ANAP, 1994 yılında ise DYP adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ankara'da bir sürücünün önünü kesen, aracından inip tehdit eden kişi tutuklandı. Olay Bursaklar'da yaşandı. Seyir halindeki aracın önü bir başka araç tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü önünü kestiği arabadakileri tehdit etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası aracından inen kişi gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca 180 bin lira ceza kesildi. Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 3 isimle ilgili karar çıktı. Ayrıntılar Sena Gürbıyık'ta.
4: Şüpheliler adliyedeki ifade işlemlerine devam ediliyordu. Ancak sulh ceza hakimiyle sevk olmuştu. Gazeteci Osman Arslan tutuklama talebiyle başsavcılık biraz önce gazeteci Osman Arslan'ın üzerine asılı bulunan TCK 337. Yani yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçlamasıyla ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklandığını açıkladı. Ve diğer şüpheliler Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Kazım Beyke dönemin vardiya amiri, Ömer Vatan dönemin cezaevi müdürüydü. Onlar adli kontrol tedbiriyle yurt dışı çıkış yasağı şeklinde serbest bırakılmış oldular bu soruşturmanın 4. operasyonu kapsamında. Şüphelilerden Osman Arslan eski gazeteci, o da dediğiniz gibi 2 suçlamayla tutuklanmış oldu Burcu Kaya. Şu anda tutuklu sayısı dosyada 7'ye yükseldi ve 4 operasyon yapılmıştı. Dediğiniz gibi başsavcılık sulh ceza hakimliğinden çıkan karara göre bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
3: Sena Gürbayır'ın notlarını dinledik. Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı, kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi.
2: Milimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı'nda katılımcılar, 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
5: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastanede

0: Taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
1: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a, Venezuela'dan Filipinler'e, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
2: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
1: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
3: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte aşı sertifikası kriziyle gündemde. Yıldız futbolcu pandemi döneminde maçlara çıkabilmek için yasa dışı yollardan belge hazırlattığını itiraf etti.
4: İsviçre'de Granit Xhaka'nın kadro dışı bırakılmasının ardındaki sır perdesi aralandı. 33 yaşındaki futbolcu COVID-19 aşısı olmak istemediği için geçmişte sahte bir belge kullandığını açıkladı. Kaptanlığını yaptığı milli takımda kadro dışı kalmasının ardından süreci kamuoyuyla paylaşan Yıldız Orta Saha, COVID-19 aşısı ile ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum. Bu yoğun duygusal süreçte açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim. Bu bir hataydı sözleriyle özür diledi. Futbolcular pandemi döneminde COVID-19 aşısı olmadan maçlara çıkamıyor ve seyahat edemiyorlardı. Sahte aşı belgesi krizi hakkında konuşan İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Nabel ise, Xhaka'nın geçmişte yaptığı bir hatayı bizimle paylaşmasını anlayışla karşılıyorum dedi. İsviçre'nin Uluslar Ligi'ndeki maçlarında oynayamayacak Xhaka, 152 kez formasını giydiği milli takımında uzun süredir kaptanlık yapıyordu.
3: Balık tezgahlarında bu sezon hem çeşit arttı hem de fiyatlar geçen yıla göre geriledi. Özellikle palamuttaki bolluk dikkat çekiyor.
5: Maşallah palamut 3 yıl önce de aynı fiyat, bugün de aynı fiyat.
6: 3 yıl önceki fiyatla bu seneki fiyat hemen hemen aynı. Biz geçen sene 1200-1300 liralık balık bu sene 150 liraya kadar düştü tane maşallah. Lahmacundan ucuz ya.
7: Balıklarınız hazırdır. Afiyetten yiyin efendim.
8: Ne kadar bu böyle?
7: İki tanesi 400 lira. Takriben 1 kilo 300 gram civarında geliyor ikisi.
9: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Önceki sezona göre bu yıl palamuttaki bolluk dikkat çekiyor.
10: Bağırın biz geliyoruz, biz geliyoruz.
9: Bu sayede fiyatlar da düştü. Palamut bu sene 3 yıl önceki fiyatlara satılıyor.
11: Palamut balığı alıyorum.
8: Tam mevsimi, zamanı.
11: Tam yenecek balık, en güzel balık palamut. Gayet güzel, ucuz.
12: Bedava 150 liraya tanesi. Gerçekten uygun ya fiyatlar.
9: Tezgahta sadece palamut yok. Hamsiden istavrite pek çok balık alıcılarla buluşuyor.
7: Sezon olarak güzel geçecek inşallah. Balık herkes yiyecek. Geçen yıl gibi kötü değil. Gelen müşterilerin hiçbiri geri dönmüyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Hamsiler var 300 lira, sardalya 500 lira, istavrit var 350 lira.
13: Burada 300, orada 250-200'e bile var yani hamsi. Bu mevsimde böyle balıkları bulmak güzel.
9: Av sezonunun başlamasının üstünden bir ay geçmeden ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti balıktaki bolluğun ilerleyen aylarda da devam etmesi.
3: Rapçi Macklemore, Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarılmıştı. Sheeran ilk konserinde hatalar yaptığını söyledi ve hayranlarından özür diledi.
14: İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, rapçi Macklemore'un sahnede Filistin yanlısı açıklamalar yapması nedeniyle turneden çıkarılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde verdiği ilk konserinde hayranlarına seslendi. Yazılı açıklamasını seslendirdiği gözlerden kaçmayan şarkıcı, Macklemore'un kadrodan çıkarılması kararının kendi tarafından değil, menajerleri tarafından alındığını söyledi.
15: Kariyerim boyunca hiçbir şekilde siyasi yorum yapmamaya çalıştım. Çünkü müziğimin ve gösterilerimin bölünme değil, birlikte ilgili olmasını istiyorum. Hatalar yaptığımı kabul ediyorum. Bu insani bir mesele ve bu konudaki duygularımı artık saklayamam. 7 Ekim'de yaşananlar korkunçtu. Gazze'de yaşananlarsa haklı gösterilemez.
14: Tartışma, gerçek adı Benjamin Haggerty olan rapçi Macklemore'un turne konserinde Filistin yanlısı şarkısını seslendirmesi ve Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirmesiyle başladı. Rapçinin turneden çıkarılma kararına tepki gösteren ön gruplar, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savunarak turneyi bıraktıklarını açıkladı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Yarın İstanbul, Sakarya, Batı Karadeniz hattı boyunca kuzey kesimlere gelecek daha serin ve yağışlı hava nedeniyle üşütme riskine karşı daha tedbirli giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig büyük heyecana sahne olan 6. hafta maçlarıyla birlikte araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Amed'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihe geçen bir galibiyet aldı.
3: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Amed sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
4: Mason, ben, Mateo İrfan, ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyeti girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
3: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
5: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden. Bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
3: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Amed Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
6: Maalesef biz bu meakeyle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Amed Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
7: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
3: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
8: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
3: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
1: A milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. A Yıldızlılar hazırlıklarına bugün Riva'da başlıyor. A milli takımın ilk rakibi Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fransa. Bu maç Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler ikinci sınavını pazartesi günü Bursa'da İtalya karşısında verecek. Üçüncü ve dördüncü maçlar deplasmanda oynanacak. Milliler 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olacak. Galatasaray'da Roland Şalay sakatlandı. Macar futbolcu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Şalay Trabzonspor maçının 74. dakikasında sakatlandı ve yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı. Macaristan Futbol Federasyonu 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta forma giyen Şalay bir gol bir asistlik katkı sağladı. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a geri döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
9: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
10: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
9: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri ve Elmalı-Fethiye-Göğübeli yolunun 4-23. Kilometreleri arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Reklam.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
6: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün söylenişi konusunda kafa karışıklığı olan bir sözcüğü daha gözden geçireceğiz. Divan. Kimi okunuşlar farklı. Türlü anlamları var. Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen bir tür kanepe, kerevet, sedir. Bu anlamda olanın söylenişinde i kısa, a uzun. Divan. Kimi kaynaklarda başka okunuşu da önerilmektedir ama genel kabul divan şeklindedir. İşte boydan boya divan, üstünde akşamı ettiğin. İşte şapkan, bembeyaz entarin. Böyle vakitlerde anlaşılmaz duran, diyor Sabahattin Kudret Aksal. İ'nin uzun, A'nın kısa olduğu divan şeklindeki söylenişinin de farklı anlamları var. İlk anlamı büyük meclis, yüksek meclis. Sonra divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini belli bir düzene göre sıralayıp topladıkları yapıt. Fuzuli divanı, Şeyh Galip divanı gibi. Dikkatinizi çektiyse bu kez A'yı da uzattık. Bunun nedeni ünlüyle başlayan bir ek alması, divanı. Ve de kimi saz şairlerinin divan edebiyatı etkisiyle ve aruzla yazdıkları koşuklar. Mecazi anlamdaysa yüce, yüksek bir varlığın huzuru. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu deyu demiş Yunus Emre. Divan kurmak var. Bir büyüğün huzurunda saygı ifadesi olarak ellerini kavuşturup ayakta durmak. Divan edebiyatı var. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle doğan klasik Türk edebiyatı. Divan-ı harp var. Askeri mahkeme. Zaman sınırımıza geldik dayandık. Köroğlu'nun ünlü dizeleriyle bitirmek uygun olacak sanırım. Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Sağlığınızın yerinde olması dileğimizle iyi günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Takvim yaşımız ilerlerken damarlarımız bize hangi sinyalleri verir? Damar yaşlanmasının erken belirtilerini Profesör Doktor Oğuz Yılmaz anlatıyor.
9: Bu çok sinsi ilerleyen bir süreçtir. Genellikle gerçekten çok sessiz gider. Burada aslında muayenesi çok önemlidir. Beraberinde bu biraz önce bahsettiğimiz risk faktörlerinin biliniyor olması önemlidir. Dolayısıyla siz daha önce hiç kontrole gitmediyseniz, benim de yaptığım şey odur. Bu e-nabızı açarım mesela, bütün hastanın geçmiş kan değerlerine bakarım. Oradan zaten ne kadar zamandır şekeri var mı yok mu, aslında ilaç alıyor ama düzenli gidiyor mu gitmiyor mu, kolesterol için aynı şekilde. Çünkü birçok insanın yaptığı şöyle bir hata var. Ben gittim doktora, şeker ilacını verdi, başladım. Veya kolesterol ilacını aldım, başladım. Ama bu şeker nerede, kolesterol nerede, aldığınız ilaç gerçekten dozu itibariyle yetiyor mu? Bunları, yani biz oradaki hedeflediğimiz bazı seviyeler var. Onlara gelmedikçe biz doktorlar olarak memnun olmuyoruz. Çünkü orada siz ilaç alıyor olmanıza rağmen aslında olumsuz etkiler devam ediyor demektir. Bunun dışında muayene bulguları çok önemli tabii. Demin bahsettim, böyle birçok organ arterleri, yani atar damarları itibariyle etkilendiği için bunu etkileyecek. Mesela işte tansiyon ölçümlerinde bir büyük tansiyonla küçük tansiyon farkının giderek açılması bir belirti olabilir. Efor sırasında özellikle erken yorulma, nefes darlığı oluyorsa bu kalp damarlarınızda işte bir kireçlenmenin işareti olabilir. Yine el ve bacak, yani uzuvlarımızdaki damarlarda bir problem varsa o zaman el ve ayaklarda soğukluk görebiliriz. Bacak damarlarında ciddi bir problem varsa sorguladığımızda aslında hastaların yürürken ağrı duyması, özellikle baldır kısmında kramplar olması çok önemli bir bacak damarı hastalığının işareti olabilir. En erken belirtilerden bir tanesi ilginç şekilde erektil disfonksiyon dediğimiz iktidarsızlık durumu. Aslında bu çok zaman çok önemli damar sağlığıyla ilgili bir problemin ilk işareti olabilir. Yine beyin damarlarının etkilenebildiğini söylemiştik. Dolayısıyla anlamsız baş dönmeleri, hafıza ve konsantrasyondaki değişikliklerde beyin damarı ile ilgili problemlere işaret edebilir.
10: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
11: Reklam.
12: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
16: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
17: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
19: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
20: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Reklam.
21: Radyo tiyatrosu.
22: Durun! Durun, bekleyin. Sultan sizi çağırıyor.
23: Beni mi?
22: Evet, Sultan sizi çağırıyor. Yanına gitmeliymişsiniz.
23: Merak etme evlat. Artık o sultanlık devri bitti. Seni sürgüne gönderecek hali yok ya. Git bakalım. Bakalım ne istiyormuş.
0: Merak içinde kırmızı tuğlalı köşke yürümeye başladım. Güzelce düzenlenmiş bahçeyi geçerek mermer merdivenlere yönelmiştim ki sabık padişahımızı gördüm. En üst basamakta duruyordu. Hiç şüphe yok ki beni bekliyordu. İster istemez hareketime, yürüyüşüme bir çeki düzen vererek tırmandım merdiveni. Bir alt basamağa gelince dudaklarında o mesafeli gülümsemeyi fark ettim yine.
23: Neyse ki son anda yakaladım sizi.
1: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da,
21: Radyo Tiyatrosu'nda.
1: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Salı günü Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var. Sağanak yağmurlu. Sıcaklık salı 19, çarşamba ise 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı. İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında salı akşamı yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
21: Burası NTV Radyo. Saat 18.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Eski MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 3 kişiyle ilgili karar çıktı. Zanlılardan biri tutuklanırken 2 kişi için adli kontrol kararı alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan alacağız.
24: Bugün aslında 4. dalga yapılan operasyonda Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilişkin bu soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve bu 3 şüpheli tutuklandı. Kimler ve düzeltelim, bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski gazeteci Osman Arslan, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçlamasından tutuklandı. Ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçu var bir de kendisine tanımlanan ve bu suçlardan da tutuklandı. Diğer şüpheliler Ömer Vatan, dönemin cezaevi müdürü ve Kazım Beyke, dönemin vardiya amiri hakkında da yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı bildi. Geçtiğimiz saat diliminde, özellikle yarım saat önce bu soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda bir şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu ve böylelikle aslında soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Şunu da aktaralım. İfade verecek isimler var soruşturmada. Eski istihbarat görevlisi ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor yarın ve Kazım Kaşifoğlu karakteri de çok tartışılmıştı ve Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide bu Kazım Kaşifoğlu karakterini görmüştük. Sedat Savtak, bu karakteri oynayan Sedat Savtak oyuncu Sedat Savtak da bilgi sahibi sıfatıyla yarın bu soruşturma kapsamında ifade verecek Burcu Kaya.
4: Sena Gürbıyık NTV ile ortak yayında aktardı. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gelişmeler var. Bugün 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi ise aranıyor. Zanlıların yurt dışına yüklü miktarda para transfer ettiği de tespit edildi.
25: Ağırlıklı olarak Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tereş Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin mal varlığının dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ile Tere Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda pusula yöneticileri Serdar Turhan ile Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto işlem hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulamadığını öne sürdü.
4: Gayrimenkul üzerinden hileli yollarla vatandaşlık alanlara yönelik operasyon düzenlendi, 73 şüpheli gözaltına alındı. 30 şirkete kayyum atandı, 1070 kişinin usulsüz şekilde kazandığı vatandaşlık iptal edilecek.
3: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de e-konulara kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı.
4: Geçen hafta çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı, zanlılar adliyeye sevk edildi. İsrail ve ABD'lilerin dolandırılmasına yasak koyan şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıktı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
3: Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler. Ama çağrı merkezi çalışanların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olanları dolandırmaları yasaktı. Sahte ekranlar hazırlayan dolandırıcılar mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para toplandı. Müşteriler paralarını istediğinde ise türlü bahanelerle ödeme yapılmadı. Uluslararası vurgunun boyutu 3 milyar doları buldu. Şebeke işe alacağı çalışanları yalan makinesi testinden geçiriyordu. İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için de ofislerde İbranice konuşmayı yasaklamıştı.
4: Üniversiteler için ek tercih dönemi bu gece yarısı sona eriyor. Kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirime gitti. Ancak bu durum merkezi yani ilk yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor.
3: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
5: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
6: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu? Ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
5: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
7: Onlarla yardımcı olursak arkadaşlar.
3: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
5: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
4: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Özfatura ilk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmış, 10 yıl görevde kalmıştı.
3: İki dönem başkanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura 83 yaşında hayata veda etti.
8: Benim 10 yıllık dönemimde Allah'a şükür bütün ihalelerde toplu konuttan metroya, büyük kanaldan işte bu tür büyük alımlara kadar en küçük bir şekilde bir şaibe kondurulamamıştır. Yani biz de bundan gurur duyuyoruz.
3: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura evinde rahatsızlandı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özfatura yoğun bakım alındı. Hayati tehlikesi vardı. Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu süreçte beynine kan gitmediğini belirtti. Bir süre sonra hastaneden yapılan açıklamada 83 yaşındaki Burhan Özfatura'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Burhan Özfatura 1984 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar görevde kaldı. Özfatura 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi'nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar görevini sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Özfatura çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.
21: NTV Radyo.
4: İran'da savaş sürerken Tahran yönetimi halkı gönüllü olmaya çağırıyor. Başlatılan kampanyaya can feda adı verildi. Katılımcılar Tahran'da geçit töreni düzenledi.
3: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için başlatılan kampanya yoğunlaşıyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya, Cuma günü Tahran'da düzenlenen geçit törenine gündeme oturdu. Kampanyaya katılan gönüllerin yer aldığı geçit töreni dikkat çekiciydi. Törende kadın ve çocuklar da vardı. Can Feda kampanyası kapsamında başlangıç aşamasında tabur olarak nitelendirilen 1000 birlik oluşturulduğu belirtiliyor. İranlı yetkinler Mart'ta Can Feda kampanyası ilk başlatıldığında bir ay içinde 31 milyon daha fazla kişinin gönüllü olduğunu duyurmuştu. Bu İran'ın toplam nüfusunun 1/3'üne tekabül ediyor. Ancak ülke dışındaki aktivistler sadece cep telefonu numarasıyla kayıt yaptırılabilen siteye 4 milyondan az kişinin başvurduğunu tespit etmişti. Tartışmalar üzerine kayıt yaptıranların sayısını gösteren veri akışı yavaşlatılmıştı. İran devrim muhafızları yetkinleri son olarak Cuma günü can feda kampanyasına katılanların sayısının 33 milyon olduğunu duyurdu. Ancak sayının doğruluğunu kanıtlamak için bir belge sunulmadı. Can fedaya katılanların %26'sı askeri ve güvenlik konularında görev yapacak. Kurtarma, sosyal hizmetler, medya ve mali destek için de can feda gönülleri kullanılacak. 15 yaş altı çocukların da kampanyaya katılmasına izin verilmeye başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle gönüllere neden ihtiyaç duyulacağı sorgulanıyor. Ülkede yönetim karşıtı protestoların patlak vermesi halinde gönüllerin devreye sokulmasının planlanıyor olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar can feda kampanyasını devrim muhafızlarına bağlı Besiç Ministeri'nin imajını yenileme çabası olarak da görüyor. 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı'nda gönüllerden oluşan Besiç güçleri en ön cephede görev yapmıştı. Ancak daha sonra bu ministre İran'da aralıklarla yaşanan yönetim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasında görev almıştı.
4: Amerika'da Trump yönetimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş açmaya hazırlanıyor. Yeni yaptırımlarla mahkemenin finans sisteminden büyük ölçüde izole edilmesi hedefleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işlevsiz kılmak için harekete geçti. Trump yönetimi Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye yaptırımlarını artırma hazırlığında. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 6 ila 7 aylık bir geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi de yapılacak işlemlerin yasaklanması hedefleniyor. Bu çerçevede mahkemenin Amerikan doları ile işlem yapması engellenecek. Böylece küresel finans sisteminden büyük ölçüde koparılması planlanıyor. Yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında veya hemen öncesinde alınması bekleniyor. Trump yönetimi daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, bazı yargıçlar ve eski başsavcı Kerim Han'ı hedef alan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Şimdi ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar bireysel yetkinlerden ziyade Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz'da gerekirse mahkemeyi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemişti. Rubio, mahkemenin üye olmayan devletlerin yetkilerini hedef alma kararının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu da savunmuştu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğine tehdit teşkil ettiğini iddia etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail mahkemeye üye değil. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise mahkemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden koruyacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin bankalarına Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalışmayı sürdürmeleri talimatı verebileceği belirtiliyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump basın özgürlüğü tartışması başlattı. Trump'ın emriyle muhabirlerine Beyaz Saray'a giriş yasağı verilen 3 basın kurumu federal mahkemede dava açtı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
9: Başkanı Donald Trump Cuma günü CNN, MS Now ve Politico'yu hedef almıştı yalan haber yaptıkları gerekçesiyle ve bu 3 yayın kuruluşunun Beyaz Saray muhabirlerinin kartları da yani akreditasyonları da ertesi gün iptal edilmişti. Bu 3 yayın kuruluşu yaptıkları ortak açıklamada Trump yönetimine bu sebeple dava açtıklarını açıkladı. Şunu söyleyelim, CNN televizyonunun ayrı bir görevi daha vardı, yani pool görevi deniyor buna. Bu ne demek? CNN televizyonu Amerika'daki 5 televizyon yayın kuruluşu adına başkanın bütün programını ve attığı her adımı diğer televizyonlar adına, diğer yayın kuruluşları adına da takip edip bunları paylaşmakla yükümlüydü. Böyle bir görevi vardı. CNN'in pool görevi de iptal oldu ve diğer yayın kuruluşları da CNN'in yerini almayı reddettiler. Dolayısıyla bir dayanışma göstermiş oldular. 3 yayın kuruluşu CNN, MS Now ve Politico açtıkları davada şunu söylediler: Trump yönetimini bu konuyla ilgili bilgilendirdik. Amerikan hükümetinin basının neyi haberleştirip haberleştirmeyeceğini, neyi yayınlayıp yayınlayamayacağını hükümet belirleyemez. Biz de bu ilkeyi, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü savunmak amacıyla anayasa gereği bu ilkeyi savunmak amacıyla dava açtık denildi. Beyaz Saray'ın muhabirlerin akreditasyonlarını herhangi bir şekilde bilgi vermeden ve gerekli süreci işletmeden iptal ettiği belirtildi. Şu açıklama dikkat çekti. Yayın kuruluşlarının ortak açıklamasında şu ifade dikkat çekti. Beyaz Saray'da gazetecilerimiz işlerini yapmaktan tek bir sebeple men ediliyor. O da Trump'ın yapılan haberleri haberleştiren muhabirlerin ürettiği içeriği sevmiyor olması, hoşuna gitmiyor olması ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nden de yine bu üç yayın kuruluşunun akreditasyonlarının iptal edilmesine sert tepki var. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin başkanı Jackie Heinrich de bir açıklama yaptı ve derhal Trump yönetiminden bu adımı geri almasını istedi. Ve böyle bir adımında sonuçlarının bu üç yayın kuruluşunun da ötesine gideceği ifade edildi. Amerikan halkı özgür ve bağımsız basın aracılığıyla iktidara gelenlerin irdelenmesi, sorgulanmasını hak ediyor. Hükümet yetkilileri bunu uygun bulsa da, bu onların hoşuna gitse de gitmese de ifadesini kullandı Burcu.
4: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını NTV ile ortak yayında dinledik. Küresel gıda fiyatları 4 yılın en yüksek seviyesinde. Gıda ve gübre piyasaları, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı aksamalar, Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz sevkiyatındaki belirsizlikler, enerji maliyetlerindeki artış ve aşırı hava olaylarının baskısı altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 yükseldi. Fiyatlar Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tarladaki maliyet artışından baharatlar da nasibini alıyor. Şanlıurfa'da isotun kilosu %60 zamlandı.
3: Geçen yıl 300 lira, bu yıl 500 lira. Biber fiyatı yükselince isot da zamlandı. Şanlıurfa'da kırmızı biber hasadı devam ediyor. Biberin kilosu geçen yıl 15 liraydı. Üreticilere göre bu yıl maliyetler nedeniyle fiyat 35 liraya kadar çıktı.
10: Geçen yıla oranan bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Niye arttı? Çünkü geçen sene normalde herkes kendi evinde biberini yapıyordu. Kimse yani böyle gelip çarşıdan falan isot almıyordu. Ama bu yıl biberlerin fiyatları biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor. Gelip bizlerden alıyor.
3: Son bir yılda evde isot yapımının maliyeti en az iki katına çıktı. Isot çarşıda da %60 zamlandı.
12: Almanya'ya götüreceğim hatta. Onun için arabamızı birazdan yakına getirip buradan alıp götüreceğim inşallah. Çok kullanıyoruz. Biz şahsen Bayburt olmuş olsam da.
4: Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Anlaşması'nın nüshalarına ait parçalar Çorum'daki kazılarda bulundu. Parçalarda bir ülkeden diğerine sığınanlara nasıl davranılacağına dair hükümler var. Detayları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
3: Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Barış Antlaşması'na ait nüshalar Çorum'da bulundu. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
13: Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor.
3: Kadeş Antlaşması, Hitit Kralı 3. Hattuşili ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında yapılmıştı. Bulunan örneklerde antlaşmanın 12-20. Maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler yer alıyor. Milattan önce 1250'li yılların sonunda imzalandığı düşünülen Kadeş Antlaşması, dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan ilk uluslararası anlaşma özelliğini taşıyor. Antlaşmanın Mısırca metni, Mısır'daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akatça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa'da kazılarda bulundu. Antlaşmaya ait daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Ön Asya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi'nde.
4: İstanbul'un sanat yaşamında önemli bir yeri olan Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perde yıllar sonra yeniden açılacak. Deprem riski nedeniyle 2012'de kapatılan sahne 7 yıl süren çalışmayla yenilendi. Yürütülen çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anlattı.
14: Genco Erkal'dan Haldun Dormen'e, Gülcü Sureri'den Adile Naşit'e, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri orada sahneye çıktı. İstanbul'un kültür sanat hayatının hafızasını oluşturdu. Tarihi Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perde yıllar sonra yeniden açılıyor. 2012'de deprem riski nedeniyle boşaltılıp kaderine terk edilen tiyatro, tarihi dokusu korunarak aynı yerde yeniden yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar 7 yıl sürdü.
15: En küçük bir tuğla detayını bile kaybetmeden yapacağımız bir restorasyon bu. Bir taraftan tiyatroyu koruduk, bir taraftan yeni bir tiyatro evi tarihi binadan çıkarmış olduk. Bir taraftan Fransız Mahkemesi binasıyla bir yeni sergi salonu kazanmış olduk. Aslında burada bir bina değil, 3 bina projesi yapılmış oldu.
14: Bağımsız toplulukların temsillerine ev sahipliği yapması planlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, 300 kişi kapasiteli, yeni nesil sahne teknolojisine sahip bir salona kavuştu. Tiyatro sanatçısı Tülay Günal, Genco Erkal'la birlikte Muammer Karaca sahnesine en son çıkan isimdi.
16: Bu sahneye son kez çıkıyorum bilgisiyle oynamak ve Genco Erkal'ın o gözümdeki daha önce hiç görmediğim hüzün ve endişe hala aklımda. Keşke sevgili ustamız Genco Erkal da bugünü görebilseydi. Uzun yıllardır sahne bulmakta çok zorlanan bağımsız tiyatrolar içinde çok umut verici olduğunu düşünüyorum.
15: Sadece bir tiyatro sahnesi değil, burası bir kültür merkezi olarak işleyecek.
14: Yenilenen Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ilk temsil 26 Eylül'de gerçekleşecek.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig büyük heyecana sahne olan 6. hafta maçlarıyla birlikte araya girdi.

0: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden. Bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
1: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
2: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
3: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
1: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
4: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
1: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
5: A milli takım tarihinde ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. A Yıldızlılar hazırlıklarına bugün Riva'da başlıyor. A milli takımın ilk rakibi Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fransa. Bu maç Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak. Milliler ikinci sınavını pazartesi günü Bursa'da İtalya karşısında verecek. Üçüncü ve dördüncü maçlar deplasmanda oynanacak. Milliler 2 Ekim'de Belçika'ya, 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olacak. Galatasaray'da Roland Şalay sakatlandı. Macar futbolcu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Şalay Trabzonspor maçının 74. dakikasında sakatlandı ve yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı. Macaristan Futbol Federasyonu 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta forma giyen Şalay bir gol bir asistlik katkı sağladı. Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a geri döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
6: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
7: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
6: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
11: Böcek doktoru olarak bilinen Doktor Fatih Dikmen, en sevdiği böcekler listesinde ilk sıraya bombus arılarını aldı. NTV Radyo dinleyicileri için onları anlattı.
12: Türkiye'deki 2000 tür içerisinde 50 tane tür bombus arısı var yaklaşık. Dünyada zaten sayıları 250 tane aslında bunların. Yani çok az sayıdalar ama çok sembolik, tatlı görünümleri oldukları için de akılda kalıcı ve görsel olarak da göze hitap edici canlılar. Bu 250 tanenin 50 tanesinin neredeyse yani 5'te 1'inin Türkiye'de bulunması çok önemli bir rakam. Daha da enteresanı Dünyadaki bu nüfusun dışında biz Avrupa, Batı Asya diyebileceğimiz coğrafyada neredeyse 100 tür

0: varken bunun 50'si yani yarısı Türkiye'de. Yani Türkiye bombusarılar için müthiş bir gen merkezi. Ve bu çeşitliliklerinin yanında bombusların bir de soframıza hizmet eden bir yönü var. Bu çok önemli aslında. Bugün Antalya'da seralarda yapılan bütün seraltı ya da seracılık faaliyetiyle yürütülenler daha doğrusu tarımsal üretimde tozlaştırıcı ihtiyacını %90 oranda bu bombus arısı kolonileri karşılıyor. Biz bugün halen yaz kış güzel domatesler yiyebiliyorsak işte bu bombuslara borçluyuz bunu. O yüzden de ben hem doğada onları çok sevdiğim için hem de bu onların insanlığa katkısı olan bu hizmeti için bombusları tercih ederim.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar, bu hafta konumuz kızılcık. Ama kızılcık derken önce bir takım yanlışları düzeltmek lazım. Çünkü kızılcık aslında Anadolu'nun en eski meyvelerinden biri. Yabanda da yetişiyor, aşılısı da var. Ama en yanlış anlaşılan bitkilerinden de meyvelerinden de biri. Bir kere yanlış tercüme ediliyor. Hatta meşhur dizi Kızılcık Şerbeti kremberi şerbet diye çevrildi. Aslında bu kremberi denilen bitki Türkiye'de yok. Şimdilerde Doğu Karadeniz'de böyle nemli yerlerde, soğuk yerlerde birazcık deneme amaçlı yerleştirilmeye başlandı ama bu zaten bir çalı bitkisi. Yuvarlak yuvarlak oluyor meyveleri bir kere. Kızılcık her zaman ovaldir. Böyle parmak gibi uzundur hafif. Hiçbir zaman tam yuvarlak olmaz. Çekirdeği de farklıdır zaten. Kremberinin öyle bir çekirdek yapısı dahi yoktur. İlginç bir şey. Kremberi aslında sadece Kanada ile Amerika'nın arasındaki o sınırlardaki bataklık orman arası arazilerde yetişir. Şimdi bu son derece ilginç bir bitki çünkü tam ormanda da yetişmiyor. Ama orman arasında bazen böyle açıklık alanlar olur ya, güneşi alan falan, oralarda yetişiyor. Hatta böyle cranberry harvest diye Google'larsanız son derece enteresan YouTube görüntülerine falan da ulaşabilirsiniz. Mutlaka vardır, ben bir zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Böyle su bastırıyorlar alana ve ondan sonra bütün o cranberry, Türkçesi yok çünkü, turna yemişi diyoruz. Doğru tercümesi bu. Bütün o kıpkırmızı meyveler boncuk gibi, küçük baloncuklar gibi suyun üstüne çıkıyor, yüzüyor ve araçlarla böyle üstünden gidip kepçelerle topluyorlar. Son derece ilginç bir hasat. Peki bizde kızılcağa elbette ki başka isimler de veriliyor. Bir tanesi ergen. Çok eskiden bu konuda aslında epey yazmıştım, çizmiştim. NTV Radyo'da Acı Tatlı Mayhoş'un en eski kayıtlarından biri kızılcık üzerineydi. Orada da erken açan ergen diye anlatmıştım. Neden? Çünkü ergen denmesinin sebebi, kızılcık aslında şeytana bile pabucunu ters giydirirmiş. Şöyle bir hikaye var. İlk çiçek açan meyve kızılcık. Dolayısıyla erken çiçek açıyor. Dolayısıyla şeytan da gidiyor, ağacın altında bekliyor, bekliyor. Çünkü ilk olgunlaşan meyve de o olacak. Hayır, bütün meyveler oluyor. Kirazlar oluyor, kayısılar, erikler falan, şeftali. Hepsi bitiyor. Hala kızılcıktan ses yok. Evet, kızılcık en geç olgunlaşan meyve. Dolayısıyla şimdi aslında yazdan sonbahara geçtiğimiz, sonbaharın ilk ayı Eylül'de kızılcığın tam zamanı. Şimdi tabii ki başka böyle isim karışıklıkları da var. Mesela kızılcağa kremberi dendiğini, kremberiye de turna yemişi dendiğini söylemiştik. Ama turna yemişi de mersinle karıştırılabiliyor. aslında mersin bitkisinin beyazı da olur, moru da olur ve onun da adı murttur. Şimdi kızılcığın da murtla, yani mersin bitkisiyle son derece ilginç bir beraberliği var. O da nerede? Gene Toroslarda. İkisi de çünkü ormanda yetişen, kendiliğinden yetişen bitkiler. Evet, murt ve fesleğenli kızılcık hoşafı aslında Toroslardaki köylerin en büyük kışlık hoşaflarından biri. Her evde yapılıyor, kavanoz kavanoz yapılıyor. Rengi güzel, tadı da bir başka değişik. Evet, erken açan ergen, yani kızılcığa devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Salihli-Alaşehir Devlet Yolu'nun 2-8. Kilometreleri ve Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu'nun 13-15. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İstanbul ve Anadolu'daki Rum kültürünün muhtelif yönleri üzerine araştırmalarıyla tanınan Sula Bozis'in Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı İstanbullu Rumlardan Anılar ve Yemekler. Sula Bozis İstanbul Cibali doğumlu. Çocukluğu Cibali ve Bakırköy'de geçti. Beyoğlu'nda Zapyon Kız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1970'ten başlayarak İstanbul'da tiyatro kostümcüsü ve moda tasarımcısı olarak çalıştı. 1967'den bu yana İstanbul ve Anadolu'daki geleneksel el sanatları ile özellikle sanayi öncesi kadın emeğini araştırmakta. Bu konuda çok sayıda makalesi var. Bozis 1980 sonrası çalışmalarını Atina'da sürdürdü. İstanbul yazmaları ve Bursa ipekli kumaşları üzerine sergiler hazırladı. 1993'te kurucu ve yöneticisi olduğu Bosforis arşivi bünyesinde sözlü tarih çalışmaları düzenledi. Yayımlanmış eserleri İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri, Kapadokyalı Rumların Yemek Kültürü, İstanbul Lezzeti, İstanbul Rumlar, Paris'ten Pera'ya Sinema ve Rum Sinemacılar ve İstanbul'dan Anadolu'ya Rumların Yemek Kültürü. Sula Bozis'in bugün sözünü ettiğimiz Sofrada Birlikte Olmak Şahane isimli kitabı, yazarın çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği İstanbul'a duyduğu özlemin sayfalara dökülmüş hali. Hem yöreseli hem de evrenseli içinde barındıran bir mutfak kültürüne sahip kadim kentin farklı köşelerinde, bir zamanların Bakırköy'ünde, Beyoğlu'sunda, ailecek gidilen mesire yerlerinde kurulan sofraları yad ediyor Bozis kitabında. Kitap, İstanbul Rumlarının sofra adabından yemek gelenekleriyle günlük hayatlarına uzanan, kişisel tanıklık ve gözlemlere dayanan 52 menü ve 156'yı aşkın tarif içeriyor. Savaş Atı, Issız Adanın Kralı gibi çok satan kitapların yazarı, çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Michael Morpurgo'nun Geleceğe Mektup isimli hikayesi Uçan Balık Yayınları'ndan çıktı. Jim Field'ın resimlediği kitabı dilimize Arif Cem Ünver çevirmiş. Her yıl başında Mia ve ailesi merdiven altındaki dolaptan rengarenk papatyalarla süslü eski bir günlük çıkarır. İçinde Mia'nın dedesinin yıllar önce ona yazdığı bir mektup vardır. Her yıl aynı heyecanla okudukları bu satırlarda birlikte geçirdikleri günlerin neşesi, toprağın bereketi ve doğaya duyulan sevgi saklıdır. Dedesinin mektubu Mia'ya yalnızca geçmişi hatırlatmaz, geleceğe karşı taşıdığı sorumluluğu da gösterir. Torununun daha güzel bir dünyada yaşamasını dileyen dedesi, doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeleri anlatır ve Mia'dan onu korumak için elinden geleni yapmasını ister. Böylece bir aile geleneği haline gelen mektup, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kurar. Geleceğe Mektup, gezegenimizi sevmenin ve korumanın yalnızca bugüne değil, gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor. 20. yüzyılın en önemli Fransız filozoflarından Jacques Derrida'nın Arşiv Hastalığı isimli kitabı Ketebe Yayın Evi'nden çıktı. Alt başlığı Freudian bir baskı, izlenim olan kitabı dilimize Can Batukan çevirmiş. 1930 yılında Cezayir'de doğan Jacques Derrida, yapı sökümcülük akımının kurucusu. Felsefe, edebiyat eleştirisi ve dil bilim alanlarında çalışan Derrida, Batı felsefesinin temel varsayımlarını ve metin okuma biçimlerini birçoklarına göre kökten değiştirdi. Çalışmaları edebiyat eleştirisinden mimarlığa, siyaset felsefesinden kültürel çalışmalara uzanan bir alanda derin izler bırakan Jacques Derrida, 2004'te Paris'te öldü. Türkçe'de yayımlanan eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Yazı ve Fark, Marx'ın Hayaletleri, Ses ve Fenomen, Yasanın Önünde, Dillerin Hesabı. Jacques Derrida bugün bahsini ettiğimiz Arşiv Hastalığı isimli çalışmasında bir kayıt deposu, bir koruma alanı olarak görülen arşivin aslında masum olmadığını, aynı zamanda bir güç ve otorite yeri olduğunu öne sürüyor. Derrida kitabında psikanalizin izini sürerek Freud ile derin bir diyaloğa giriyor, arşivin doğasını yeniden sorguluyor. Derrida'ya göre arşiv hastalığı bir semptomdur, yakıcı bir tutkudur. İnsan durmaksızın en başa, bir kökene dönmek ister. Bu durum bir hastalıktır. Özne, bellek için mutlak ve doyumsuz bir arzu duyar. Derrida arşiv hastalığında okuru belleğin karanlık sınırlarında gezdirirken geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki karmaşık bağları gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
12: Reklam.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
15: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
16: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
5: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Geçtiğimiz hafta sonu gene jeopolitik risk ve tansiyonların arttığı bir süreci yaşadık. Özellikle İran tarafından gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ve buna karşılık İran'ın her türlü tahdit ve sınırın ötesinde sert karşılık vereceği cevabı aslında beklentilerin seviyesini ve tansiyonunu yükseltti. Hafta sonu herhangi bir fiili saldırı ve çatışma olmadan sonra erdi ama özellikle Ukrayna, Rusya ne de Körfez Savaşı olarak adlandırılan çatışma bölgesinde savaşların veya savaşan tarafların sonuç alması veya kalıcı bir barışa gitmesi yolunda henüz somut adım atılamaması, haftalar sonra dahi bu gerginliğin, sıcak çatışma ortamının devam etmesi piyasaları geriyor. Özellikle petrol fiyatlarında ileri geri hareketler olmasına karşın bir türlü son hafta içerisinde 3 haneli rakamların altına inilemedi. Üstelik ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan fiili olarak de facto bir yaklaşımla 1 milyar varil civarında petrol nakliyatının tamamlandığına dair iddialar İran tarafından kategorik olarak reddedildi. Suudi Arabistan'ın Hutilerin saldırıları karşısında özellikle ülke başkenti yakınlarındaki bir askeri alanın da hava alanının da hedef alınması, Moskova yakınlarında bir enerji tesisinin vurulması gibi gerginliği arttırıcı, eli yükseltici sıcak gelişmeler hakikaten sıkıntı doğurabiliyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı da geniş bir heyetle katılım sağlamak için oraya gittiler. Ve bu çerçevede biliyorsunuz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin liderler zirvesi var. Nitekim Amerikan Hazine Bakanı ve Çin Ekonomi Bakanı ön görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldiler. Ticaret savaşlarından yapay zeka ile ilgili gelişmelere, uluslararası jeopolitik gerginliklerden silahlanmaya kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı görülüyor. Tabii özellikle Suudi Arabistan'da retoriğini ve adeta tehdit tadına varan bir takım uyarılarını ve taleplerini arttırmaya devam ediyor. Amerika tarafına eğer müdahil olunmazsa bu saldırılar karşısında, Suudi Arabistan'ın yanında yer alınmazsa ellerinde tuttuğu çok yüksek miktardaki Amerikan kağıdını piyasaya boca edeceğini söylerken, diğer taraftan dijital para ortak mekanizması yürüttüğü Çin'i de daha seviyeli ve katı bir tutum alması, kendinden yana davranması konusunda tavır değiştirmemesi durumunda bu birliktelikten çıkacağı yönünde uyarıyor. Tabii bütün bu gelişmeler özellikle Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatındaki sıkıntılar, tedarikteki düşüşler bir paralel okumayı da perdelememek durumunda. Karadeniz sularında yaşanan gerginlik dolayısıyla gıda sevkiyat ve arzında da bir takım sıkıntıların artık yerleşik hale geldiğine dair haberler geliyor. Öte taraftan tabii Almanya'da yakından izlenen ve daha evvel AfD yani aşırı sağ olarak nitelendirilen partinin eyalet seçimlerindeki başarısı yeni seçimlerde de adeta perçinlendi. Berlin ve havalisinde yapılan seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Almanya'daki Merz hükümeti 16. ayını doldurmadan büyük zorluklarla karşı karşıya. Tabii netice itibariyle diğer Avrupa ülke seçimlerinin de sonuçları bekleniliyor. Türkiye'de de özellikle fonlardan kaynaklanan geçtiğimiz hafta adeta çok yoğun tartışma ve gelişmelere konu olan süreçte yeni bir haberle uyandı Türkiye haftaya. 3 ay olarak öngörülen ve STK tarafından bu şekliyle, bu terminle açıklanan fonların tasfiye sürecinin ilk ağızda 6 aya çıkarıldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve analizleri elbette hafta içinde tekrar bazı durumlar, bazı mekanik işlemler veya bu işin süreci ortaya çıktıkça tek tek ele almaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bu sezon Atlas Okyanusu'nda nadir bir durum yaşanıyor. Hala hiç tayfun oluşmadı. Normal koşullarda Ağustos ayında 2-3, Eylül'de ise 3-4 tane oluşur ve en şiddetlileri Eylül'ün bu zamanları görülürdü. Meteorologlar bu fırtına öncesi sessizlik durumunun tedirgin edici olduğunu söylüyorlar.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık sorguların ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı. 2 zanlı içinse adli kontrol uygulandı. Kurtlar Vadisi Pusu'da görev alan oyuncu Sedat Savtak da soruşturma kapsamında ifade verecek. Hileli gayrimenkul satışlarıyla Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3,5 milyar lirayı aşan işlemin hileli olduğunun belirlendiğini açıkladı. 30 şirkete kayyum atandı, usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı belirlenen 1070 kişinin vatandaşlığının iptal edileceği duyuruldu. Fon soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Şüphelilerin yurt dışına yüklü miktarda para transferi ettiği tespit edildi. Fonların tasfiye süreciyle ilgili de gelişme var. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyedeki azami süreyi 3 aydan 6 aya uzattı. SPK hukukçusu Yalçın Okat ve ekonomist Yücel Erbaş'ın görüşlerini mikrofona getirelim.
3: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
4: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
3: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
5: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
2: Fon soruşturması siyasetin de gündeminde. Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamaları aktaralım.
6: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
3: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
7: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
3: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
2: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette arama yapıldı. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı, 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Bir günde 3 kentte 3 kadın öldürüldü, katil zanlıları eşleriydi.
3: Eşini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti oğluna haber verdi. 80 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Zanlı kadını karnından bıçakladı. Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabaha kadar evde eşinin cansız bedeniyle bekleyen zanlı, daha sonra oğlunu arayıp cinayeti anlattı. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Hatay'ın Payası ilçesinde de 47 yaşındaki Emine Çin boşanma aşamasındaydı. Eşi K.Ç. ile tartışması cinayetle son buldu. Zanlı kadını av tüfeğiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler K.Ç.'yi gözaltına aldı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı uykusunda boğarak öldürdü. Sabah kızını arayan zanlı, önce Fadime Sarıca'nın hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra eve gelen kızına cinayeti itiraf etti. İfadesinde psikolojik ilaçlar aldığını ve olayı hatırlamadığını öne süren zanlı tutuklandı.
2: Mardin'de tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo bulundu. Bu trafolar 1000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
3: Tarım alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı. 2 gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
2: Japonya'da Dujuan tayfunu başkent Tokyo ve çevresinde hayatı felç etti. Aşırı yağış ve sert rüzgar sebebiyle 1 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Bölgede heyelan riski sürerken 10 bin haneye elektrik verilemiyor. Tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Fırtınada bir kişi yaralandı, 9 bina hasar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dünya ünlü Tokyo Oyun Fuarı da kapılarını bir gün erken kapatmak zorunda kaldı. Avrupa'da savaş endişesi artıyor. Ukrayna Savaşı'nın kıta geneline yayılabileceği düşünülüyor. Bu nedenle güvenlik parametreleri oluşturuluyor. Birçok ülkede hazırlıklar göze çarpmakta.
3: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kalemi aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suvalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suvalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.
2: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte aşı sertifikası kriziyle gündemde. Yıldız futbolcu pandemi döneminde maçlara çıkabilmek için yasa dışı yollardan belge hazırlattığını itiraf etti.
8: İsviçre'de Granit Xhaka'nın kadro dışı bırakılmasının ardındaki sır perdesi aralandı. 33 yaşındaki futbolcu COVID-19 aşısı olmak istemediği için geçmişte sahte bir belge kullandığını açıkladı. Kaptanlığını yaptığı milli takımda kadro dışı kalmasının ardından süreci kamuoyuyla paylaşan Yıldız Orta Saha, COVID-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum. Bu yoğun duygusal süreçte açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim. Bu bir hataydı sözleriyle özür diledi. Futbolcular pandemi döneminde COVID-19 aşısı olmadan maçlara çıkamıyor ve seyahat edemiyorlardı. Sahte aşı belgesi krizi hakkında konuşan İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Nabel ise, Xhaka'nın geçmişte yaptığı bir hatayı bizimle paylaşmasını anlayışla karşılıyorum dedi. İsviçre'nin Uluslar Ligi'ndeki maçlarında oynayamayacak Xhaka, 152 kez formasını giydiği milli takımında uzun süredir kaptanlık yapıyordu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslanı yaşatır.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
6: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Okul çağı çocukları ile ilgili olarak okulları ile kurdukları bağ üzerine farklı birçok konuya değindik bugüne kadar. Elbette gençler için, özellikle de üniversite çağı gençler için de dikkat çeken konuların araştırmalara konu olduğunu vurgulamalıyım. Üniversiteye başlamadan önceki ayları dikkate aldığımızda yüksek öğretime adım atmaya hazır öğrenciler için pek çok endişe de söz konusu olabilmekte. İstenilen bölüme yerleşme kaygısı, yerleşme sürecini yönetme stresi, barınma sorununu çözme, öğrenci kredisi bursu işlerini halletme, akademik çalışmalara hazırlanma ve hatta doğru kırtasiye malzemelerini bulma gibi farklı türden endişeler de yaygın şekilde yer almakta. Araştırmalara göre de pek çok öğrencinin en büyük endişesi sosyal nitelikte. Yani acaba arkadaş edinebilecek miyim sorusu merkezde yer almakta. Farklı birçok araştırma yalnızlık ve aidiyet hissinin üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için başlıca kaygı konuları olduğunu güçlü şekilde göstermekte. Bu zorluk yalnızca utangaç ya da sosyal kaygı yaşayan öğrencilere özgü de değil. İngiltere'de Manchester Metropolitan Üniversitesi öğretim üyesi Robert Dempsey ve çalışma arkadaşları yürüttükleri araştırmalarında çok dikkat çeken bir tespite işaret ediyorlar. O da başkalarının inançlarını, duygularını ve davranışlarını tahmin etme konusunda ne kadar başarısız olduğumuzla ilgili. Ayrıca başkalarının bizim davranışlarımızı ve yaptığımız sosyal hataları ne ölçüde fark ettiğini de gözümüzde fazlasıyla büyütüyoruz. Sosyal psikolojide bu durumu açıklayabilen birbiriyle ilişkili iki psikolojik yanılgı söz konusu. Bunlardan ilki olan spot ışığı etkisi. Yani başkalarının davranışlarımıza dikkat ettiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklıyor. Bu etki üzerine çalışmalar yürüten psikologlar Thomas Glovich ve Kenneth Savitsky, insanların sosyal spot ışığının üzerlerinde gerçekte olduğundan daha parlak bir şekilde yandığını varsaydıklarını belirtmekteler. Diğer yanılgı olan şeffaflık yanılsaması ise, insanların duygularının, endişelerinin ve düşüncelerinin başkaları tarafından görülebildiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklamakta. Özünde iç dünyamızın dışarıya yansıdığını düşünüyoruz ve bunun sonucunda başkalarının bizi ne kadar sert yargılayacağını da abartmış oluyoruz. Dolayısıyla yeni biriyle tanışmayı tuhaf ya da sıkıntılı bulduğumuzda, birinin ismini unuttuğumuzda, söyleyecek söz bulamadığımızda ya da bir konuşmanın ardından genel olarak utanma hissettiğimizde, bu etkileşimlere dair algımızın karşı tarafın algısıyla örtüşmeme ihtimali haliyle yüksektir. Tabii karşı tarafın o an bize ne kadar dikkat ettiği de ayrı bir mesele. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için bu durum algılanan pek çok sosyal başarısızlığın aslında başkaları tarafından büyük ölçüde fark edilmediği anlamına geliyor. Farklı araştırmalara bağlı bulgular, insanların yabancılarla konuştuktan sonra ne kadar beğenildiklerini genellikle olduğundan daha düşük tahmin ettiklerini göstermekte. Bu, beğenilme açığı adı verilen bir başka psikolojik olgu. Başkalarının bizden gerçekten olduğundan daha az hoşlandığını düşünebiliriz. Ya da sohbet ettiğimiz bir kişiden onun bize duyduğu ilgiyi sandığımızdan daha fazla hissedebiliriz. Yabancı biriyle yapılan bir sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tam olarak anlamak zor olabilir. Sohbetler nezaketle ilgili sosyal kurallara ve beklentilere uyarken aynı zamanda karşımızdaki kişiye odaklanmayı ve onu dinlemeyi gerektirdiğinden bilişsel açıdan zorlayıcı olabilir. Etkileşim sırasında karşıdaki kişinin nasıl hissettiğine dair önemli sosyal ipuçlarını gözden kaçırabiliriz. Sonuç olarak genellikle sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tahmin etmek durumunda kalırız. Bu tahminler ise çoğu zaman gerçekte olandan daha fazla öz eleştiri içeriyor ve belirsizlik taşıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre insanlar sohbetlerin ardından bıraktıkları izlenimin gerçekte olduğundan daha olumsuz olduğunu düşünme eğilimindeler. Öğrenciler ilk sohbetlerin kötü geçtiğini yanlış varsaydıkları ya da başkalarının sohbet etmeye yönelik ilgisini hafife aldıkları için potansiyel açıdan başarılı olabilecek arkadaşlıkları sürdürmekten vazgeçebilmekteler. Halbuki çok basit ve işlevsel bir fırsatın göz ardı edildiğinde işaret etmeliyim. O da basit, kısa, havadan sudan konuşmalar. İngilizce'de small talk olarak ifade edilen o havadan sudan konuşma. Genellikle haksız bir şekilde önemsiz ve yüzeysel olarak görülüp küçümseniyorlar. Oysa bu tür sohbetlerin pek çok olumlu faydası olabilir. Başkalarıyla bir aşinalık hissi yaratır. Bu aşinalık güven ve sempati duygularını besler. Ayrıca genel iyi oluş haline ve sosyal bağların güçlenmesine de katkıda bulunur. Havadan sudan konuşmak anlamlı sohbetin zıttı değil. Aslında bu çoğu zaman daha anlamlı etkileşimlere, sosyal bağların ve dostlukların gelişmesine giden ilk adımdır. Az önce çalışmalarından bahsettiğim İngiliz öğretim üyesi Robert Dempsey ilginç bir örnekten yararlanıyor. Örneğin yeni bir şehirde yeni bir işe başlamak üzere ülkenin diğer ucuna taşınan ve birlikte çalıştığı bir profesörden ilham aldığını ifade ediyor. Kendini utangaç olarak tanımlayan bu profesör, üniversite yakınlarında karşıdan karşıya geçmeyi beklerken bir kadınla havadan sudan bir sohbete girmiş. O yaya geçidinde. Bu kısa sohbet, trafik ışığı kadını olarak tanımlanabilecek bir tarifle bu tarifin içinde kalıcı bir dostluğa dönüşmüş. Unutmayalım, profesörler için bile arkadaş edinmek kaygı verici olabilir. Ancak kısa süreli gündelik sohbetler sosyal bir uyum yakalamak ve dostluklar geliştirmek adına önemli bir ilk adım olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde dostlukların gelişmesi gerçekten zaman alır. Köklü bir psikolojik olgu olan salt maruz kalma etkisi dostlukların zamanla nasıl ortaya çıkabileceğini açıklamakta. Sade şekliyle ifade etmek gerekirse bir nesne ya da kişiyle ne kadar sık temas kurarsak zamanla o nesneyi ya da kişiyi beğenme ihtimalimiz o kadar artar. Dolayısıyla dostluklar söz konusu olduğunda anlamlı bağlar ani bir kimya uyumundan ziyade tekrarlanan etkileşimler yoluyla kurulabilir. Burada da öğrenciler için dikkate değer bir durum ortaya çıkmakta. Eğer oryantasyon haftasında yani yeni öğrencilere yönelik tanışma haftasında henüz kendi grubunuzu bulamadığınızı hissediyorsanız lütfen endişelenmeyin. Büyük ihtimalle dostluklar sonraki haftalarda derslerde, öğrenci kulübü toplantılarında, sosyal etkinliklerde ya da hatta bir kahve sırasında beklerken tanışacağınız kişilerle emin olun kurulacaktır. Hatta araştırmalar tanışmanın ardından geçen ilk 6 hafta içinde sıradan bir arkadaşlığın gelişmesinin 40 ila 60 saat sürebileceğini öngörmekte. İster üniversitede, ister hayatın genelinde olsun. Arkadaş edinmek zaman ve tekrarlanan etkileşimler gerektirir. Sosyal etkileşimlerin nasıl geçtiği konusunda da çoğu zaman yanlış algılarla ilerlediğimizi ve bu konuda gereğinden fazla kafa yorduğumuzu da unutmayalım. Havadan sudan konuşmanın, benzer ilgi alanları ve ortak deneyimleri bulmanın, sabırlı olmanın önemi, aşinalık, güven ve emniyet duygularının inşa edilmesine yardımcı olabilir. Psikoloji, sosyal etkileşimlerimizi ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü algılama konusunda genellikle aşırı sert ve kendimize karşı eleştirel olduğumuzu öne sürmekte. Gerçekte ise dostluklar çoğu zaman parlak bir sohbette değil, zamanla tekrarlanan sıradan anlarla başlar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
5: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Reklam.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
1: önde. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
13: Sonbahar geldi, grip sezonu yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre grip her yıl dünya genelinde 1 milyar kişiyi hasta ederken bunlardan 5 milyonu ciddi vakaya dönüşüyor. 300 ila 650 bin kişi ise hayatını kaybediyor. En önemli korunma yöntemlerinden biri aşı. Peki kimler ne zaman aşı yaptırmalı? Piyasada kaç çeşit aşı bulunuyor? Hangisi tercih edilmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol NTV Radyo'da yanıtladı.
14: Önceliklendirmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bağışıklık sistemi baskılanmış gruplar, yani bu hastalık nedeniyle olabilir ya da kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle olabilir ki bunları en çok romatizmal hastalıklarda ve bazı cilt hastalıklarında sedef gibi kullanıyoruz. Tabii çok daha ciddi olan durumlar var. Ya bunlar da ciddi ama kök hücre nakil alıcıları gibi, kanla ilgili kanser süreçleri olan ve bununla ilgili tedavi alanlar gibi, HIV ile infekte olmak gibi durumlar. Bağışıklık yetmezliği olanlarda hem önceliklendiriyoruz hem telaşlanıyoruz. Bir an önce aşı yapılsın istiyoruz. 65 yaş üstü bir başka öncelikli grubumuz. Çünkü bu grupta sadece grip olmamak değil, hastaneye yatmamak, yoğun bakıma düşmemek, ardından zatüre olmamak, inme kalp krizi gibi problemlerle karşılaşmamak için ve kişinin fonksiyonel kapasitesini koruması için çok önemsiyoruz. Biz sağlık çalışanları öncelikliyiz. Çünkü hem dolaşımda bulunduğumuz sürece hastalığın yayılmasına katkıda bulunabileceğimiz için, hem de zaten dolaşımın tam ortasına düştüğümüz için. Bunun dışında 5 yaş altı, 6 aydan büyük 5 yaş altı bebekler, çocukları çok önemsiyoruz. Çünkü onlarda ölümle sonuçlanabilen ağır tablolara yol açabiliyor ya da beyin iltihabıyla sonuçlanan ağır tablolara yol açabiliyor. Ve yapılan çalışmalar aşının çocuklarda ileri yaştaki ya da bağışıklık yetmezliği olanlardan çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Yani aşı yapılmış çocuklar hastaneye düşmekten, yatmaktan %90-95 korunabiliyor. Gebeler çok öncelikli grup, çünkü gebelikte hem annenin hem bebeğin sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bir de eşlik eden hastalıkları olanlar var. Diyabet gibi, altta yatan akciğer hastalıkları bulunanlar, kalp hastalıkları bulunanlar, böbrek

0: %95'e çıkan ya da 18-50 yaş arası grupta bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde %70'lere çıkan etki, ileri yaşta bizim en çok korumaya muhtaç olduğunu düşündüğümüz yaş gruplarında ve bağışıklık yetmezliği olanlarda %40'lara düşüyor. Aslında %40 azımsanacak bir etki değil. Yani siz grip aşısı olarak hastaneye düşmekten %40 oranında korunuyorsunuz ya da ölümü çok daha %50-55 oranında bu hastalıkla ilişkili ölümleri engellediğiniz gösteriyor. Ama biz yüksek doz aşıdan bu etkiyi %70'lerin üstüne %90'lara çıkarabileceğimizi umuyoruz. O nedenle önemsiyoruz, evet.
1: Grip aşılarıyla ilgili yaptırılma zamanı da bir hayli tartışılıyor. Evet. Ne zaman yaptırılmalı? Bir de bunların koruyuculuk süresi ne kadar oluyor? Onu da belirtebilir misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi aşıların koruyuculuk süresi, yani aşı mikropla karşılaşılınca sizin hiç hasta olmamanızı sağlayabilir. Bu bakımdan 3-6 aydır diyebiliriz. Ya da sizin karşılaşmanıza rağmen hafif geçirmenizi sağlayabilir. Ya da hastaneye düşmenizi, yoğun bakımlara düşmenizi önleyebilir. O bakımdan da gene 6 aylık bir süreden söz edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında biz korumaya en muhtaç olan gruplarda aşının yapılmasını Ekim ortalarından itibaren yapılsın istiyoruz. Ama geçen sene hatırlarsanız antijenik deriz ona, yani influenza virüsünün bizim bağışıklık sistemimizle, grip virüsünün bağışıklık sistemimizle tanışan bölümünde bir kayma olduğu için, daha doğrusu bir sapma olduğu için, küçük bir değişiklik olduğu için hem erken geldi hem çok şiddetli seyretti. Biz bu global seyahatler nedeniyle ve küresel iklim değişimi nedeniyle Eylül ortalarından itibaren yapılmasını öneriyoruz. Mesela benim gibi sağlık çalışanları, ben geçen sene de Eylül ortasında yaptırdım. Çok daha telaşlıyız. Okul öğrencileri, okul öğretmenleri, okul çalışanları, güvenlik görevlileri gibi dolaşım ağınıyla hemen temas edecek kişiler için Eylül ayından itibaren aşılanmayı öneriyoruz. Ama mevsim çok ağır seyreder ve uzamış olursa erken aşılanmış olan gruplar için ikinci bir doz önerme ihtimalimiz olabilir. Şimdiye kadar olmadı ama olabilir. Ama dediğim gibi ileri yaştakileri Ekim ortası, Kasım başı gibi yaparsak o 6 ayın bütün mevsimi karşılayacağını düşünüyoruz.
1: Grip aşılarının dağıtımı da başladı o zaman diye tahmin ediyorum. Evet. Fiyatlarıyla evet. Alakalı bir bilginiz var mı Esin Hanım? Ne kadarı SGK tarafından karşılanıyor?
0: Belli gruplar için karşılanılıyor. 65 yaş üstü olmak, benim tarif ettiğim o öncelikli gruplarda olmak, yani bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, eşlik eden bazı hastalıklar, aile hekimlikleri ya da enfeksiyon polikliniklerinde girişiniz yapıldığında SGK'ya uygun, bu geri ödemeye uygunsanız biz aşınızı yazıyoruz ve yapıyoruz. Ama çoğu, yani Türkiye'deki risk grubu nedir derseniz 85 milyon nüfusun %60'ı risk grubudur derim ben size. Onların birçoğu geri ödeme kapsamının dışında kalıyor. Neden %60'ı risk grubudur? Çünkü 50 yaş üstü nüfusun Türkiye'de eşlik eden hastalık oranı o kadar yüksek ki grip geçirdiği zaman o hastalıkları çok daha olumsuz seyredecek o kadar büyük gruplar var ki 2-2,5 milyon kişinin geri ödeniyor. Dolayısıyla aslında evet, solunum yolu virüsleri hiçbir zaman sadece sizi nezle ya da grip yapmaz. Pek çok sisteminizi etkiliyor. Başta bizim nörokognitif değişimler dediğimiz bilişsel değişimlerle ilgili ileri yaş gruplarında süreçleri tetikliyor. Yani hiçbir şey aslında hafife alınabilecek gibi değil. O nedenle gücü olan, imkanı olan ya da geri ödemesi olanların söylediğim takvime uyarak ileri yaştakileri birazcık daha Ekim ortası ve sonuna doğru kaydırabiliriz. Kasım'da yüksek doz grip aşısı eczanelerde olacak diye tahmin ediyoruz. Bir aksilik olmazsa Kasım başına bile bu yüzden kaydırılabilir. Ama bağışıklık yetmezliği olanlar için falan mevsim erken başlarsa diye de bir telaşımız var. Hızla aşılarınızı yaptırmanızı öneriyoruz. Yeni kanıta dayalı veriler paylaşıldı hepimizde akademik ortamlar tarafından. Tıp biliyorsunuz bilimin metodolojisini kullanır ve kanıta dayalı verilerle hareket eder. Bu verilere göre aşı güvenli ve aşı etkili.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol NTV Radyo'daydı.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri ve Elmalı-Fethiye

0: Beli yolunun 4-23. kilometreleri arasında yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yarın Dünya Otomobilsiz Kent Günü. Özel araçların otoparkta bırakılacağı gün. Amaç otomobilsiz bir gün geçirmek, böylece enerji tasarrufu yapmak, sürdürülebilir ulaşım yollarını görünür kılmak. Avrupa'da her yıl küresel ölçekte düzenlenen arabasız gün kutlamalarında belirlenmiş alanlar trafiğe kapatılarak sadece toplu taşıma araçlarına, bisikletlilere ve yayalara açılıyor. Bu uygulamanın gün boyunca kent yaşamını nasıl etkilediği konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den de geniş katılım olduğunu belirtelim. Yarın yürüyerek veya bisikletle ulaşımı deneyebilir, bu mümkün değilse toplu taşıma kullanabilirsiniz.
3: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Taksi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
1: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
2: Merhaba, ben Alper Saruhan. 1982 Ankara doğumluyum. Tip 1 diyabetim. Halk arasında çokça bilinen bir rahatsızlık tip 1 diyabet. Çoğunlukla şeker hastalığı olarak tanınır. Tip 1 diyabet rahatsızlığımı ilk sahip olduğumu öğrendiğimde aslında diğer bireylere göre kendimi daha şanslı hissettim. Çünkü çocuk yaşta diyabetli olan arkadaşlarım, kardeşlerim de var. Beni diyabetli bireylerden ayıran en büyük fark yaptığım işim oldu. Çünkü yaklaşık 20 sezon profesyonel olarak basketbol oynadım. Ve bu 20 sezonun son 12 sezonunu engelli sayılan bir hastalığa sahip olarak, yani tip 1 diyabetli olarak geçirdim. Diyabet tanısı ilk aldığımda doktorlarım tabii ki çok şaşırmıştı. Çünkü profesyonel bir spor kariyeri olan ve yaşamına çok dikkat eden bir sporcu olarak beklenmedik bir durumdu. Ve daha önce örneği olmadığı için doktorlar tarafından yönlendirilme konusunda ilk başlarda biraz zorluk yaşadım. Diyabetli bir sporcunun, özellikle basketbolcunun, performans yaparken diyabetini kontrol etmesinin pek mümkün olmadığını kendileri bana söylediler. Ve bunu birçok farklı doktordan da duymuştum. Fakat ben kariyerimi planlarken ve hayatımı planlarken en önem verdiğim şey sevdiğim işi yapabilmekti ve bu işte başarılı olmaktı. Diyabetli olduğumdan dolayı basketbolu bırakacağımı ya da bırakmam gerektiğini söyleyenlere karşı, onlara rağmen diyabeti bir an önce hayatıma entegre edip, onunla arkadaş olup, diyabeti çözüp, çözümleyip basketbol hayatıma öyle devam etmek istedim. Bunun için çok profesyonel destekler aldım ve bu sayede Türkiye'deki tek diyabetli basketbolcu oldum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda basketbolcu var. Onlardan biri de olmuş oldum. Tabii süreç uzun ve zorluydu. Çünkü diyabeti tanıma aşaması farklı bir durum. Diyabette en kritik nokta kendinizi disipline etmek. Bu disiplini sağladığınızda doğru beslenmeyle, doğru insülin kullanımıyla, doğru dinlenmeyle, bunu devamlı hale getirdiğinizde, bozmadığınızda normal bir bireyden pek bir farkınız kalmıyor aslında. Ben kendime bir hayat felsefesi belirlemeye çalışıyordum. Bu hayat felsefesi en basitte mutlu olma yöntemiydi. Kendime sorduğumda en basit şekilde nasıl mutlu olurum? Gerçekten çok yorucu antrenmanlarımız oluyordu ve bu antrenmanlardan sonra yemek yemeyi çok seviyordum. Diyabet olmadan önce bu felsefeyi kendime yerleştirmiştim. Evet, iyi antrenman yaptıktan sonra güzel, keyifli bir yemek yemek benim için bir ödüldü. Fakat diyabet olduktan sonra o ödülü bile tam anlamıyla yaşayamadım. Yani aslında sağlıklı olmanın en büyük ödül olduğunu orada bir kez daha anladım. Maç esnasında, maç devam ederken şekerimi ölçmem gereken durumlar oluyordu ve kenara gidip hemen şekerimi ölçüyordum. Ona göre maçın esnasında eğer düşük bir şekerim varsa, taraftarın önünde olsa bile hiç çaktırmadan ağzıma birkaç tane kesme şekeri atma durumum vardı. Kendime böyle küçük bir çanta hazırlıyordum maça çıkarken. Maça çıktığımda ihtiyacım olan bazı besinleri koyuyordum. Meyve suyu, şeker, ani şeker düşmelerine karşı bunlar yanınızda bulunması gerekir. Ve bunlar benim tedarikçimdi. Ani bir durumda hemen kenara gidip kenardan bunları alıyordum ve şekerimin tekrar düşmesini engelliyordum. Tabii ki hayatımda çok önemli başarılarım oldu. Bir Avrupa ikinciliği yaşadım Trabzonspor'la beraber. Çok uzun yıllarda birçok takımda kaptanlık yaptım. Bana hiçbir zaman diyabet külfet olmadı. Belki çok şaşıracaksınız ama diyabet tanısı almadan 6 ay önce kendi kardeşime de diyabet tanısı kondu. Biz aynı evin içerisinde iki kardeş tip 1 diyabetliyiz. Ve çok komik bir anı anlatayım size. Annem kardeşime diyabet tanısı konduğunda çok ağladı, çok üzüldü. Çünkü dedi ki kardeşin herhangi bir işe giremez, engelli, evlenemez, engelli, istediği gibi rahat hareket edemez, engelli. Ama biz Volkan'la beraber, kardeşimle beraber bunların olmayacağını hep ispat ediyoruz. Yani bizim hayatımızda, ben basketbol oynarken de, Volkan kendi hayatında da bize yapamazsın denilen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizi diğer insanlardan ayıran çok bir özellik yok, dikkat ettiğimiz sürece. Samimi söylemem gerekirse, bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Engelli birini gördüğüm zaman onun ne hissettiğini pek iyi anlayabilen biri değildim. Ya da gözümü çeviren biriydim. Ta ki kendi bu duruma düşene kadar ve bir anda gelişen bir hayat değişikliği yaşadım. Herkes engelli olabilir. Herkesin engelli tanıdığı olabilir. İnsanlarla kurduğum ilişkilerde daha çok bana saygı duyulduğunu görüyorum. Yaptığım işim ve başarı merdivenlerini tırmandığımda insanların beni alkışlaması hep kamçıladı. Bu sayede daha fazlasını yapmak için içimdeki o ateşi hep sıcak tutuyorum, yanık tutuyorum ve insanları da bu motivasyona sokmaya çalışıyorum. Çevremdeki herkese pozitif davranmaya çalışıyorum. Dünyada çok farklı yerlerde diyabet. Şu an baktığınızda dünyada 450 milyon diyabetli var, tip 1, tip 2 olmak üzere. Çikolatanın tadını bilmeyen 10 yaşında kardeşlerimle tanıştım. Ama şu anda dışarı çıktığımızda çikolata isteyip tonlarca çikolata alıp evine öyle götüren çocuklarımız da var. Neyin sağlıklı, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Profesyonel hayat çok farklıdır çünkü eleştirilere çok açıktır. Ben diyabetli bir sporcu olarak ilk transferimi yaptığımda ya ne gerek var hasta birini takım alıyorsunuz diye yorumlar da aldım. Ya da bir sağlık kontrolüne gittiğimizde, takımla gittiğimiz sağlık kontrollerinde bazı doktorların sağlıksızdır raporu vererek beni basketboldan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yaşadım. Ve ben bir insülin bağımlısı olarak daha birçok zorlukla karşılaştım. Ben bunları aşabilmek için hep benim önüme çıkan her şeye rağmen mücadele ettim. Çalışmak zorundaydım. Çünkü tek tutunduğum dal buydu ve benim içime konan bir yetenek var. Sporculuk yetenekle ilgilidir. Yani herkes basketbolcu olamaz. Yeteneği olan insanlar basketbolcu olabilir. Ben bu yeteneği küçük yaşlarda fark etmiştim. Bütün hayatımı bunu yapmak üzerine kurmuştum. Ve benim önüme çıkan bütün engelleri de yıktım. O yüzden diyabet de benim için bir engel olamazdı. Başka engeller çıksaydı da onları da yıkardım. Evet, kariyer bakıldığında tartışılır. Kimisi çok daha büyük başarılar elde etmiştir. Ama ben diyabete rağmen bu başarıları elde ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük taraftar kitlesi olan takımlara kaptanlık yaptım. Oralarda bıraktığım sevgi ve ilgi hala devam ediyor. Bunları görmek aslında benim için en büyük başarı bu. İnsanları kazanmış olmak benim için büyük başarı.
1: Alper Saruhan, tip 1 diyabet hastalığı nedeniyle engelli sayılıyor. Hikayesini, kariyerini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Engelsiz. Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstünde görmeyi temenni ediyorum.
4: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
3: Kendin ve ailen için başar,
4: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Geçtiğimiz hafta sonu gene jeopolitik risk ve tansiyonların arttığı bir süreci yaşadık. Özellikle İran tarafından gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ve buna karşılık İran'ın her türlü tahdit ve sınırın ötesinde sert karşılık vereceği cevabı aslında beklentilerin seviyesini ve tansiyonunu yükseltti. Hafta sonu herhangi bir fiili saldırı ve çatışma olmadan sonra erdi ama özellikle Ukrayna, Rusya ne de Körfez Savaşı olarak adlandırılan çatışma bölgesinde savaşların veya savaşan tarafların sonuç alması veya kalıcı bir barışa gitmesi yolunda henüz somut adım atılamaması, haftalar sonra dahi bu gerginliğin, sıcak çatışma ortamının devam etmesi piyasaları geriyor. Özellikle petrol fiyatlarında ileri geri hareketler olmasına karşın bir türlü son hafta içerisinde 3 haneli rakamların altına inilemedi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan fiili olarak de facto bir yaklaşımla 1 milyar varil civarında petrol nakliyatının tamamlandığına dair iddialar İran tarafından kategorik olarak reddedildi. Suudi Arabistan'ın Hutilerin saldırıları karşısında özellikle ülke başkenti yakınlarındaki bir askeri alanın da hava alanının da hedef alınması, Moskova yakınlarında bir enerji tesisinin vurulması gibi gerginliği arttırıcı, eli yükseltici sıcak gelişmeler hakikaten sıkıntı doğurabiliyor. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanı da geniş bir heyetle katılım sağlamak için oraya gittiler. Ve bu çerçevede biliyorsunuz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin liderler zirvesi var. Nitekim Amerikan Hazine Bakanı ve Çin Ekonomi Bakanı ön görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldiler. Ticaret savaşlarından yapay zeka ile ilgili gelişmelere, uluslararası jeopolitik gerginliklerden silahlanmaya kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı görülüyor. Tabii özellikle Suudi Arabistan'da retoriğini ve adeta tehdit tadına varan bir takım uyarılarını ve taleplerini arttırmaya devam ediyor. Amerika tarafına eğer müdahil olunmazsa bu saldırılar karşısında, Suudi Arabistan'ın yanında yer alınmazsa ellerinde tuttuğu çok yüksek miktardaki Amerikan kağıdını piyasaya boca edeceğini söylerken, diğer taraftan dijital para ortak mekanizması yürüttüğü Çin'i de daha seviyeli ve katı bir tutum alması, kendinden yana davranması konusunda tavır değiştirmemesi durumunda bu birliktelikten çıkacağı yönünde uyarıyor. Tabii bütün bu gelişmeler özellikle Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatındaki sıkıntılar, tedarikteki düşüşler, bir paralel okumayı da perdelememek durumunda Karadeniz sularında yaşanan gerginlik dolayısıyla gıda sevkiyat ve arzında da bir takım sıkıntıların artık yerleşik hale geldiğine dair haberler geliyor. Öte taraftan tabii Almanya'da yakından izlenen ve daha evvel AfD yani aşırı sağ olarak nitelendirilen partinin eyalet seçimlerindeki başarısı yeni seçimlerde de adeta perçinlendi. Berlin ve havalisinde yapılan seçimlerde de bu gerçek ortaya çıktı. Almanya'daki Merz hükümeti 16. ayını doldurmadan büyük zorluklarla karşı karşıya. Tabii netice itibariyle diğer Avrupa ülke seçimlerinin de sonuçları bekleniliyor. Türkiye'de de özellikle fonlardan kaynaklanan geçtiğimiz hafta adeta çok yoğun tartışma ve gelişmelere konu olan süreçte yeni bir haberle uyandı Türkiye haftaya. 3 ay olarak öngörülen ve STK tarafından bu şekliyle, bu terminle açıklanan fonların tasfiye sürecinin ilk ağızda 6 aya çıkarıldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili değerlendirme ve analizleri elbette hafta içinde tekrar bazı durumlar, bazı mekanik işlemler veya bu işin süreci ortaya çıktıkça tek tek ele almaya devam edeceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece, karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya, hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: Merhaba, iyi akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Önce özetler, sonra ayrıntılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da. New York'taki zirvede Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsüne yarın çıkacak, mesajlarını verecek. Öncesinde Türk evine gitti ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bağlantımız olacak bizim de Amerika'ya. Piyasa dolandırıcılığında manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma ve aklama, saadet zinciri kurma. Fon soruşturmasında gözaltına alınanlara yönelik suçlamalar bu şekilde. Bugün 15 şüpheli daha gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Sermaye Piyasası Kurulu da söz konusu fonlarda yatırımı olanları ilgilendiren önemli bir karar aldı. Fon tasfiyelerindeki süre 3 aydan 6 aya uzatıldı. Borsa İstanbul'da da düşüş bugün de bir süre devam etti. Bir başka soruşturma usulsüz vatandaşlık soruşturması. Yabancı uyruklu kişilere hileli şekilde gayrimenkul satışı yaparak onlara Türk vatandaşlığı kazandırmakla suçlanan 73 kişi gözaltına alındı. Bu şekilde Türk vatandaşlığı alan tam 1070 kişinin de vatandaşlığı iptal edilecek. Devleti bu şekilde milyarlarca lira zarara uğratan 30 şirkete de kayyum atandı. Almanya'da iki eyalette seçim yapıldı. Berlin'deki seçimi Sol Parti'den Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp kazandı ve Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali var kendisinin. Diğer eyalette ise tam tersi aşırı sağcılar rekor kırdı. Almanya'daki sandıkların dilini ve Elif Eralp'in başarısını inceleyeceğiz. NTV'de ana habere başladık. Bu haftaya geçen haftadan devrolan fon soruşturmasıyla başladık. Birazdan Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırımı olanları ilgilendiren kararını aktaracağız. Ama öncesinde gelin bugünkü yeni gözaltılara ve suçlamalara bakalım.
2: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerine yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü.
1: Yeni gelişme şu, dakikalar önce aynı soruşturmada iki kişi daha gözaltına alındı. Onlardan biri Pusula Portföy'ün sahibi. Tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14,5 milyon dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı. Diğeri ise yine Yarız'a 970 milyon 360 bin lira gönderen Hamza Kabla. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararına bakalım şimdi de. Fon tasfiyelerinde 3 ay olarak belirlenmişti en uzun süre. Bu süre 6 aya uzatıldı. Borsa İstanbul'da da tüm bu olan biten sebebiyle gün içinde düşüş vardı.
3: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
4: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
3: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
5: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
1: Bu fon soruşturması tabii siyasetin de gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
6: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
3: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
7: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
3: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
1: Bu hafta bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a odaklı olacak. Siyaset biraz orada şekillenecek. Çünkü Eylül ayındayız ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Adres her zaman olduğu gibi New York ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya gitti. NTV ekipleri de elbette Genel Kurulu takip edecekler. Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz şimdi New York'tan yayına hazır. Deniz, söz sizde.
8: Sedavet, sen de söyledin, New York'ta önemli bir hafta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si yapılıyor. Aslında geçtiğimiz günlerde başlamıştı ancak yüksek düzeyli hafta bu hafta olacak. Yarın liderlerin konuşmaları başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4. sırada ilk gün konuşmasını yapacak. Bugün de programları var. Cumhurbaşkanı'nın dün akşam saatlerinde New York'a geldi ve bugün çalışmaya başladı, temaslarına başladı. İkili görüşmeleri var. Şu ana kadar Vietnam Devlet Başkanı'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde. Bazı görüşmelerini hemen arkamızda bulunan Birleşmiş Milletler binasında yapacak. Bazı görüşmelerini de hemen yanımızda bulunan Türk evinde gerçekleştirecek. Yoğun bir program var. Programın ayrıntılarını konuşalım Seda. Yanımda NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz de var. Onunla birlikte özellikle Başkan Trump'ın programını kendisine soracağım. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programından bahsedelim. Bugün ikili görüşmeleri devam edecek Erdoğan'ın. Akşam saatlerinde de 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Burada bir hitap olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani New York'a geldiğinden bu yana, yani dün akşam saatlerinden bu yana bugün ilk kez hitabını gerçekleştirecek ve ilk mesajlarını bu akşam buradaki etkinlikte vermeye başlayacak Cumhurbaşkanı. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hitapların başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sırada konuşacak. Türkiye'nin dünya meselelerinde Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapması öngörülüyor. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Ton Barak buradaydı. Birkaç bir şey söyledi. Hemen Begüm'e dönmek istiyorum. Begüm, neler söyledi Ton Barak?
9: Deniz, Amerikan Büyükelçisi Ton Barak Türk-Amerikan ilişkileri konusunda ayaküstü olumlu mesajlar verdi. Türkiye ABD Başkanı Donald Trump için önemli bir ortak dedi. Son iki yıldır da ilişkilerde önemli ilerlemenin sağlandığını belirtti. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli pürüz noktalarından bir tanesi S-400 meselesi ve katsa yaptırımları. Bu konuda da ABD Kongresi'nin bir süredir bir çalışma yaptığını biliyoruz. Ton Barak da bunun altını çizdi. Yani Rus sisteminin kullanılması ABD sistemleriyle kesinlikle uyumlu değil dedi. Bu konuyla ilgili en son aslında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den benzer mesajlar gelmişti. Yani sorunun çözümünün hukuki aslında boyutta olduğunu, dolayısıyla Kongre'nin bir süreci yürütmesi gerektiğini, bu çalışmayı Kongre'nin yapması gerektiğini söylemiş. Çünkü S-400'lerle ilgili olarak yasa gereği, Amerikan yasaları gereği S-400 sistemine Türkiye'nin sahip olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda aslında süreci asıl yönetecek ve çözüme kavuşturacak olan yer ABD Kongresi.
8: Şimdi Başkan Trump'ı da sormak istiyorum. Bugün öğleden sonra New York'a geleceği söyleniyor ve hatta New York'ta hayat duracak diyorlar. Öyle mi oluyor?
9: Öyle olacak muhtemelen. ABD Başkanı Donald Trump öğleden sonra buraya gelecek. İlk görüşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan, tabii New York'un belediye başkanı Mamdani ile görüşecek. Bu üçüncü görüşmeleri olacak. Daha önce de aslında Mamdani seçilmeden önce zaman zaman ikili birbirini hedef almıştı. Şimdi biraz daha sıcak bir ilişkileri var. Sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ikili bir görüşme yapması bekleniyor Trump'ın. Macron görüşmesi de önemli çünkü bir yandan da aslında Trump yönetiminin transatlantik ilişkilerde bir soğukluğun, gerilimin yaşandığı bir dönem. Macron Kanada'daydı, oradan gelecek. Dolayısıyla Kanada-Fransa ilişkileri biraz son dönemde gelişti Amerika ilişkilerine kıyasla. O görüşme de önemli olacak. Genel kurul konuşması ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın, yani genel kurulun ilk gününde, orada da İran konusunda mesajlar vermesi bekleniyor. Çünkü Trump önümüzdeki günlerde beni büyük bir karar bekliyor demişti. Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce mi yoksa sonra mı alacak bu kararı? Orası net değil ama şunu söyleyebiliriz. Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında önemli gündem maddelerinden bir tanesi İran konusunda İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasını sağlamak.
8: Ona yönelik mesajlar mı vermesi bekleniyor?
9: Ona yönelik mesajlar da verebilir ya da bu mesajları biraz daha ikili görüşmelerde de bu mesajları vermesi olası. Çünkü tam da bugün sabah saatlerinde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent o konuyla ilgili çok net ve sert bir açıklama yaptı. 23 Eylül'den itibaren İran'a ait bütün havayolu şirketleri artık durma noktasına gelecek dedi. Bunu nasıl yapacağız? Uçaklar indiğinde ülkeler yakıt tedarik etmeyecekler, yer hizmetleri sağlamayacaklar, bilet satmayacaklar dedi. Dolayısıyla bir yandan da aslında şunu söyleyerek, eğer bilet satarsanız ya da yaptırımları bir anlamda uygulamazsanız o zaman dolar sisteminden siz de çıkarılacaksınız diyerek aslında ikinci dolaylı yaptırım mesajı da vermiş oldu. Dolayısıyla İran'a yönelik yaptırımların uygulanması Trump yönetimi açısından önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Salı günü, yani yarın, Trump konuşmasını yaptıktan sonra aynı zamanda Körfez ülkeleriyle de bir toplantının yapılması bekleniyor. O toplantıda iki açıdan önemli. Birincisi, İran savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Çünkü Körfez ülkeleri ekonomik yükü epey sırtlanmış görünüyor İran'ın misilleme saldırılığıyla da birlikte. İkincisi de tabii Hürmüz Boğazı'ndan sonra bir de Babülmendeb Boğazı'nın kapanmamasını istemekle birlikte Trump yönetimi Yemen'de Husilere karşı da İran savaşında ikinci bir cephe açılmasını da istemiyor. Dolayısıyla yarın hem gözler bir yandan Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında vereceği mesajlarda olacak. Bir de Körfez ülkeleriyle yapılacak toplantıda olacak.
8: Çok teşekkür ediyorum Begüm. Amerikan Başkanı'nın gündemi de bu şekildeydi. Şimdi biz burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80'lisini takip etmeyi sürdürüyoruz. Yarın daha yoğun bir gün olacak. Bugün de yoğun ama yarın daha yoğun bir gün olacak. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa bir not iletmek istiyorum. Çarşamba günü de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim zirvesi konuşmasına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. COP31 süreci bildiğimiz gibi Türkiye'de Antalya'da gerçekleştirecek Kasım ayında. Dolayısıyla Türkiye bu konuya burada ayrı özen gösteriyor, önem veriyor. Çeşitli etkinlikler de yapılıyor bu kapsamda.
1: Bir başka soruşturmayla devam edelim. Usulsüz vatandaşlık soruşturması. Ne demek usulsüz vatandaşlık? Yabancı uyruklu kişilere hileli şekilde gayrimenkul satışı yaparak onlara Türk vatandaşlığı kazandırılması demek. Bunu yapan 73 kişi, yani bununla suçlanan 73 kişi gözaltına alındı. Bu şekilde Türk vatandaşlığı alan 1070 kişinin de vatandaşlığının iptal edilmesine karar verildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 30 şirkete de kayyum atandı.
3: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek olarak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasında da Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Saltak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Onun canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyordu.
10: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
11: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
12: Kaşif Kozinoğlu'yla Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
13: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
14: Adını duymuştum abi.
12: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
15: Gözden düştük ya.
13: Kaçak durumdayız. O yüzden verdim.
12: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
16: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
13: Sinirden gülüyorum.
12: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
17: Neler söyleyeceksiniz?
12: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ev hapsine karar verildi.
15: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
12: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başladı ve geçen yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin alınacak önlemleri sıraladılar.
18: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
19: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
3: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
18: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
3: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
19: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
1: Almanya'da iki eyalette seçimler vardı. Başkent Berlin eyaletlerden biri, diğeri de Mecklenburg-Vorpommern. Seçimlerden her iki eyalette de tarihi denilebilecek sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erap liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Erap'in Berlin'in eyalet başbakanı olma ihtimali de var. Şimdi Elif Erap kim ve neler vaat ediyor ona biraz yakından bakalım. 1981 doğumlu, Münih'te doğmuş. 12 Eylül darbesinden sonra Almanya'ya iltica eden bir ailenin kızı. Hukuk eğitimi aldı, avukatlık yaptı ve 2017'de Sol Parti'ye üye oldu. 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde milletvekili. Göç, insan hakları, ırkçılıkla mücadele ve konut politikaları alanlarında çalışmaları var. Kampanyasının merkezinde de zaten konut kiraları vardı. Onun en büyük vaatlerinden birine gelirsek, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınması. Elif Erap evli ve iki çocuk annesi. Şimdi evet, Elif Erap'in zaferi gibi diğer eyaletteki seçim sonuçları da dikkat çekti ve tarihi dedik. Çünkü orada AfD, yani aşırı sağcılar bir rekor kırdılar. Çok sayıda oy arttırdılar. Almanya'ya gidelim şimdi. Bu sandığın dilini biraz konuşalım. Nasıl mesajlar veriyor? Orada Almanya'da sandığın mesajları nasıl okunuyor? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar'la konuşacağız. Muhammed, önce Elif Eralp'in zaferiyle başlayalım. Bu beklenen bir şey miydi Almanya'da?
20: Seda, evet, anketler buna işaret ediyordu. Tıpkı anketlerin gösterdiği gibi Elif Eralp açık bir farkla tarihi bir başarıya imza atarak hem göçmen kökenli bir kadın olarak Berlin'in ilk bu niteliklere sahip ilk başbakanı olma fırsatı elde etmiş oldu. Hem de Sol Parti'ye Berlin'i yönetme fırsatı kazandırmış oldu. Oldukça başarılı ve tarihi bir gelişme olarak görülüyor bu kendisi ve partisi açısından. Tabii şimdi Elif Erap'in önünde nasıl bir yol var? Kısaca ondan bahsetmek gerekirse koalisyon kurması gerekecek. Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla, SPD ile böylesi bir koalisyon kurması mümkün. Ancak iki konuda ortaklarını ikna etmek zorunda. Bir tanesi senin az önce işaret ettiğin Eralp'ın en önemli seçim vaadi olan kamulaştırma. Konutların binlerce konut barındıran özel şirketin, hanesinde binlerce konut barındıran şirketlerin kamulaştırılması meselesi. SPD ve Yeşiller buna biraz şüpheyle yaklaşıyorlar. Ancak prensipte karşı değiller. Bu konuda bir orta yol bulmaları gerekecek. Bir diğer mesele de Sol Parti içinde bazı isimler antisemitik olmakla, İsrail karşıtı olmakla eleştiriliyorlar. SPD ve Yeşiller de bu isimlerle aynı karede gözükmek istemeyecektir. Sol Parti'nin olası koalisyon için tırnak içerisinde şüpheli görülen bu isimleri, eleştirilen antisemitik olmakla eleştirilen bu isimleri olası hükümetten uzak tutması gerekecektir. Bunlar Elif Eralp'in önümüzdeki karşılaşacağı zorluklar olarak dikkat çekiyor Seda.
1: Peki Muhammed Kafadar, diğer eyalete gelirsek orada da aşırı sağ zafer kazandı. Şimdi Elif Eralp'i konuşurken solun ön plana çıktığını görüyoruz. Bu Almanya için ne demek? İki ayrı uç var sanki.
20: Kesinlikle öyle. Genel olarak merkez partilerin artık eridiğini görüyoruz. Bu merkez partilerin erimesi CDU, Başbakan Friedrich Merz'in partisi, Sosyal Demokratlar, SPD, bu iki partinin ciddi anlamda güç kaybettiğini ve buradan kaçan seçmenin ya AfD gibi ya Linke gibi, Sol Parti gibi iki aşırı uca yöneldiğini görüyoruz. Bu da merkez siyasetin Almanya'nın şu an içinde bulunduğu krizlere çözüm üretemediği anlamına geliyor. Nitekim Friedrich Merz bu çözümsüzlüğün en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Almanya'nın içinde bulunduğu temel problemler, örneğin yüksek enerji faturaları, fiyatları gibi ekonomi temelli problemler var. Çin'in ve Amerika'nın artan rekabetiyle Almanya'da sanayinin artık işlemez hale gelmesi, işsizliğin artıyor olması var. Bu konularda merkez partiler çözüm üretmekte zorlanıyor gibi gözüküyorlar. Buna yanıt olarak Sol Parti'nin veya AfD'nin daha basit, kısa formüller vaat ettiklerini, seçmenleri basit cevaplarla ikna etmeye çalıştıklarını ve bunda şu ana kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Her iki partinin de özellikle Rusya'ya bakışları merkez partilerden ayrışıyor. Bu da Almanya'da siyasetin temel problemlerinden biri olarak dikkat çekiyor Seda.
1: Almanya'da merkez partiler yavaş yavaş kayboluyor. Bakalım diğer Avrupa ülkelerinde nasıl şekillenecek tablo. Öte yandan Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının da Ukrayna sınırının dışına çıkabileceği ihtimalini artık çok ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede hazırlıklar var. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık ülkelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suwalki koridoruna dikkat çekti.
3: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suwalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suwalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.

0: Eşini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti oğluna haber verdi. 80 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Zanlı kadını karnından bıçakladı. Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabaha kadar evde eşinin cansız bedeniyle bekleyen zanlı, daha sonra oğlunu arayıp cinayeti anlattı. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Hatay'ın Payas ilçesinde de 47 yaşındaki Emine Çin boşanma aşamasındaydı. Eşi K.Ç. ile tartışması cinayetle son buldu. Zanlı kadını av tüfeğiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler K.Ç.'yi gözaltına aldı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı uykusunda boğarak öldürdü. Sabah kızını arayan zanlı, önce Fadime Sarıca'nın hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra eve gelen kızına cinayeti itiraf etti. İfadesinde psikolojik ilaçlar aldığını ve olayı hatırlamadığını öne süren zanlı tutuklandı.
1: Çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu bitti. Adliyeye sevk edildiler. İsrail ve Amerikalıların dolandırılmasına yasak koyan bu şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıkmıştı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
0: İstanbul ve Muğla'da kurdukları çağrı merkezleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi dolandıran İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şüphelisi, çoğu yabancı 211 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler. Ama çağrı merkezi çalışanların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olanları dolandırmaları yasaktı. Sahte ekranlar hazırlayan dolandırıcılar mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para toplandı. Müşteriler paralarını istediğinde ise türlü bahanelerle ödeme yapılmadı. Uluslararası vurgunun boyutu 3 milyar doları buldu. Şebeke işe alacağı çalışanları yalan makinesi testinden geçiriyordu. İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için de ofislerde İbranice konuşmayı yasaklamıştı.
1: Trafik kazaları sonrasında kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, sonra da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel bilgilerinin bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını açıkladı. Israrlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. Bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı aramalar, gözaltı işlemleri yapıldı 4 farklı ilde. Üniversitelerde ek tercih hakkı bu gece 23.59'da bitecek. Üstelik bazı vakıf üniversiteleri de kontenjanlarını dolduramadığı için bu dönem indirim yaptılar. Ama öyle böyle bir indirimden söz etmiyoruz. O kadar yüksek oranlarda indirim yaptılar ki kampanyalar, daha önceden kayıt yaptıranlar çok mağdur duruma düştü. Şöyle bir örnek verelim. İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya kaydoldu. Ek yerleştirmedeki öğrenci

0: 130 bin liraya aynı okula kayıt yaptırdı.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
2: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
3: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu? Ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
2: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
4: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
1: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
2: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
0: Kış kısa bir ön gösterim için kapımızı çalacak. Ülkenin tamamı etkilenmeyecek ama en kalabalık nüfusa sahip İstanbul bu mini kışın merkezi olacak.
1: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul iki günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
5: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
1: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki iki gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
5: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
1: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
5: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu iki günlük diyebilirim.
1: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
0: Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde kalabalık bir halk pazarı büyük bir patlamayla sarsıldı. Bu görüntüler Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Dubab'daki bir halk pazarından. Şiddetli patlamadan sonra bölgeyi kaplayan yoğun duman ve korku içinde kaçışan siviller kameraya bu şekilde yansıdı. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Taraflar bu saldırıdan birbirini sorumlu tuttu. Yemen hükümetine yakın kaynaklar Husilerin balistik füzeler kullandığını iddia etti. Husiler ise bölgenin Suudi Arabistan tarafından vurulduğunu iddia ediyor. Singapur açıklarında da bir yük gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı. O anların kamera kaydı işte var. Kazada neyse ki yaralanan yok.
1: Panama bayraklı yük gemisi balıkçı teknesine çarptı. Balıkçılar su olan teknenin güvertesinde güçlükle tutundu. Görüntülerin kayda geçtiği yer Singapur Boğazı. ...229 metrelik yük gemisinin 49 metrelik balıkçı teknesine arkadan yaklaştığı ve daha sonra yandan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi kendi ekseni etrafında dönerken güverte suyla doldu. Bu esnada balıkçılar güçlükle güvertede tutundu. Kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Gemi takip sistemine göre balıkçı teknesi kazayı atlatarak yakınlardaki bir rıhtıma ulaşmayı başardı. Her iki geminin de sabah aynı saatlerde Singapur yakınlarındaki demirleme alanından ayrıldığı belirtildi. Gemilerin Singapur boğazında çarpışmaları önlemek amacıyla tasarlanan rota düzenlemesi kapsamındaki batı yönlü aynı kanala girdikleri vurgulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen uzmanlar, yük gemisinin başka bir yük gemisi tarafından sıkıştırılmış olabileceğini, böylece balıkçı teknesinin iki büyük gemi arasında kıskaca alınmış olabileceğini söyledi. Singapur Boğazı dünyanın en işlek deniz geçiş noktalarından biri. Küresel ticaretin yaklaşık %40'ı ve dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/3'ü Singapur ve Malakka boğazlarından geçiyor.
0: İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen tarihin ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'na ait yeni bir nüsha bulundu. Çorum'da Hititlerin başkenti Hatuşa'da bulunan bu yeni parça anlaşmanın hangi hükümlerine ait satırlar içeriyor? Binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan mesaj ne? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlattı.
1: Tarihin ilk yazılı anlaşması, Kadeş Barış Antlaşması'na ait nüshalar Çorum'da bulundu. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
6: Çorum Hattuşa'daki Büyük Kale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor.
1: Kadeş Antlaşması, Hitit Kralı 3. Hattuşili ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında yapılmıştı. Bulunan örneklerde antlaşmanın 12-20. Maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler yer alıyor. Milattan önce 1250'li yılların sonunda imzalandığı düşünülen Kadeş Antlaşması, dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan ilk uluslararası anlaşma özelliğini taşıyor. Antlaşmanın Mısırca metni, Mısır'daki tapınak duvarlarında hiyerogliflerle işlendi. Akatça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa'da kazılarda bulundu. Antlaşmaya ait daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Ön Asya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi'nde.
0: Süper Lig büyük heyecana sahne olan karşılaşmalardan sonra araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan amele geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
7: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
8: Mason, ben, Mateo İrfan, ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyeti girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
7: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
9: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
7: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
10: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
11: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
7: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
12: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
7: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
0: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı Yıldız'ın geçen hafta ziyaret ederek paylaştığı Kurtdere Yaylası bir turizm noktasına dönüştü.
13: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
14: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
15: Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz. Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
13: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam. İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için...
9: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
10: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
8: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
9: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
8: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
9: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
8: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
9: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
8: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
9: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
11: Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Tek reklam.
9: Dünya radyolarında zapping.
14: Guides as the school cools the adults in the classroom.
15: Let me
16: Buona fine, buon inizio.
17: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
18: Siz uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
11: Burası NTV Radyo.
19: Reklam. Paraf paraf.
15: dünyası, güzellikler dünyası.
0: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
19: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
20: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
21: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
22: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
23: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
24: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
25: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
26: Can, siz de çocuğa ahiret sualleri sormasanız da. Ahiret sualleri dedik değil mi? Yine özensizce yanlış söylediğimiz bir sözcük. Kısaca ahiret deyip geçiveriyoruz. Oysa insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya anlamındaki sözcüğün tam söylenişi ahiret. H'den sonra bir i var ve a uzun söyleniyor. Ahiret, ahiret değil. Az önceki terimin söylenişi de ahiret sualleri olacak. Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. Bu atasözünü anmamızın nedeni nasip sözcüğünün kimi zaman yanlış söylenişi. Nasip, birinin payına düşen şey, kısmet, talih, baht anlamında. Nasip diye A'nın uzatılarak söylenmesi bizi bu konuya itti. Aman dikkat, nasip değil, nasip. Kimse nasibinden fazlasını alamaz. Nasip, kısmet, başımıza gelince göreceğiz. Bir de nasibini almak, sebeplenmek anlamında kullandığımız nasiplenmek var. Şu baklavayı ortaya koy da nasiplenelim. Defalarca yazılıp çizildi, defalarca söylendi ama yanlış kullanılmaya devam ediyor. O nedenle yeniden gündeme aldık. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamında kullanılan sözcük laik. Laik deniyor, layık deniyor, layık deniyor, hiçbiri değil. Kısaca laik, Fransızcadan alınmış, onları ilk olarak rahip sınıfına mensup olmayan kimse anlamında kullanmışlar. Laik, anayasamız Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Umarız sizlere hep güzel şeyler nasip olur.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
25: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
27: Durumu.
1: Salı günü Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var. Sağanak yağmurlu. Sıcaklık salı 19, çarşamba ise 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı. İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında salı akşamı yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Bu hafta dünyanın gözü New York'ta olacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere dünya liderleri hem genel kurula hitap edecek hem zirvenin marjında önemli ikili görüşmeler, toplantılar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Hem dünya meseleleri hem Türkiye açısından bu temasların, bu zirvenin olası çıktıları üzerine tabii konuşacak çok şey var. Konuklarımıza soracağız. Almanya'da dün başkent Berlin'de seçim vardı ve Berlin'deki eyalet seçimini sol partiden Türk kökenli Elif Eralp kazandı. Göçmen bir aileden gelen bir siyasetçi böylece ilk kez Berlin eyalet başbakanlığına gelecek gibi gözüküyor. Bu durumun tabii hem Almanya siyaseti uzun vadede Avrupa siyaseti açısından sonuçları olacaktır bu konuda gündemimizde. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yine son gelişmeleri de konuşacağız efendim. Mete Çubukçu'yla beraberiz. Doğrudan Siyaset'te merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Burak Güntay konuğumuz hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve SETA koordinatörü Nebiymiş de bizlerle ama Nebiymiş bugün New York'tan katılıyor Doğrudan Siyaset'e. Merhaba Nebi Bey.
3: Merhabalar. Stüdyoya da çok selamlar.
0: Sağ olun. Nebi Bey sizle başlayalım. Birleşmiş Milletleri zirveyi konuşarak başlayacağız. Şimdi bir çerçeve çizmenizi rica etsem. Bu hafta neler bekliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir programı var? Bir genel tablo vermeniz mümkün olur mu?
3: Tabii ki. Önce Cumhurbaşkanımızın programıyla başlayalım. Tabii dün geldi. Bugün özellikle öğleden sonra önemli programları var. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi var. Yine Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşmesi var. Yine akşam ABD-Türkiye ilişkilerinin aslında 100 yıllık serüvenini de içeren Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği var. Dolayısıyla bugünkü ana programlar bunlar. Ama esas programlar tabii yarın başlayacak. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dördüncü olarak hitabı var. Ardından BM Genel Sekreteri ile görüşmesi var. Yine Birleşik Krallık Başbakanı, Japonya Başbakanı yine yarınki görüşme listesinde. Yine akşam saat 19'da tabii New York saatiyle Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Belki burada Trump'la da bir görüşmenin formatını belki buradan bilemeyebiliriz ama bir görüşme olabilir. Dolayısıyla yarın 19'da böyle bir etkinlik var, buluşma var. Yine çarşamba gününe baktığımız zaman sabah 11'de Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katılacak. Burada bir hitabı var. Yine aynı gün Ermenistan Başbakanı, Irak Başbakanı ile görüşecek. Yine 15'te çarşamba günü tekrar Birleşmiş Milletler'de iklim zirvesi ile ilgili bir konuşma var. Bilindiği gibi bu yıl Türkiye iklim zirvesini ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda da burada Türk evinde de ve Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili çeşitli toplantılar var. Yine çarşamba günü 17'de SETA iş güdümünde ABD'nin hemen hemen bütün düşünce kuruluşlarının önemli isimleriyle bir araya gelecek ve onların sorduğu soruları cevaplandıracak ve en nihayetinde de çarşamba gün Türkiye akşam saatlerinde New York saatiyle tabii ki Türkiye'ye dönecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yoğun bir program var. Yani her yıl olduğu gibi Türk evi aslında alternatif bir Birleşmiş Milletler gibi çalışıyor desek yeridir. Burada birçok görüşme yapacak. Tabii ki programında olmayan, ani gelişen muhakkak ikili görüşmeler de olacak. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanımızın özellikle lider diplomasisi bağlamında hem işte İngiltere gibi yeni başbakan, aslında burada birçok Trump'la da görüşecek, başka birçok kimseyle görüşecek. Dolayısıyla yeni dış politika çerçevesinin görüşülmesi bağlamında önemli ama diğer taraftan da hem bölgesel meseleler hem de küresel sorunlar burada ikili görüşmelerde her yıl olduğu gibi ele alınacak. Şimdi tabii bu yıl Birleşmiş Milletler RİN Liderler Zirvesi'nde ben birkaç yıldır aslında buraya gelip hem konuşmaları hem buradaki görüşmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Geçen yıl Birleşmiş Milletler toplantısı Gazze soykırımının gölgesinde geçmişti. Bir çözüm bulundu mu geçen yıldan bu yana derseniz? Hayır, belki gündemin biraz altına düştü. Bu yıl esas gündem başlıklarından birisi hem Ukrayna-Rusya savaşının akıbetinin ne olacağı, bunun bölgesel ve küresel dengelere etkisi esas ABD medyasına ya da küresel think tank analizlerine baktığınız zaman bu konuşuluyor. Diğer öne çıkan bir konu da İran-ABD-İsrail savaşı sonrası hem bölgesel düzen nasıl olacak, bunun küresel enerji, ekonomi ve tedarik zincirlerine vesaire etkisiyle ilgili yine bu yıl gündemde bunların olacağını öngörmemiz lazım. Tabii ki yapay zeka meselesi bu zirveden önce son bir ay içerisinde yapılan açıklamalara ve yazılan raporlara baktığınızda dünyanın önde gelen hem düşünce kuruluşlarında hem de medyada hiç de iyi bir yere gidilmediğine yönelik olarak artık neredeyse bir konsensüse doğru gidiliyor. Yine Birleşmiş Milletler'de birçok liderin bu konuda mesaj vereceğini söylememiz lazım. Tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasının önemli bir kısmının da bu yapay zeka meselesine ayrılacağını söyleyelim. Tabii burada Birleşmiş Milletler'in reformundan tutunuz da farklı başlıklara kadar birçok konu başlığı var. Hem konuşan liderler hem de Cumhurbaşkanımızın bu konularda yine mesaj vermesini bekliyoruz. Tabii geçen yıl yine başka bir tam Birleşmiş Milletler zirvesi marjında Trump'ın konuşmasının ne olacağı, Birleşmiş Milletler'in geleceğiyle ilgili ne söyleyeceği vesaire, bunlar biraz bir gerginlik oluşturmuştu. Bu yıl böyle bir gerginlik yok. Hatta yine ABD medyasına baktığınız zaman işte Trump'ın ikili görüşmeler için devlet başkanıyla işte Washington'da görüşecek. Ukrayna lideri Zelenski, yine Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle özellikle İran Savaşı'nın Körfez ülkelerine etkisi ve bundan sonraki süreçle ilgili çeşitli görüşmeleri var. İngiltere, Japonya vesaire. Esas bunlar konuşuluyor aslında. Birleşmiş Milletler aslında tamam genel kurul toplantıları önemli ama daha çok koridor diplomasi ya da lider diplomasileri öne çıkıyor. Ben böyle bir genel çerçeve çizerek başlamış olayım.
0: Mete Çubukçu, Nebi Miş de ifade etti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yapay zeka ile ilgili bir bölüm olmasını bekliyoruz. Evet. Yarın herhalde dördüncü sırada Cumhurbaşkanı programa göre böyle saat 6 gibi Türkiye değil mi? O civarlarda Türkiye saatiyle olacak gibi. Başka ne mesajlar bekliyorsunuz? Nasıl bir konuşma çerçevesi bekliyorsunuz?
1: Şimdi bu sene Cumhurbaşkanı'nın konuşması ilk sıralarda. Geçen sene kaçtı bilmiyorum ama bu kadar önde değildi. İkinci sırada Trump var. Arada sanırım başka bir lider var. Dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı var. Hatta eğer bir hani görüşme olacaksa Nebi Miş'in dediği gibi şeyini bilmiyoruz, çerçevesini bilmiyoruz. Belki o arada da olabilir. Şimdi geçen seneki konuşmayı hatırlıyorum. Birçok başlık vardı. Yani Türkiye'nin coğrafyası, Türkiye sınırlarının ne da ilgilendiren coğrafyada ki birçok sorun burada. Onlardan başlayarak yani Kafkaslardan Rusya, Ukrayna'ya, İran'a, Gazze meselesine kadar Ege hatırlıyorum, Kıbrıs meselesi, Akdeniz sorunu gibi çok başlık vardı. Bu sene bu kadar çok olur mu bilmiyorum. Ancak birkaç tanesi çok net olacak. Özellikle İran savaşı ya da İran saldırısıyla başlayan İşte en son Husilerin ilerlemesiyle birlikte artık Babül Mendeb'e kadar giden o krizin yani hem savaşla ortaya çıkan kriz hem de bütün dünyayı etkileyen ekonomik krizle ilgili bir konuşmak yani konuşmasına yer ayıracak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabaları ve Türkiye'nin bu konuda hala arabulucu olabileceği mesajını verecek. Tabii ki Gazze meselesini gündeme getirecek ve İsrail'i yine çok ağır bir şekilde eleştirecek. Yani bunlar çok net olarak tahmin edebileceğimiz Kıbrıs VG meselesi konuşulacaktır. Kafkasya'daki özellikle işte Trump ya da Zengezur koridoru denilen, yani o iki ülkenin yavaş yavaş artık sonuca ulaştıracağı, Türkiye'yi de yakınından ilgilendiren o mesele de gelecek. Çünkü özellikle bu Hürmüz meselesinden, Babülmendeb meselesinden sonra farklı koridorlar çok öne çıktı. Yani hem denize bağlı ki orada Hazar var, hem de deniz dışındaki kara tren yolu ve kara koridorları. O da önemli koridorlardan birisi. Ve yapay zeka muhtemelen hakikaten bu son 3-4 aydır, yani daha öncesi de var ama çok yoğun olarak tartışılıyor. İşte önemli şirketlerde istifalar oluyor yapay zekanın kullanımıyla ilgili. Amerika bu arada Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın görüşmesi var. Oradaki en önemli konulardan birisi, Burak Hoca belki daha detayını bilir, bu yapay zeka ile ilgili mesele. Yani hem bunun nasıl kullanıldığı hem de altyapısının nasıl oluşturulacağı, iki ülke arasında ciddi yaklaşım farklılıkları var. Yani ciddi risklerden bahsediliyor. Ve bunun ilerlemesi için, altyapısı için bu değerli madenler, belki konuşuruz, hakikaten dünyanın farklı yerlerinde çok çok öne çıkıyor. Yani artık sadece yapay zekayı oluşturmak değil, onun altyapısını oluşturmak için bir takım madenlere sahip olmanız gerekiyor. Ve dünyada bir takım ülkelerde bu tür ülkelere ya da bölgelere yöneliyorlar. Ve tabii ki iklim zirvesi, yani COP31 Kasım ayında Antalya'da olacak. Ondan da söz edecektir. Reform meselesini tabii ki gündeme getirecektir. Şöyle bağlayayım. Kaçıncısı? 81.si. Cumhurbaşkanı 16 kez katılıyor. Cumhurbaşkanı'nın getirdiği eleştirel yaklaşıma birçok ülkede katılmaya başladı. Burada bütün bunlar doğru realite. Yani BM'nin nasıl artık işlemediği ve fonksiyonsuz kaldığı. Ama her şeye rağmen bu zirve dünyanın yine gözünü kulağını çevirdiği, liderlerin nasıl mesaj vereceği, kimi destekleyeceği, kime tavır koyacağıyla ilgili ve özellikle ikili görüşmeler açısından hala önemini koruyor. Ben tabii şeyi de merak ediyorum. Geçen sene Netanyahu'ya karşı çok ciddi bir protesto ve tepki vardı. Bakalım bu sene salonda nasıl görüntüler göreceğiz.
4: Evet. Hocam, reform ihtiyacını Türkiye Birleşmiş Milletler'de hep dile getiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dünya beşten büyüktür ifadesi var. Ama Mete Çubukçu'nun da söylediği gibi, ya evet, neredeyse dünyanın hiçbir büyük problemine çözüm bulamıyor. Fakat dünyayı, liderleri de bir araya getiren böyle başka bir çatı da bulamıyoruz. Yani geleceğine dair neler söyleyebilirsiniz? Mevcut durumu sürdürmek mümkün mü? Bu haliyle sizce bir işe yarıyor mu? Bir böyle genel değerlendirme yapmanızı rica etsem Birleşmiş Milletler'e.
2: Önce sorunuzdan şu neredeyseyi bir atın.
4: Atın.
2: Yani hiçbir işe yaramıyor. O hale geldi. Tabii bu bir tesadüf değil. Yani Birleşmiş Milletler bize öğrenciyken öğretilen, bizim hoca olduktan sonra öğrettiğimiz, niye öğretiyoruz bilmiyorum hala ama.
1: Önemli hocam, yine bilmek lazım.
2: Tabii bilmek lazım. Tarihini bilmek lazım abi. Milletler Cemiyeti'nin yaptığı hataları yapmamak üzere kurulu, uluslararası sistemin beş büyüğünün, yani bu beş büyüğü hatırlayalım, işte İngiltere, Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya'nın tekrar bir cingar çıkarmamasının önüne geçmek için kurulmuş, o İkinci Dünya Savaşı sonrası anlaşmalarla ortaya çıkmış bir birlik. Fena da gitmedi. Ama neden? Soğuk Savaş parametreleri vardı. Soğuk Savaş dönemi vardı. Fena da gitmedi. Ama dünyada bilhassa Soğuk Savaş'tan sonra güç artık iki ülke ekseninde seyretmiyor. Bugün de Amerika-Çin ekseninde seyretmiyor. Güç dağıldı.
1: Tabii.
2: Bölgesel güçler, yani şöyle söyleyeyim size. Soğuk Savaş'ta 1980'deki Türkiye'ye bakın. 1970'teki, 60'taki Türkiye'ye bakın. Bugün aynı mı? Hindistan aynı mı? Brezilya aynı mı? Arap ülkeleri. Sadece petrol üreten ülkeler değil, dünya turizminin merkezi oldu bazıları. Kısacası dünya bambaşka bir şekil aldı. Bu şekli alırken ben çok önemli bir kırılma noktası söylerim size. Benim tezimi yazdığım, Amerika'da bizzat bunlarla uğraştığım dönemde 11 Eylül saldırıları oldu. Şimdi 11 Eylül saldırılarından çok kritik bir noktası vardır. Amerika Birleşik Devletleri eliyle kurdu. o 5 tane güvenlik konseyi üyesinin hepsi uzlaşmadan savaş çıkmayacak. Aslında bu güzel bir şeydi o zaman için. Bakmayın. Bugün bakışıyla bakmamak lazım. O hadiseyi elleriyle bozdu. Yani BM Güvenlik Konseyi hayır demesine rağmen Irak'a girdi. Ve benim gözümde o gün itibariyle Birleşmiş Milletler'in daha toparlaması mümkün hale gelmedi. Şimdi sizin gözünüzün önünde Trump'ın geçen seneki konuşmasının başlıklarını hatırlayın. Gazze'deki savaşı bitireceğiz dedi. Dünya tarihinin en büyük katliamlarından birine döndü. Hatırlayın, bir sene önce. Trump döndü. İran'ı barışçıl bir şekilde gerekirse nükleer silahlardan arındırmamız lazım. Bir tehdittir dedi.
4: Savaş.
2: İran'la öyle bir savaşa girildi ki ne İran çıkabiliyor içinden, ne Amerika, ne başka bir yer. Dünya ekonomisi mahvoldu. Bütün bunların yanında küresel ısınmayı eleştirdi. Ne olacak canım, yarın da soğur dedi. Hatırlayın bunları. Öyle ben söylemiyorum. Trump söylüyor. Bazen...
1: Şimdi de yapay zeka ile aynı şeyleri söylüyor.
2: Şimdi onu söyleyeceğim tabii. buzullar yine soğur, bakmayın siz dedi. Arada teleprompter bozuldu, bir garipleşti. Şimdi Birleşmiş Milletler'in doğal lideri olan 5 ülkenin liderliğini kaybettiğini görüyorsunuz. Artık dünyada uluslararası sistemin bazı yerlere müdahale etmesinin mümkün olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bu yıl çok değerli Nebi Bey bir şey söyledi. Konuşulacak konular arasında ben size söyleyeyim neler var, yani resmi bizim önümüze her sene açıklanacak konulardan. Mesela savaşlar. Ben bir tane BM süreci hatırlamam ki savaş çıksın diye uğraşsınlar. Yok, savaş bitsin derler, çıktıkça çıkar. Küresel ısınma ve iklim değişikliği bir numaralı maddedir. Bir gün gerilediğini görmedim. Hatta bugün Almanya'ya gelirsek konuşuruz. Oradaki temel noktalardan biri zaten bu iklim değişikliği ile ilgili alınan kararların eleştirilmesi. Buna benzer birçok şeye baktığınızda her konuşulan konunun çözüm bulunamadığı gibi daha artarak devam ettiğini görürsünüz. Ama bunların hepsini bir kenara koyun. Bence BM'nin işlevsizliğini, BM'nin yerine olmasa bile en azından kendini reforme etme gerekliliği, işin bir realitesi, bunun konuşulacak bir tarafı yok. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok uzun zamandır dillendiriyor. Birçok ülkede dillendiriyor ama bunun olacağını çok düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ancak patlayacak, çatlayacak, gidecek BM, sonra bakacağız yolumuza. Ama her şeye rağmen bir avantajı var, onu da söylemeden bitirmeyeyim sözlerimi. Öyle böyle BM benim gözümde Güvenlik Konseyi'nde olmasa da genel kurulda dünyadaki liderlerin oraya çıkıp kendilerine verilen sürede kendi ülkelerinin duruşunu, kendi ülkelerinin bakışından dünya siyasetinin evrimini, nereye gittiğini ifade ettikleri, en azından bir vakanın vuku bulmuş halinin dillendirildiği bir noktadır. Yine de konuşulabilen, yine de senede bir kere insanların bak dünyada şu oluyoryu televizyonda canlı ya da sosyal medyada dinlediği bir ortamdır. Ama çok açık ve net söylüyorum. Yıllardır bunu gidip orada takip etmiş, dersini almış vermiş biri olarak söylüyorum. Uluslararası hukukun temeli sayılan, uluslararası hukukta kullanılan temel maddeler BM Charter'ının maddeleridir. Bunlar artık işlemiyor. Bunları takan yok. Bunları umursayan yok ve bunları kale alan yok. Ha, böyle bir adaletsizliğin vuku bulduğu dünyada da çok açık ve net söyleyeyim. Bu işlevsizlik bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün olmasa ondan sonraki gün sizi duvara toslatır. İşte dünya sistemi de maalesef buraya doğru gidiyor.
1: O yani, beşlinin pek vazgeçecek niyeti yok. O beşli olduğu gibi duruyor orada. Hiçbir şey yapmıyor.
4: Onları o haklarından tabii feragat etmezler.
1: Hiçbir şey de yapmıyor.
4: Hocam yani dediğiniz evet, o platform olmayı sürdürüyor ama ona bile Trump müdahale etti. İşte Mahmut Abbas gidip konuşamıyor.
2: Evet. Yani hadi bir şey daha söyleyeyim yüksek müsaadenizle.
4: Estağfurullah, buyurun.
2: 6 ay oldu mu emin değilim. Belki Mete abi siz beni düzeltirsiniz. Belki 5, belki 6 ay oldu. Belki daha da az. BM kuruluyordu. Junior BM. Hatırlıyor musunuz? Trump gitti, Mısır'daydı değil mi? Bütün herkesi topladı. Dedi ki artık yeni BM bu. O günden sonra bir daha bununla ilgili bir haber duydunuz mu?
4: Yok.
2: Bizim Türkiye'de büyük analistler hep anlattılar. Bundan sonra dünya buraya evrilecek, buraya seyrilecek diye. Bir daha bir haber duydunuz mu? Şimdi bu işler bu kadar kolay değil. Dünya tarihi sistemin tıkanması neticesinde kendine çözümler yaratmıştır. Sistem artık tıkanıyor. Bu tıkanıklığın da en önemli sebebi, çok açık ve net söylüyorum, adalet eksikliği ve insanlıktan dünyanın gitgide uzaklaşması, evet. En önemli örneği de baktığınızda burnunuzun dibinde bütün dünyanın yanan gazlar.
4: Evet. Bir reklam arası vereyim, devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Tükenmez kalemin roll-on deodoranta esin kaynağı olduğu doğru mu?
2: Doğru. Kullanışlı ilk tükenmez kalemi 1945 yılında Macar gazeteci Laszlo Joseph Biro buldu. Matbaa mürekkebi çabuk kuruduğundan dağılıp bulaşma riski azdı. Ancak bu mürekkep dolma kalemde kullanılamayacak kadar da ağdalıydı. Biro, dolma kalemin sivri ucunu çıkarıp yerine metal top uç koydu. Gazeteci Biro o günlerde Arjantin Devlet Başkanı Justo ile tanıştı. Justo, kalemden o kadar etkilendi ki Biro'yu Arjantin'de yaşamaya çağırdı. Biro, İkinci Dünya Savaşı çıkınca bu teklifi kabul etti. Ailesiyle Arjantin'e yerleşti. Gazeteci Biro, 1943 yazında tanıştığı bir İngiliz hükümet yetkilisine kalemini gösterdi. İngiliz yetkili, bu kalemin yüksek irtifada akmayacağını, böylece pilotlar tarafından kullanılabileceğini söyledi. İşte tükenmez kalem resmen bu konuşma sonunda doğdu. Önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları için üretildi, sonra tüm dünyaya yayıldı. Gazeteci Laszlo Biro, 1985 yılında öldüğünde artık mucit olarak anılıyordu ve icatları arasında ısıya dayanıklı seramik ve yüksek güvenlikli kilit de vardı. Onun dolma kalemin sivri ucu yerine koyduğu metal top başlık fikri ise yıllar sonra koltuk altı roll-on deodorana esin kaynağı olacaktı.
0: Kim buldu, nasıl buldu? Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl?
5: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
6: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
7: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
8: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
9: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
3: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
10: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
9: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
3: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
10: siz
3: da.
10: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
3: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Ru'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Devam ediyoruz reklamların ardından doğrudan siyasete. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta. Tabii hem genel kurula hitabı var hem ikili görüşmeleri olacak. Bir taraftan da başladı aslında o ikili görüşmelere. Ama elbette en çok merak edilen konulardan bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump'la bir temas olacak mı? Nasıl bir temas olabilir? Konuşulması gereken meseleler var. Nebi Bey onu sorayım. Şimdi en son Ankara'da NATO zirvesi kapsamında iki lider bir araya gelmişti ve işte orada Donald Trump'ın söylediği sözler vardı. Katsa ile ilgili dostlar birbirine yaptırım uygulamaz dedi. F-35 ile ilgili adımlar atılacağını söylemişti ama şu ana kadar hani bu iki konuda ve diğer başlıklarda da ABD'nin pek adım attığını görmedik. Hem nasıl bir temas olabilir iki lider arasında? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Onu sorayım. Hem de işte bu ihtilaflı meselelerin çözümüne dair nasıl bir aşamadayız?
12: Yani şöyle aslında Trump'ın ikinci dönem seçilmesinden itibaren Cumhurbaşkanımızla Trump arasında aslında iyi bir ilişki ve sorunları konuşma, sorunları çok açık bir şekilde tanımlama ve bunları da bir şekilde çözüme ulaştırmaya yönelik olarak genelde bir ivme yakalanmıştı. Yani bir iyi niyet var. Ama tabii ki bunları sonuca ulaştırmak, çözmek o kadar da kolay değil. Yani katsa yaptırımlar işte uzun süredir konuşuluyor. Bununla ilgili çeşitli mekanizmalar geliştirildi. İşte S-400 meselesiyle ilgili farklı modalitelerin konuşulduğu biliniyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler zirvesinden hemen sonra, yani burada Cumhurbaşkanımız konuşmasından hemen sonra izleyicilerimiz de hatırlayacak. Beyaz Saray'da çok geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştı ve orada hemen hemen bütün ABD ile konu başlıkları, sorun alanları konuşulmuş ve bunların çözümüne yönelik olarak da bir yol haritası ortaya konmuştu. Tabii burada işte başkan düzeyinde çözülebilecek sorunlar var. Katsa meselesinde işte kongre tarafı var vesaire. Dolayısıyla burada yani bugün sabah bir Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da katıldığı İletişim Başkanlığı'nın yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da katıldığı bir aslında kamuoyuna da açık olan bir etkinlik vardı. Orada ABD'liler de genellikle Mekke Anlaşması'nı sordular ama bu meseleleri de sordular. Dışişleri Bakanımızın orada açıklamasına baktığınız zaman yani bu konularla ilgili aslında birçok konunun çözüm yoluna girdiğini ve belirli bir zamana da ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yani aslında sorun başlıklarına baktığınız zaman en önemli meselelerden birisi bu yaptırımlar meselesi. Ama bugünden yarına çözülür mü meselesinde her iki tarafta yani ABD'liler de işte bizim hem Dışişleri Bakanı büyük ihtimal yarın Cumhurbaşkanımız da bu konularda açıklama yapacaktır. Burada sürecin iyi gittiği ama sonuç almanın da öyle çok da hızlı olmadığı gibi bir durum var. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde hem tarihsel olarak hem konjonktüre bağlı olarak sorunlar hep vardı. Yani bir taraftan ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerde bile sorun başlıkları vardı. Bugün de gerçekten özellikle liderler düzeyinde de çok sık bir şekilde hem bölgesel meseleleri hem küresel meselelerin konuşulduğu, yüz yüze telefon diplomasisinin çok hızlı bir şekilde işletildiği bir dönemdeyiz. Zaman zaman Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman hem bölgesel meselelerde hem küresel meselelerde Cumhurbaşkanımız da istişare ettiği biliniyor. Ama öbür taraftan da tabii ki bu sorunların çözümüyle ilgili de gerçekten de sonuç almak o kadar da hızlı olmadığını biliyoruz. Yarın iki lider bir araya yani ikili görüşme düzeyinde şu anda programda yok ama Birleşmiş Milletler'de ya da işte akşam liderler onuruna verilen yemekte ayaküstü ya da belki bir şekilde ayarlanabilirse yüz yüze bir görüşme olabilir ama programa baktığınız zaman öyle ikili düzeyde planlanmış bir görüşmenin olmadığını da söylemek lazım. Tabii ki yani işte yakın dönemde NATO'da NATO zirvesinde Trump Türkiye'ye gelmişti ve bu meseleler tekrar görüşülmüştü. Dolayısıyla ben burada hem S-400 meselesinin çözümünde hem de Katsa meselesiyle ilgili büyük ihtimal tabii ABD'de bir de seçimler var. Kasım seçimleri belki birazdan onu da konuşacağız. Bu meselelerin ben en azından hepsi çözülmese de önemli bir ivme yakalanacağını düşünüyorum. Yani liderler düzeyinde zaten bir sorun olmadığı biliniyor.
11: Evet. Mete Çubukçu onu soracaktım. Yani özellikle NATO zirvesinden sonra hani bu ihtilaflı meselelerin Nevi Bey'in söylediği gibi hepsi olmasa da bir bölümünün en azından Amerika'daki seçime kadar halledilirse iyi olacağına dair öyle bir görüş vardı Türkiye tarafında. Ama seçime de az bir zaman kaldı.
5: Çok az kaldı yani şimdi Kasım'a kadar zaten. Yani zorlu da meseleler, kolay değil. Yani şimdi Trump tabii ki yani o liderden lidere diplomasi gereği ve belki de yapmak da istiyor. Ama Amerika'daki sistem. Yine uzmanı burada hemen yanımızda hocam. Buna çok müsait değil. Yani belli bir yere kadar kendi has kararnamelerle gidebiliyor. Ama daha diğer meselelerde, biraz daha ağır meselelerde şu kongre devreye girmeden ya da onun onayı çıkmadan. Burada iki mesele vardı. Yani Temmuz'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye müjdeyle geldim diye şey yapmıştı görüşme öncesi. Bu Katsa yaptırımlarının kaldırılması yani Amerika'nın asımlarıyla mücadele gereği işte neydi işte İran, Rusya, Kore gibi ülkelerle bir takım silah özellikle savunma sanayinde alışveriş yapmamasını içeren.

0: Bu yana çok fazla yaprak kımıldamadı. Kasım'a kadar da kımıldamayacak. Orada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Özellikle sonuçlarla ilgili. Eğer Trump bir şekilde iki kanattan birini kaybederse, işte meşhur o klişe topal ördek durumuna düşerse, eli biraz daha zayıflayabilir. Eğer buradan kaybetmeden çıkarsa Kasım'daki seçimlerden, belki bu konuda hani daha umut var ve daha hızlı bir takvimle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Türkiye bütün platformlarda, eğer Cumhurbaşkanı'yla yarın hangi şekilde olur bilmiyorum ya, yani bir görüşme gerçekleşecekse, yine bu konular gündeme muhakkak gelecektir. Zaten sadece burada değil, farklı platformlarda da, hem Dışişleri Bakanlığı'nın nezdinde hem başka platformlarda bunlar sık sık dile getiriliyor. Şöyle bağlayayım. Yani Rusya'da bu konuda daha önce, yani birkaç ay öncesine kadar biraz daha pozitif gibiydi. Fakat orada da bu Türkiye, Ukrayna, Rusya dengesinde, çünkü Ruslar böyledir. Yani biraz böyle hani hafif kendilerine yönelik bir şey gördüğü zaman bir baraj koyarlar, bir tavır göstermeye çalışırlar vesaire yaparlar. Sanki orada da böyle bir ayak sürüme gibi ya da süreci uzatma gibi bir durum var. Yani çünkü oradan başlayacak ve Amerika'ya uzanan bir süreç olacak. Ama belli ki Kasım'a kadar zaten bu konuda bir hani gelişme olur mu bilemiyorum, emin değilim.
1: Kasım'da ne olacak hocam? Beklentiniz?
2: Şimdi önce şu F-35 işinle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu katsa yaptırımları başkanın seçip uyguladığı yaptırımlar olmakla beraber bizi burada sıkıntıya sokan şey F'ye 2021, yani 2021 yılındaki o meşhur 1241 no'lu maddeyle beraber katsa yaptırımları sadece başkanın uyguladığı değil, Amerikan Kongresi tarafından da resmi kanuna dönüştürülmüş bir yaptırım haline geldi. Yani ne demek istiyorum? Trump'ın
0: bu NDA'yı, evet. 1245.
2: 1245, 1241, evet. Artı 1245. Ama evet, önce doğru. 1241 section, F'ye 2021. Bunlarla birlikte artık uğraşmaktan şey, kodlar hale gelmişim. bunlarla uğraşırken Trump istediği kadar size söz versin. Eğer kongreyi bir noktada, çünkü kanunlaşmış orada, onu iknadan da ziyade bir tasarıyı çıkartamazsa, kanunu çıkartamazsa bu çok olur değil. Onun da maddeleri belli. S-400'lerin gitmesi. Çok açık söylüyorum. S-400 hikayesi, o da bizim tarafımızdan olacak bir şey. Ortadan nasıl çözülür bilmiyorum ama kalkmadığı müddetçe F-35 işi ya da katsanın tam anlamıyla istenilen seviyede belli bir kıvama gelmesi çok olası değil. Ha, F-16'lara gelince, F-16 işi farklı. Ben bunu 2028, ne kadar şu an net bir tarih dönüyor ama netleşmiş bir şey yok. Çünkü bir de bir para var ortada. O paranın şöyle bir tarafı var. Sizin vereceğiniz para dışında F-35 meselesinden kalan da bize ödenecek bir para, evet, var. Bunların hesabı, kitabı, muhasebesi de bir yandan yapılıyor. Ben ama 2028-2029 gibi en geç burada bir yumuşama bekliyorum. Gelelim sorunuza. Hı hı. Kasım seçimlerine. Ama şunu söyleyeyim, hani yarın o bu oldu diye bir şey beklemiyorum. Olmaz. Şimdi Kasım seçimleri çok net. Elimizde tarihsel veriler vardır. Biz Amerikan tarihçileri bunları çalışırken biraz bugünkü anketlere bakarız da, anket dediğim de bu arada internetten girip baktığınız anketlerden değil, profesyonel çalıştığımız anket firmaları ve analiz firmalarına bakarız da, biraz da geçmişte, bilhassa bu yüzyılda ne neyi nasıl etkilemişe bakarız. Ben size çok açık söyleyeyim. Birinci kriterim şu: ölümüne Trumpçı olan, magacı değil bak, ama Trumpçı olan birçok kişi, işte artık online bir sürü konferansta birlikte oluyoruz meslektaşlarımızla, Amerikan tarihi, Amerikan siyaset çalışanlarla dünyanın dört bir yanından, ciddi anlamda Trump'tan bir kopuş var. Geçen gün çok değerli bir profesör arkadaşıma sordum, Amerikalı, deli Trumpçıydı. Yani öyle böyle Trumpçı değildi. Dedim ki ya, adamı öyle böyle seçimde savunuyordun, ne oldu, ne değişti? Dedi ki vaat ettiği şeyler tutmadı. Biz dedi Amerika olarak doğduğumuzdan beri savaşların içindeyiz. Bizden öncekiler de, ondan öncekiler de öyleydi. Trump bize savaştan çıkaracağım sözü verdi, daha fazla savaşa girdik. Koyduğu vergilerle, başta da bu İran savaşından dolayı, bakın bu bir Amerikalının bakış açısı. Hı hı.

0: analiz değil yani. Aslında analizden daha değerli bence. Petrol fiyatları gitti. Ben her hafta maaşımla arabama benzin koyarkenki iş rengi değişmeye başladı. Market fiyatları arttı. Bizim Walmart ekonomisi dediğimiz bu sıradan bir Amerikan ailesinin Walmart'a girip bütün ihtiyaçlarını topladığı süreçteki maliyetler arttı. Bunlardan böyle uzun uzun uzun uzun bahsetti. Peki dedim oy verecek misin? Kesinlikle hayır dedi. Peki dedim Vance aday olacak. Vance oy verecek misin? Kesinlikle hayır dedi. Adam bu arada cumhuriyetçi ve Trumpçı. Peki dedim bu senin kişisel fikrin mi? Yoksa gerçekten büyük bir kopuş görüyor musun? Ya dedi sen yıllardır bu işi çalışıyorsun. Amerikan seçimlerine girerken kaç tane Amerikan başkanı gördün overall approval yani genel destek oranını %30-36'ına yani Trump'ın gibi böyle 29-31 arası gidip geliyor. Buralara düşmüş olan vallahi bir şey değil mi? Dördüncü sırada. Bak Trump Amerikan tarihindeki bu kadar başkan içinde ama hepsini sayamayız. Yani George Washington döneminde
1: bunlar yapılıyor.
0: Andrew Jackson'da işte Coolidge'de efendim söyleyeyim Herbert Hoover'da falan bunları saymıyorduk. Öyle bir mekanizma yoktu. Ama böyle son 2000'ler 1970'ler 60'lardan sonra baktığımda açık söylüyorum en kötü durumda giren şeydi. Enteresan gelecekse Truman'dı. Carter çok kötü şekilde girdi. Ama Trump dördüncü sırada olmasına rağmen oy düşüklüğünde iki senesinin yani iki döneminin toplam oranını aldığınız zaman en dipte. Şimdi böyle girdiğiniz zaman netice bellidir.
1: Kaybedersin.
0: Belli ne demek? Temsilciler Meclisi var, Senato var. Tamam. Ben size çok açık söylüyorum. Temsilciler Meclisi gitti. Yani 5000 dolar işi eğer hiç tahmin etmediğimiz bir sürpriz yaratırsa evet. Ki kongrede bunu söylerken bile böyle ooo diye büyük bir heyecan yarattı.
1: Hocam hatırlatalım yani ne kaçıranlar vardı tabii. O 5000 dolar meselesini.
0: Söyleyeyim.
1: Neydi konuşurken para vereceğim dedi değil mi?
0: Kongrede şeyde yani kongre derken Amerikan kongresinde değil convention diyelim büyük partinin convention'da dedi ki bize oy veren demeyin eğer kongrenin iki tarafı da bizden olursa Kasım seçimlerinde her Amerikan vatandaşına 5000 dolar vereceğiz dedi.
2: Hesabına yatıracak yani.
0: Tabii.
2: Hesabı.
0: Şimdi bu bir kere oldu Amerikan tarihinde pandemi döneminde. Ama gündeme gelmiyor belki ama Trump birinci ve ikinci başkanlık döneminde direkt hesaba para yatırma işini ilk bahsedişi değil. Çok dedi hiçbiri de olmadı. Ha Vance çıktı dedi ki bu dedi sakın şey sanmayın rüşvet falan. Amerika'nın gümrük vergilerinden kazandığı büyük parayla ki kazandı. Bunu halka geri vereceğiz. Yalnız hesaba vurduğunuz zaman her yetişkin Amerikalıya verilecek parayla oradan kazanan 7 katı düşük. Neyse bunu geçtim. Şuna gelmek istiyorum netice itibariyle. Temsilciler Meclisi sonda büyük bir değişiklik olmazsa açık konuşmak gerekirse elden gidecek. Bitti. Ha, Senato'da bu kadar net söyleyemem. Çünkü Senato'nun sadece 6 yıllığına seçilirler ve 100 kişinin 3'te 1'i değişir. Bu seçimde girecek 3'te 1'i tek tek bölge bölge analiz ettiğimde değişmesi çok zor. Bir iki tanesini kapar. Ama en kötü ihtimalle Vance'in Amerikan Başkan Yardımcısı iş 50-50 biterse eşitlik bozucu, tiebreaker deriz ona, pozisyona gelir. O noktada yine Senato elinde kalır. Peki bu bize ne ifade ediyor? Bütçe yapımı Amerika'da mesela Senato'da değil şeydedir. Temsilciler Meclisi'ndedir. Bazı kararlar Senato'da, bazıları Temsilciler Meclisi'ndedir ama hepsinden öte. Trump almak istediği kararları alırken iki tarafın da Cumhuriyetçi Parti'de olmasından dolayı bir kanun çabuk geçiyor. Evet. Çünkü komisyonlardaki çoğunluk da ondan, üste diğeri de ondan. Şimdi bunlardan birinin gitmesi demek bir kere kanun yapma yetiniz gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Bu bir. İkinci ve daha önemlisi var. Biz bunu yıllardır ben bulamadım çevirebileceğim şeklini. Impeachment'ı nasıl azil diye çevirir?
1: Azil diye çevirir.
0: Çünkü gerçekten de öyle çevrilir. Amerikan tarihinde de impeach olan, azil olan başkanlar oldu. Trump dahil. Velhasıl kelam, azil demek görevden alınmak demek değil. Azil kısmını yapan yani impeach kısmını yapan ona ne diyorlar? İtham olmak. Yani böyle bir adı var. Onu yapan Temsilciler Meclisi görevden alan 3/2 ile senatör. Trump hiçbir zaman görevden alınmaz. Tabii çok daha böyle artık ekstrem yani, ki doğru. Trump'a güveniyorum yapabilir. bir şey yapmadığı müddetçe önümüzdeki 2 sene görevden uzaklaştırılmaz ama çok açık ve net impeachment dediğimiz süreç başlar. O başlayan süreç de Trump'ı gerer. Daha büyük sıkıntıya sokar ve artık dış politikadan ziyade Amerika'daki iç politika bir de Cumhuriyetçi Parti'deki MAGA'cılar dahi kendisinden uzaklaşmasıyla sonuçlanan, evet. Trump'ın yalnızlığıyla sonuçlanan bir iki seneye gider. O yüzden bütün bunları Kasım seçimleri üzerinden anlattım, bize geliyorum. Ben Trump'ın Türkiye'ye F-35, işte F-16 bu konulardaki söylemlerinde samimi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok netim. Trump bu konularda gayet samimi. Ama samimi olması... Ve Trump'ın birçok Amerikan başkanına göre yaptım oldu diyen bir tarz olmasına rağmen o kadar da mevcutta bile iki tarafta Amerikan Kongresi'nde cumhuriyetçiyken bile bunu yapma gücü yokken açık konuşayım bir taraf demokratlara kayarsa ki kayacak, iş daha zorlaşır. Hı hı.
1: Nebi Bey, siz böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nden dünya meseleleri karşısında Donald Trump'ın işte geri kalan 2 yıllık başkanlık sürecinde eğer Burak Hoca'nın söylediği gibi Temsilciler Meclisi'nde dengenin demokratlara geçtiği, diğer tarafta belki hala Donald Trump'ın elinde kaldığı ama bir anlamda Mete Çubukçu'nun da az önce söylediği gibi Donald Trump'ın topal ördek konumuna geldiği bir düzende nasıl bir 2 sene Amerika Birleşik Devletleri açısından ve dünya açısından nasıl bir 2 sene olur sizce?
3: Şimdi aslında şöyle bir karşılaştırma imkanımız var. Trump'ın birinci dönemine baktığımız zaman aslında bu tartışmaların eğer yani Kasım seçimlerinde kaybederse ilk dönemindeki tartışmaların birçoğu impeachment'ta dahil bunlar tartışılacaktır. Orada Burak Hoca'nın çizdiği çerçeve çok doğru. Şimdi şöyle, tabii bu seçim meselesi, Trump'ın siyaset tarzı, işte yürütme erkindeki davranışları vesaire, bir iki dönem üzerinden baktığımızda şöyle bir yere tekabül etmişti. Yani dünyada özellikle işte göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ekonomik huzursuzluklar vesaire, bunlar bütün toplumlarda, en gelişmiş toplumlarda da, batı toplumlarda da yükselmişti ve toplumun bir belki dip dalga diyebileceğimiz bu huzursuzlukları zamanla siyasetleri, merkez siyasetleri de tamamen popülistleştirdi. Bu ABD'de de çok büyük bir dalga olarak Trump'ı hem işte ilk döneminde hem de işte bir ara verdikten sonra ikinci döneminde seçtirdi. Yani çok güçlü bir dalga. Tabii burada Trump bu özgüvenle hem işte kongrede iki kanatta da üstünlüğü sağlamasının da özgüveniyle çok büyük vaatlerde bulundu. Sadece kendi ülkesiyle ilgili değil. Kendi ülkesindeki en büyük vaatlerden birisi ekonomiyle ilgiliydi. Yani Amerikan ekonomisini, toplumu da refaha ulaştıracak şekilde büyütecekti ve insanlar bir şekilde rahat edecekti. Şimdi gelinen yerde ekonomi üzerinden baktığımızda İşte hemen buna bağlı olarak savaşları bitireceğim dedi. Aslında İran savaşı başta olmak üzere savaşı bitiremedi. Ukrayna savaşını bitiremedi. Ve bitiremediği gibi özellikle İran, İsrail, ABD savaşının ortaya koymuş olduğu ekonomik maliyetlerin en büyük etkilerinden birisi de ABD ve ABD'de enflasyon. İşte az önce söylendi, konut fiyatları, enerji fiyatları vesaire. Bugün ABD dünyanın en çok enerji ihraç eden ülkelerinden birisi baktığınız zaman, ama küresel alandaki fiyatların ortak belirlenmesi aynı zamanda Amerikan toplumunu da etkiliyor. Dolayısıyla Trump o iki alanda vermiş olduğu sözü, yani bir taraftan savaşları bitirecekti, bütün belki odağını ABD iç siyasetine odaklanıp buradan da o kendi tabanı başta MAGA'cılar başta olmak üzere burada aslında bir sıçrama oluşturacaktı. Bunu yapamadı. Yani bugün ABD medyasında tartışmalara baktığınız zaman hemen hemen bütün başlıklar aslında ekonomi üzerinden, enflasyon üzerinden ve İran savaşının özellikle ya da dünyadaki savaşların küresel ekonomi ve ABD ekonomisine etkisi tartışılıyor. Yani bugün dünyaya baktığımız zaman işte 35 ülkede 65 devlet temelli çatışmadan bahsediliyor. Yani 1946 sonrası en fazla devlet temelli çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Şimdi Trump'ın geldiği dönemde bu kadar işte çatışmanın olduğu dünyada bunları bitirecek diye bütün savaşları bitiren başkan olarak hayatına devam edecekti. Verdiği sözlerin çok büyük bir kısmını gerçekleştiremedi. Şimdi burada yani dünyada seçmenler, bu Türkiye'de de böyledir, bir karşılaştırma imkanına sahiptir. Bu karşılaştırma imkanında bir, gerçekten iktidarının ilk başlangıcında ya da seçim kampanyalarında verdiği sözleri tutamayan ve dünyanın daha kötü yere gittiği bir süreçte Trump var. Ama bir de dünyada yine toplumların bir şekilde siyasi yönelimlerinin dönüştüğü, daha uçlara kaydığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi ABD seçim sonuçlarında tam da bu belirleyecek. İktidar seçmenleri siyaset biliminde şöyle bir durum vardır kamuoyu anketlerinde. Bazen iktidar seçmenleri kendi destekledikleri lider ya da parti sözlerini yerine getiremezse bir daha fazla cezalandırırlar. Ama ideolojik olarak çok bağlıysa anketlerde tam şeyi söylemezler. Yani desteklerini söylemezler. Biraz utangaçtırlar. Biraz geri çekilirler ve süreci izlerler. Eğer ABD'deki MAGA dip dalgası ya da ana dalga hala devam ediyorsa seçim sonuçlarına bunun etkileme ihtimali var. Bununla ilgili farklı analizler de, farklı yorumlar da var. Ama en nihayetinde olan şu oldu. Şimdi Trump'ın yine ilk ya da ikinci dönem seçildiği ilk aylara baktığınızda bir anlamda neredeyse rejim ihraç ediyordu Avrupa'ya. İşte radikal sağ partileri destekleyen, Avrupa'da bir şekilde siyaseti yeniden şekillendiren, Kanada'dan tutun görünen anda kadar farklı talepleri dile getiren bir Trump vardı. Ha, zaman zaman hala bunları dile getiriyor ama öbür taraftan da işte 5 yıldır devam eden ABD'nin de bir şekilde belki Trump öncesi kadar olmasa da hala Ukrayna Savaşı'nı bir şekilde bir tarafında olan, İran savaşıyla ilgili bitiremediği için özellikle Hürmüz Boğazı'nın yanına bir de Babül Mendeb eklendiğinde, Körfez ülkelerindeki bugüne kadar müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için milyonlarca lira almasına rağmen o güvenliği sağlayamayan bir Amerika var. Şimdi bunların hepsi bu belirsizlikler, tartışmalar, ekonomik sorunlar ABD'nin Kasım seçimleriyle ilgili tartışılıyor. Yani Temsilciler Meclisi'nde kaybetmesi hemen hemen bir burada bir konsensüs oluşmuş gibi. Ama öbür taraftan diğer kanatta kaybedip kaybetmeyeceğinde belki bu iki ay içerisindeki ya da bundan sonraki süreçte iki aylık bir süreç var. Burada nasıl siyaset izleyeceği ya da belirli bir şapkadan tavşan çıkaracak mı bence biraz seçimin sonucunu bu belirleyecek.
1: Evet. Şimdi savaşları bitiremedi. Gerçi kendisi
2: bitirdi.
1: Ben savaş bitirdim diyor.
2: Notu alıyordum.
1: Var mı orada Sırbistan
2: Kosova varamadım. Var. Şimdi arada. Sırbistan Kosova neler var. Azerbaycan Ermenistan diyor. O zaten bitmişti zaten yani o gelmeden savaş. Önce. Gazze var mı tam hatırlamıyorum. Hindistan, Pakistan.
0: Hititlerle Mısırlılar.
2: Anlaşması. Yani 4-5'i yani aklıma geldi konuşurken bir anlatırken hani o barışı getir şey.
1: Kendisi bitirdi.
3: Ona sorarsın. Mert Bey 7 savaşı bitiriyor ama bu 7 savaş hangisi yani gerçekten aslında savaşı bitireceği savaş Ukrayna-Rusya savaşıydı. Bununla bunun kampanyasını yaparak geldi. Diğerleriyle ilgili onlar tam savaş mı, çatışma mı ya da donmuş krizler mi? Onlar farklı bir tartışmanın konusu.
2: O kendine göre yani şimdi Kosova'da yani
1: hangi savaş
2: anlatabiliyor yani. Onları o kendi şeyde barış ödülünde ya istiyordu. Tabii. Neyse bu son dönemde pek ağzını almıyor artık herhalde vazgeçti.
1: Onlar biraz kızgın, küstü biraz.
2: Onlar
1: Nobel komitesine küstü.
2: Küstü onlara yani.
1: Geliyor onlara da. şimdi şuraya geleceğim. Pezeşkian da gidiyor İran.
2: Evet.
1: Yönetiminde kısıtlı şekilde gidiyor aslında. Onlara vize verdiler ama kısıtlı bir vize verdiler. Hı hı. Belki hocaya o sistemi de sorarız sonra. Şuna geleceğim. Yani Pezeşkian'la görüşebilirim dedi. Pezeşkian'la görüşmesinin bir anlamı var mı?
2: Pezeşkian onunla görüşür mü onu
1: Pezeşkian
2: bilmiyorum.
1: Pezeşkian onunla görüşür
2: Ondan
1: mü?
2: Emin değilim.
1: O yani. Görüşmeden bir şey çıkar mı? Yani bu acaba bu Amerika'da bir formül bulunabilir mi?
2: Yok sanmıyorum.
1: Peki yani ihtimal yok değil mi?
2: Ya zaten İranlılar yine sınırlı geliyorlar biliyorsunuz şeyi. Evet. Mahmud Abbas'a vize vermediler. Şimdi orası baktım hemen uluslararası toprak. Yani New York'taki BM nasıl diyelim binası ya da compound'u.
1: Yerleşkesi.
2: Yerleşkesi evet yani orası uluslararası toprak. Ayrı bir statüsü var, polisi var, itfaiyesi var efendim işte oradaki görevliler vesaire. Ama sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde olduğu için Amerika'dan vize almak gerekiyor. Geçen senede olduğu gibi bu senede de Mahmud Abbas'a vermediler. Yani Filistin'i muhtemelen yine şeyi de bilmiyoruz. Online mi bağlanacak ya da büyükelçi mi çıkacak? Yani,
1: geçen sene online bağlandı.
2: Online bağlanmış.
1: Bu sene de yine bağlanması için bir oylama yapıldı ve çok hani Kahir ekseriyeti evet, evet online evet. yapılsın dedi.
2: İran'a da kısıtlı vize. Ne demek kısıtlı vize? Yani İranlılar sadece otelleri, büyükelçilikleri ya da varsa başka temsilcilikleri ve BM binası arasında gidip gelecekler.
1: Sokağa yani, çıkıp gezin.
2: Hayır yani ben çıkayım hani bir sokakta varsa işte İranlılar onlarla temas kurayım veya yürüyüş yapayım gibi herhangi bir şeyi yapamıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda ben Pezeşkian'ın Trump istese bile ki ister. Bunu ister. Çünkü ya birçok liderle görüşüyor. Ben diyor hallettim diyor. Barışı sağlıyoruz diyor, vesaire diyor. Çoğu tabii ki yani fake yani sonuçta öyle bir şey olmuyor. Burada başta zaten İran Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı benim tahminim vermek istemez. Yani İran'da öyle bir hava varken yani hem saldırıya uğramış ama ona karşı direnen ve içeride hala bu direnişini sürdüren sürü ambargoya karşı vesaire öyle bir fotoğraf vereceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Yani bir de şu an kadar zaten bir ABD Başkanı ile görüşen bir İran Cumhurbaşkanı yok değil mi?
2: Yok. Zaten şöyle
1: resmi sonra. Yok.
2: Resmi. Ha,
1: resmi olarak yok.
2: Gayri resmi söylersin o zaman. bir o iki İran Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu konum itibariyle yani ülkedeki siyasi dengeler itibariyle kendisi istese bile bunu hayata geçiremez. Yani evet. Çünkü orada yani çok daha değişik iktidar yani dini lider var. Efendim artık yönetimde çok etkili olduğu çok net olarak ortaya çıkan devrim muhafızları var. Yani onlar yeniden örgütlendiler ve ordu üzerinde bile daha hakimi hep öyleydi ama şimdi daha da onun altını çizdiler. Bu anlamda Pezeşkian'ın zaten yani hakikaten niyet olarak da başlangıç olarak daha reformist bir çizgiden savaşla birlikte o da kendini kısıtlamak zorunda kaldı. Birçok karara katılamıyor. Karar mevkii o değil. Evet yani bir takım yetkileri var ama başkaları veriyor. Yani hal böyle olunca sonuçta kendisi istese bile buna cesaret edemez. Yani o çok riskli bir durum olur. Onun için çünkü yani Trump klasik herkesle görüşüyor. Yani kimle de görüştü Kuzey Kore herkesle.
1: Görüşüyor.
2: Bir elini sıkıyor, çekiyor vesaire yapıyor. Orada güç gösterisi bakın nasıl şey yapıyor. İstiyorum diyor ben şeyi barışı ama hani hakikaten şimdi Bey konuşurken o da aklıma geldi. Evet Gazze meselesi Biden döneminde başladı. Orada çok büyük gerçekten hatalar, göz yummalar vardı ama Trump'la bu katlanarak devam etti. Evet. Bir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gücü yetmiyor. Putin'e yani kendi o başka ülkelere Venezuela'ya yaptığını yapamıyor. Onu da yapamayacak. Venezuela'ya saldırdı. İşte Grönland'ı en son kendi istediği kıvama getiremedi ama yani bir statüde orada.
1: Şeyler aldı orada.
2: Aldı. Burak Hoca da söylemişti yani o cumhuriyetçi profesörün söylediği. Hani bizi her şeyden çekecekti.
0: Her yere.
2: Ve çok ağır maliyetlerle tabii. bir şekilde soktu. Belki Amerikan askeri hayatını kaybetmiyor ama ekonomik ve siyasi olarak çok prestij olarak da çok geri plana düşürdü.
1: Evet. Bir reklamımız daha var efendim. Ardından yine karşınızdayız.

0: Salı günü Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var. Sağanak yağmurlu. Sıcaklık salı 19, çarşamba ise 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı. İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında salı akşamı yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Az önce de ifade ettik. Şimdi bu aslında ilk geçtiğimiz yıl görmüştük. Filistin Devlet Başkanı'na Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Mahmut Abbas Amerika'ya gidemedi BM toplantısı için. Ve genel kurula video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalmıştı. İşte İran heyeti de kısıtlı bir vizeyle gidiyor. Oteline gidiyor havaalanından. Otelden elçiliğine gidebiliyor. Veya işte... Birleşmiş Milletler binasına gidip Amerika sokaklarında gezemiyorlar neticede. Bunu yapabilirler mi hocam? Yani yapabiliyorlar. Görüyoruz ama aslında yapmamaları gerekiyor. Nasıl yapıyorlar?
3: Şimdi ben bu uluslararası hukuk işini çok eleştirdiğim zaman, artık bitti dediğim zaman işte bazen meslektaşlarım bana diyor ki ya hocam bu kadar karamsar olma. Diyorum ki nasıl karamsar olmayayım ya? Yani var mı? Kaldı mı? En güzel örneklerinden biri de bu. Açın bakın 1947 Headquarters Agreement derler. Yani Birleşmiş Milletler'in o merkezinin üzerindeki hak, hukuk ve nasıl işleyeceğine dair bir özel ek maddesi vardır BM maddelerin içinde. 1947 diyorum bak. Headquarters Agreement. Onda çok açık söyler. Burası tarafsız bölgedir. Dünyanın her ülkesinde UN temsilcisi, ki bir ülkenin devlet başkanı doğan bir Birleşmiş Milletler temsilcisidir, gelir orada konuşur, bunun önüne geçilemez. Yani hatta biraz daha ileri giderek söyleyeyim, şöyle anlaşılmış ve yorumlanmıştır. İki ülke savaşta bile olsa savaştığın tarafın lideri oraya gelir ve o ülke dokunamaz. Nitekim tarihte de buna benzer çok örneği de gördük ve sorun olmadı. Fakat çok basit bir şey var. Birleşmiş Milletler binası, o birinci caddedeki bina var ya, New York diye bir şehrin içinde, Manhattan'da. New York dediğimiz şehir nerede? New York eyaletinde. New York eyaleti nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki buraya nasıl gidiliyor? Uçağa biniyorsunuz, New York Havalimanı'na iniyorsunuz. Kapıda bir tane beyefendi, üniformalı, diyor ki passport please. Pasaportunu ver diyor. Eline işte basıyorsun, parmak izi falan, öyle giriyor. Nereye giriyorsun? Amerika'ya giriyorsun. Buradan çok basit tabirle şunu söyleyeyim. Amerika'da bir madde koymuş. Biz bu kanuna izin veririz ama gelişlerine, bizim ulusal güvenliğimizi veya herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerini, ulusal güvenliğini vesairesini riske atacak bir durum gördüğümüzde bunu engelleyip kısıtlayabiliriz demiş. Hiçbir zaman bu iki madde birbiriyle uzlaşmamış. Ama kapının anahtarı kimde duruyor?
2: Amerika'da.
3: Bitti. Uzlaşıp uzlaşmaması çok önemli değil, vermiyorum diyor. Kısaca durum de facto bu, de jure bu.
4: Anladım. Ya da bir lider oraya geldiğinde nasıl bir tehdit oluşturabilir yani? Hani,
2: yani Mahmut Abbas. Mahmut Abbas 90 yaşına yaklaşıyor, nasıl bir tehdit?
3: Görüşme işine de gelince onunla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Trump daha 3 gün önce, 5 gün önce defaatle şunu söylüyor. Bizim derdimiz İran'ı yönetenler. Yani söylemlerin de pezeşkiyanı zaten. Yani bu arada devlet başkanından bahsediyoruz. Evet. İran'da karar alıcı, barış sürecini sağlayıcı bir lider olarak görmüyor.
4: Görmüyor.
3: Şimdi bunu söyledikten sonra Trump oturur mu, konuşur mu bilmiyorum. Çok önemli mi onu da bilmiyorum. Ama asıl Mete abinin dediği gibi pezeşkiyan o masaya oturursa o çok puan kaybeder.
2: Tamam. Şimdi efendim Birleşmiş Milletler'i konuştuk. Bu bölümde biraz Almanya'daki seçimleri konuşacağız. Bir eyalet seçimi Almanya'da, Berlin'de, başkentte gerçekleşti. Ve burada Berlin'de Sol Parti sandıktan birinci olarak çıktı. Ve Sol Parti'nin adayı Elif Eralp. Kendisi 81 doğumlu. Ailesi o dönemde Türkiye'den Almanya'ya göç ediyor. Ve kendisi orada doğuyor. Ve Sol Parti'nin adayıydı. Ya işte ekranlara da getiriyoruz şimdi görüntüleri ve Berlin'deki statüyle birlikte eğer bir konsensus oluşur ve Yeşillerle belki SDP ile eğer hem eyalet başbakanı hem de Berlin belediye başkanı olacak, böyle bir düzen var. Hocam sizle devam edelim. Tabii. Almanya'da solun zaferi Berlin'de.
3: Solun zaferi mi?
2: Solun zaferi mi?
3: Bir yerde solun zaferi, bir yerde aşırı sağın zaferi. Şimdi garip.
2: Evet yani.
3: Garip.
2: AfD mi bu sonucu yarattı acaba diye. De
3: şimdi iki tane eyaletteki seçime bakıyorsun.
4: Evet.
3: Doğu Almanya tarafında kalan eyalette AfD aldı geçti. Vurdu geçti. Berlin'de bakıyorsun sol geçti. Allah Allah. Şimdi garip değil mi? Ne olur normalde belli noktalarda, ki şunu anlatalım, kimse bunu bir yerel seçim sanmasın. Belediye meseleleri konuşulmuyor burada.
4: Tabii tabii.
3: Bu yine ülkenin global duruşu, ülkenin dış politikasının da konuşulduğu mesela. Şimdi artık bunun analizi aslında çok basit. Çünkü dünyanın birçok yerinde bunu görmeye başladık. Fransa'da bu oluyor. Yani bir bakıyorsunuz muazzam tepki var, sol kazanıyor. Bir bakıyorsunuz aşırı sağ kazanıyor. O yüzden ben şu tarife çok...
2: Mamdani'ye de çok benzedi.
3: Tabii tabii. Ben şu tarife çok karşıyım. İşte aşırı sağın yükselişi. Hayır. Dünyada şu an büyük reaksiyon gösterenlerin yükselişi var. Reaksiyonu kim nerede yakalarsa gösterdiğimi yükseliyor. Mesela gelelim şey.
4: Reaksiyon göstermeyenler kaybediyor.
3: Evet, mesela Hristiyan Demokratlar iki tarafta da patladı.
4: Evet.
3: Şimdi çok basit örnek. Berlin'de kozmopolit bir yer. Çok fazla etnik grubun olduğu bir yer. Berlin'in temel meselesi ev. Yani barınma.
4: Barınma.
3: Barınma meselesi. Berlin'in temel meselesi iş. Berlin'in temel meselesi sosyal adalet. Berlin'deki meseleler bunun üzerinden dönerken siz... Ya bu arada çok da göçmenin olduğu bir yer Berlin. Şimdi burada AfD çıkıp da ben göçmenlere karşıyım. Ben ev konusunda... Zaten çok bir politikalarını duymadım. Şunu bunu yapacağım dediğiniz zaman Berlin seçmeninin birinci, ikinci, üçüncü ihtiyacını orada görmediği zaman AfD bir şey ifade etmiyor.
4: Tabii.
3: Bunu dillendiren sol partinin üzerine gidiyor ve onu getiriyor. Şimdi öbür tarafa gittiğin zaman öbür taraf daha rural bir bölge. Daha böyle dışarıda kalmış bir bölge. Eski Doğu Almanya. Daha işçi
4: o
3: var.
4: Çok enteresan hocam. Var. Onu da konuşmak lazım. Yani bu eski Doğu Almanya coğrafyasındaki reaksiyon enteresanmış.
3: Tabii.
4: Yani.
3: Oradakiler ekonomi başka türlü sıkıntısını yaşıyor. Yani kozmopolit bir şehirde değil, daha rural bir bölgede yaşadığı için onlara vaat edilen şey AfD tarafından ne? Bir, diyor ki bu göçmenler bu işi böyle yapıyor. Sizin tarımdan tutun. Efendim mesela işçilik haklarınızı elinizden alıyor, göçmenlere dur. Ha diyor, bak bizi birebir ilgilendiriyor. İki, bakmayın şimdi. Avrupa'da çok ciddi bir enerji krizi var.
4: Tabii.
3: Enerji krizinin çözümü olarak bu Rusya ile bize ne arkadaş diyor. Ukrayna ile kavgadan, gürültüden. Bizim ülkenin, bu arada Almanya'da yaşayan, bizi izleyenler veya Almanya'ya gidenler bilir. Rus azınlık diyesim de gelmiyor artık. Rus etnisitesi Almanya'da Bilmiyorum, birinci sıraya çıkmış olabilir. Yani çok ciddi bir Rus nüfusu var Almanya'da. O yüzden diyor bizi ilgilendirmiyor milletin kavgası. Şu Rusya'yla bir an önce barışalım da enerji işi düşsün, bu sorunları çözelim. Şimdi orada da bu politikayı öne getirdiğiniz zaman millet diyor ki ha tamam affede. Şimdi netice itibariyle bu eyalet seçimleri, ama eyaletlerin derdi biraz orada yaşayanlardan dolayı farklı. Yani bir de mesela Berlin'deki genç nüfusla şeydeki diğer taraftaki aynı değil. Aynen. Berlin'deki genç nüfusun reaksiyonu, okuma, yani çok farklı kriterler var. Ama buradaki tek gerçek sağın yükselişi ya da solun yükselişi değil. Mevcut status quo'nun çöküşü. Hayatında demeyeyim de Soğuk Savaş'tan beri en düşük oyu aldı ya Hristiyan Demokratlar. Dibe doğru gidiyor. Niye? Kendini revize edemiyorsun. Bak devir değişti. AI konuşuyoruz, onu bunu konuşuyoruz. Sen hala burada belli status quo'nun içinde kalır. Berlin'den tut diğer bölgelere, Bavyera'ya, her yere. Aynı eski politikalarla gidersen Mers, patlarsın. Mers bırakmayacağım diyor.
2: Bırakmayacağım.
3: Reformlara devam edeceğim diyor. Şunu kimse unutmasın, bu bir genel seçim değil. Çünkü biraz onları da
4: bizim
3: duydum.
4: Bizim için felaket diyor ama bırakmayacağım.
3: Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Yalnız Mete abi bir şey diyeyim mi? O bırakmayacağım işi bir hafta iki hafta daha gider mi bilmiyorum. Çünkü partisinin içinden de şeye başlayacak.
2: Ya bugün işte Bild gazetesindeki manşet, süresini dolduracağına kimse inanmıyordu. Mersin çünkü, fotoğrafını koymuşlar.
3: Çünkü içeriden şu tepki başladı. Unutmayın bu arada Merkel'den sonra 40 tane geldi. Tabii. Mübalağa ediyorum tabii. 40 derken ama bir sürü kişi geldi. Şimdi Hristiyan Demokratlar'da ve yıllardır bu işi götüren iktidar partisindeki en önemli durum şu. Lider değişiyor, gençleşiyor, farklılaşıyor ama yenilenme ve kabuk değiştirme olmuyor. Birinci sıkıntı bu. İkincisi de çok açık söyleyelim. Artık çift kutuplu dünyanın yaşandığı Soğuk Savaş'ın ortasında Amerikan koruması altında bütün yatırımını sanayiye yapan refah düzeyi yüksek bir Almanya yok. Artık savunmasına da kendi bakmak zorunda olan,
4: işte orada
3: harcamaları evet. artan, başka bir yere giden, sosyal evet. refahtan kesen bir Almanya var. O yüzden Avrupa'da artık göreceksiniz. Trump'ın en büyük etkisi ne oldu derseniz bundan 20 sene sonra bu diyeceğim. Avrupa ilişkilerine. Avrupa De Gaulle dönemine geri dönüyor. Yeniden kendi savunmasını inşa edecek ama bu kadar yıl Amerikan ve NATO güvenliği altında kendini rahat bırakıp bütün o kazandığı paraları sosyal güvenliğe, refaha harcarken
4: bedeli başka olacak.
3: Şimdi ağır olacak. O yüzden de o Avrupa refahı dediğiniz şey biraz yani eskisi gibi olmayacak.
2: Birazdan sorarız işte silahlanan bir Almanya'ya diğer ülkeler güvenebilecek mi? Geçmişteki
4: şimdi oralara gelmedik. İçerideki seçmen tabii ki şey yapıyor zaten. Yani Mersin hani kaybetme nedenlerinden tam teknolojik olarak bu Çin etkisi, işte otomotiv sektörü vesaire, işsizlik artıyor. Ve buna çözüm bulamıyorlar bir yandan. Diğer yandan bu silahlanmayı hakikaten bir yandan ayırmak da zorunda. Artık diyor ki Amerika yok, kendi başımız yani, çaresine bakacağız.
2: Nevi Bey, şimdi yani eğer başta da söylediğim gibi koalisyon kurulabilirse bir göçmen Berlin'i yönetecek, Almanya'nın başkentini yönetecek. Bu tabii bir ilk olacak orada, yani Berlin açısından bir ilk olacak. Hem bu durumu nasıl görüyorsunuz, hem hani bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar ne sizce?
5: Önce Berlin seçimleri üzerinden iki hususu söyleyerek biraz analizimi bunun üzerinden çerçevelendirmeye çalışayım. Şimdi dünyada tabii özellikle çok kültürlü şehirler var. Londra gibi, New York gibi, Berlin gibi. Şimdi buralardaki seçimler istisna mı, yoksa bir şeyin istisna olmayıp bir trendin, yeni bir siyaset anlayışının başlangıcı mı derseniz benim analizim şu. Yani aslında dün özellikle Batı demokrasilerinde son yıllarda bu uç siyasetlerin yükselmesi istisna değil. Uç siyasetler yükseldiğinde daha kozmopolit şehirler, Londra gibi, Berlin gibi, işte New York gibi şehirlerde aslında uç siyasetlerin tam farklı adaylar kazandı. İşte New York'ta Mamdani kazandı. Londra'da uzun süredir zaten göçmenlerden gelen farklı siyasetçiler kazanıyor. Berlin'de de bu şimdi yaşandı, yaşanacak. Şimdi iki farklı siyaset tarzı, bir taraftan Batı demokrasilerinde uç siyasetler, merkez siyasetleri eritirken birbirlerine tepki olarak aslında bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani sağ siyasi, uç siyasetlerden korkanlar işte bu kozmopolit şehirlerde bir arayış içerisindeler. İşte New York'ta Mamdani'nin seçilmesi ya da Berlin'deki işte, sol partinin seçimleri biraz bununla ilgili. Ama diğer taraftan da bu büyük şehirlerde, özellikle başkentlerde işte göçmenlerden daha sonra o şehre gelen, belki siyaseti belirleyen göçmen gruplarda o uç siyasetleri başka şehirlerde yükselmesini beraberinde getiriyor. Yani Berlin'de de AfD sadece işte Almanya'nın doğusunda ya da farklı şehirlerinde güçlenmiyor. Aslında Berlin'de de güçleniyor. Yani etki tepki meselesi. Şimdi bu iki uçtan analiz yaptığımız zaman Batı demokrasileri uzun süredir bir kriz, çoklu krizlere girdi. Bu krizler uç siyasetleri yükseltiyor. Şimdi burada bizim bakmamız gereken şey şu. Bu uç siyasetlerin yükselmesi bir trend değil, bir istisna değil, artık bir ana akıma dönüştüğüne göre buradaki tekrar merkez siyasetlerin güçlenmesi bir uç siyasetlerin krize girmesiyle mi olacak? Yoksa burada işte kendi yolunda, kendi mecrasında krize girmeden de belki de bu uç siyasetlerin ortaya koymuş olduğu siyasetlerden de bir tepki işte Berlin'deki gibi sonuçları çıkaracak mı? Benim baktığım yerden büyük ihtimal şu olacak. Çünkü dünyadaki bu demokrasinin gelişmesine baktığınız zaman da işte belirli dönemlerde demokrasi dalgaları var. 1900'den işte 1920'ye kadar olan birinci demokrasi dalgası kendi içerisinde bir kriz oluyor. Avrupa işte faşizmler çağına geçiyor. O kendi krizini üretiyor. Sonra 60'lar dünyada askeri cuntalar. Sonra o kendi krizini üretiyor. Tekrar 90'lar çok kültürlülük vesaire. Bunlar yani bir döngüsel olarak kendi krizlerini yaşayarak bunun içinden çıkabiliyor. Şimdi Avrupa uzun süredir, son 20 yıllık dönemde, belki bunu 10-15 yıllık bir dönem olarak da çerçevelendirebiliriz. Çoklu krizleri var. Yani söylendi, tek tek üzerinden geçmeye gerek yok. Yani ekonomik ve endüstriyel bir kriz Avrupa'da var. Bugün için Almanya'da da var. Yani Almanya yeni, belki eski iş kollarını savunma sanayine aktarabiliyor ama öbür taraftan da her ay 5000'in üzerinde insanın mevcut işini bırakıp yeni bir iş koluna geçtiği Almanya üzerinden biliniyor. Yani orada bir endüstriyel ve ekonomik bir krizden bahsetmek mümkün. Diğer taraftan siyasetleri uzun süredir krizde. Az önce söylendi yine, yani işte koalisyonlardan bıkkınlık ya da merkez siyasetlerin tamamen bürokrasiye ya da Avrupa Birliği üzerinden sorunlara, mevcut sorunlara zamanında çözüm üretememesi ya da toplumsal dalgaya, toplumsal beklentilere yönelik olarak onların istediği düzeyde çözüm üretmediğinizde işte merkez siyasetlerden bir bıkkınlık, koalisyonlardan bıkkınlık ve toplum yeni arayışa giriyor. Yeni arayışta da uç siyasetler yükselince bu sefer merkez siyasetler de önce bir bocalıyor. Yani uç siyasete mi yönelmesi gerekir? Yoksa işte mevcut söylemini mi tekrar edecek? Burada da zamanla hatta merkez siyasetlerde neredeyse işte o sol ya da sağ uç siyasetlerin, ekstremist siyasetlerin söylemine, iş tutma modeline, işte dış politikadan iç siyasete kadar oralara, onlara doğru yaklaşıyor. Şimdi bu da yeniden başka bir krizleri tetikliyor. Yani toplum ve siyaset arasındaki açıklar büyüyor. Avrupa'ya baktığınız zaman gerçekten de hem toplumsal katmanlar arasında hem de toplumla siyaset arasında da büyük krizler var, gerginlikler var ve bu gerginliği yönetebilecek siyasetleri de henüz üretebilmiş değil. Şimdi yani Fransa'da uzun süredir Le Pen konuşuluyor ve birinci parti, baktığınız zaman yani tabanı neredeyse ülkenin en büyük partilerinden birisi. Şimdi son 4-5 yıllık dönemde şöyle çözümler bulundu. Yani dendi ki bu uç siyasetlere karşı birbirine yakın olmayan partiler bile bir araya gelsin ve uç siyasetlerin iktidar olması engellensin. Ama orada da artık sona doğru yaklaşıldı. Yani koalisyonlar işte bir şekilde kurabilecek, yani radikal siyasetlere karşı kurabilecek oy oranını bile almıyorsunuz. Toparlayacak olursam bence Avrupa'da konuştuğumuz, yani Berlin özelinde tam sol parti kazandı. Ama hangi sol? Bunu da tartışabiliriz ama buna girmeye gerek yok. Berlin'deki savunduğu meseleler. Yani burada Berlin gibi, Londra gibi, New York gibi şehirlerdeki ortaya çıkan sonuçları o ülke genelindeki ana akım siyaset üzerinden yorumlayamayız. Bunlar da daha çok o şehirlerdeki, yani radikal siyasetlerin yükselmesine çok kültürlü, evet, kozmopolit şehirlerin bir tepkisi olarak görmek lazım. Bence Avrupa'da radikal siyasetler yükselmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Kendi krizini yaşayana kadar.
2: Mete Cumhurçu, şimdi siz pasaport programında da AfD'yi, evet, bu hafta değil mi, yükselişini bu partilerin işlediniz. Şimdi AfD ile işte Elif Eralp'in partisi ve taban tabana birbirine zıt ve Almanya açısından da bambaşka vizyonları var herhalde, değil mi?
4: Yani birçok noktada tabii ki doğal olarak var. Ama tabii şuradan başlayayım. Yani mesela AfD'nin yükselmesi, Hristiyan Demokratların çökmesi. Yani baktığımızda bunlar tabii, yani herhalde hepsi işte Nazi ya da işte eski Almanya'yı özleyenler falan değil. Ama bir kısmı keskin, yani belli, hani faşist diyebileceğimiz. Hatta soykırımı reddeden Le Pen'in partisi, bir dakika yani o kadar da ileri gitmeyin falan diyorlar bunlara, o kadar radikalleri var. Ama genel tabana baktığımızda Hristiyan Demokratlardan kayma bir şey. Taban, onun için Hristiyan Demokratlar hem Anhalt'ta, yani da iki hafta önceki seçimde, hem Berlin'de hem de diğer eyalette tamamıyla çökmüş durumda. O belli ki onlar AfD'ye kayıyor. Yani AfD, hani radikal sanki merkez AfD'ye ya da AfD merkeze gitmiyor ama merkez AfD'ye kayıyor, merkez sağ anlamında söylüyorum. Berlin tabii özel bir yer. Hocalarım söylediği gibi onun kendine özgü koşulları söz konusu. Bu arada bahsetmek lazım. Tabii Elif Eralp'in ailesi 12 Eylül'de mülteci olarak gidiyor siyasi nedenlerle. Onun okudum, yani göçmenliğin mağduriyetini küçük yaştan, orası doğumlu, çok hisseden birisi. Yani hangi korkularla yaşadığı, nelerin zorluğunu, nelerle karşılaştırdığı vesaire yaptığı. Ve oradaki çok iki tane vaadi var. Konut meselesi konusunda, onların kamulaştırılması ve verilmesi konusunda. Ekstra tabii ki, yani kozmopolit bir kent, Türklerin çok yoğun olduğu bir kent, Filistin meselesine çok duyarlı ve onun için mesela antisemitik olmakla suçlanıyor. Çok artık burada klasik, yani klişe haline geldi. İsrail politikası nerede işte, yani antisemitik.
2: Filistin diyene neredeyse artık,
4: evet,
2: antisemitik.
4: Ama bunları da orada aşabiliyor. Bunlar önemli. Tabii ki handikapları var onların da. Yani işte enerji meselesinde Rusya'ya yaklaşım, mesela işte efendim NATO'dan çıkılacak, silahsızlanma sıfırlanacak. Yani bunlar, böyle bir realite yok yani.
2: Bir sabah Berlin kapısında Rus askerlerini bulabilirsiniz.
4: Yani şimdi tabii bu, yani eski sol gelenekten geliyor. Soğuk savaş geleneğinden geliyor. Ha, onlar ne kadar etki ediyor onu bilmiyorum. Ama önemli olan bir yandan hem AfD'nin yükselişine orada bir tavır. Bir yandan da bu firewall dedikleri, hocam biraz önce bahsetti. Almanya'da şu anda bu prensip ne kadar devam edecek? Hiçbir parti AfD ile koalisyon kurmayacağını açıkladı. Buna da bir işte güvenlik duvarı gibi bir kavramsallaşma getiriyorlar.
3: Yalnız yarın da dün dündür, bugün bugündür demesinler.
4: Onu diyeceğim, yani ne kadar hani bu şey prensip devam edecek?
2: Var, bugün tartışma başlamış yani. Acaba hani bu karardan vazgeçerler mi? Ne? Hristiyan
4: böyle
2: demokratlar
4: bir şey var
2: gibi.
4: Şimdi yani Berlin'deki hem ülkelerine özgü koşullar, hani hakikaten kozmopolit olması, hem de bir reaksiyon, ilk reaksiyon olarak onu algılıyorum. Ama eski Doğu Alman coğrafyasında Mecklenburg diye okuyayım. Diğer isim çok zor. Onun Almancasını okuyamayacağım. Eyalet. Orada da AfD'de yine o iki hafta önceki gibi inanılmaz bir çıkış yapıyor. Orada da sosyal demokratlar ikinci plana düşmüş durumda. Yani bölgelere göre politikalar şey yapabiliyor, değişebiliyor burada. Ama şu var, ben hani hakikaten merkezin artık politikalarının eskidiği, çözüm bulamadığı ya da dönemin koşulları onlara hitap etmediği. Yani şimdi Hristiyan demokratlar nedir? Yani sonuçta evet, sosyal hakları tırpanlamışlardır. Yani bu neoliberal politikalarla sosyal politikalar gerilemiştir falan. Ama ne yapar? Merkel dönemi iş sağlar, fabrikalar çalışır, işsizlik giderek azalır. Ve en büyük hata bence Merkel'in bütün enerjiyi Rusya'ya bağlamaktır. Onun acısını almaya şimdi çekiyor. Yani nasıl derler, yoğurdu üfleyerek yerken Alman toplumu ve Merkel bugünleri düşünemedi. Yani hiçbir zaman o enerjiyi, şimdi burada hani enerjiyi ucuzlatacağız ya da bunu Ruslarla anlaşacağız diyenler bir şekilde biraz daha öne geçebiliyor. Bunu biz diğer eyaletlerde de göreceğiz diye düşünüyorum. AfD popülist politikalarla geliyor.
2: Yani
4: benim,
2: ne diyorlar?
4: Benim konuştuğum uzmanlar AfD'nin vaatlerinin hiçbirinin, yani büyük bir çoğunluğunun yerine gelemeyeceğini
2: söylüyor. Ne mesela, neler söylüyorlar yani vaat diye söyledikleri?
4: Yani işte işsizliği şey yapacaklar.
2: Bitirecek.
4: Göçmenlik zaten birinci, yani onlarda nefret
2: oluyor. Öyle değil mi? Göçü remire, yani geriye döndüreceğiz.
3: Rusya'yla barışacağız yakında.
4: Göçü engelleyeceğiz. Artı göçmenleri
2: süreceğiz.
4: Geri göndereceğiz.
2: Geri göndereceğiz.
4: Bu sadece son yıllarda, son 3-5 yılda gelen değil. Yani orada yıllardır yaşayan, hatta belki vatandaş olan göçmenler için bunu vaat ediyor. Böyle bir şey hayatta, yani belki son 2 yılda gelenler için yapabilir ama Almanya vatandaşı olanlar için bunu yapması mümkün değil.
2: Geçen gün Mers o konuda şöyle bir şey söyledi, yani bu tam söylediklerine dair. Böyle bir şey yapacaksanız dedi, o zaman hastaneleri, yaşlı bakım evlerini, okulları, bütün hepsini kapatırsınız Almanya'da dedi.
4: Çünkü yani genç nüfus. Yani orada o nüfusa ihtiyaç var. Yani ayakları yere basan bir politika değil. Yani işte işsizlik sigortaları, işte sosyal harcamaların artacağı vesaire falan yapacağı. Özellikle eski Doğu Almanya coğrafyasında o eski sistemden gelen o sosyal haklar, yani işte sosyalist sistem zamanında Batı ile birleştikten sonra tamamen tırpanlandı. O bölgeler kendi haline bırakıldı. Fabrikalara çöküldü vesaire yapıldı. Ve geneline bakıldığında o bölgeler daha yoksul bölgeler. Ve bu bir tepkisellik. Bakıldığı zaman ben de mesela baktım, acaba dedim eski kuşak mı oy vermiş? Hayır. Yeni kuşağın oy verme oranı çok daha fazla AfD'ye. Çünkü işsizlik var. Oradaki gençler yani Batı tarafına geçiyor. Bütün bunları toplayınca popülist politikalar bunu çok iyi söyleme döküyor. Bir de sosyal medyayı bir komplo teorilerle çok iyi kullanıyorlar.
2: Tabii.
4: Diyor ki ben göçmenler atacağım. Suriyelileri ertesi gün göndermeye başlayacağız dediler. Yani bu iki hafta önceki seçimdeki propagandalarda. Şimdi bunları alan bir kitle de var. Bütün hepsini üst üste kattığında. Diyorlar işte Ukrayna ile ne işimiz var kardeşim, Rusya ile barışalım vesaire yapalım diye. Berlin sonucu da bence hem oradaki konjonktür, hem yapı, hem de buraya bir tepki olarak görmek lazım. Ama şöyle bir şey, eğer böyle giderse yani AfD, Hristiyan demokratları bir şekilde üçüncü, dördüncü sıraya itecek. Şu da var, bunları sistem içine alıp ehlileştirmek mi gerekiyor yoksa yasaklamak mı? Almanya'da bu tartışılıyor. Çünkü Almanya anayasasına göre birkaç yıl önce AfD ile ilgili kapatılması gereken şey var. İstihbarat raporları var.
2: Raporlar var.
4: Yani düşünceleri, eylemleri vesaireden dolayı. Ama biraz İtalya örneğine bakarak daha sisteme yöneltildiği zaman politikaların törpülendiği, aşırı sağdan biraz daha merkez sağa doğru gittiklerine yönelik bir tartışma da devam ediyor. Buna da İtalya'daki Meloni örneği veriliyor. O da çok radikal sağ bir parti ve zihniyetten geliyor ama hani iktidara gelince işler biraz
2: değişiyor tabii. Hocam, yani böyle AfD'nin işte bu az önce bahsettiğimiz vaatlerle daha da büyüyüp bir gün Almanya'da iktidarı ele geçirme gibi bir ihtimali var mı?
3: Şimdi Mete abinin dediklerine birebir eksiksiz katılıyorum. Birkaç ekleme yapayım. Almanya'da bir partiyi yok etmek istiyorsan iktidara getir. Çok net. AfD ile biri koalisyon yapsa bir dahaki seçimde AfD yok. Çünkü AfD'nin anlattığı şeyler, bak şöyle söyleyeyim. Bugün dünyada bir ekonomik kriz var. Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, Asya'da da var, her yerde var. Dünya tarihi sadece son 100 yılda ekonomik krizler unutuyoruz ama hani hiç böyle olmadı lafı vardır hep bizde. Daha şunun şurasında bir Asya'da finans krizi geçirdik, hatırlamıyor musunuz? Bize gerçekten tam büyük vurmadı ama sıkıntılıydı.
4: 2008 Amerika.
3: Dünya tarumar oldu. 1997-98 krizini düşünün. 95'te mahvolduk. Bu biraz da lokal bir krizdi. 2001 krizi.
4: Evet.
3: Ya düşünsenize bunu, neler yaşadık. Bunlar yeni değil. Büyük depresyondan alırsam petrol krizine kadar bir sürü sıkıntılar oldu. Bütün bu dönemlerde dünyada çok doğal olarak, çünkü ekonomik kriz var ve orta merkez sağ merkez sol eski tabiriyle politikalar getiren partileri halk satın almaz. Niye? Çünkü normal politikalardan bahsediyorlar. Ortam normal değil. Ekonomi batmış, insanlar aç. O zaman ne oluyor? Radikal farklı şeyler söylediğiniz zaman bu diye ayrı bir yere gidiyorsunuz. Yani ben birkaç örnek vereyim. Bugün Türkiye'de Suriyelilerin hepsini yollayacağım dediğiniz zaman minimum %3-4 oyunuz var mı?
4: Var. Vardır.
3: Anketlere göre var. Zamanında bir lider çıkıp bir parti kurdu. Bir seçim sürdü. Ama bütün Türkiye'nin demografisini değiştirdi 2002 seçimlerinde. Hatırlayın, mazot 1 TL. Değil mi? Şimdi bunların halk dünyanın her yerinde oluruna hiçbir zaman bakmaz. Çünkü ekonomik olarak iş kötü gidiyordur. Ve seni oradan çıkaracak normal ötesinde bazı kurtuluş yollarına ihtiyacım vardır. İşte bu yüzden de genelde Trump'ın yaptığı da bu. Trump'ı da getiren etkenler ekonomik etkenlerdir. Almanya'da da Avrupa'da da her yerde de yaşanan büyük meselelerden biri bu ekonominin daralmışlığı, ki bu toparlayacak, bu böyle gitmeyecek. Zaten böyle giderse dünya olmaz yani, tarihi boyunca gelmiş gitmiş geçmişiz buralardan. Bu süreçler ülkeleri kapalı hale getirir. Ülkeleri sertleştirir. Merkez kaç kuvvetine uğrar. Yani merkez sağ merkez soldan radikalleşmeye kaçar. Bugün Almanya'da olan da tam bunun tezahürüdür. Olan bunun birebir aynısıdır. Ne zaman bu radikalleşmeler çözülür? Ekonomide para bolluğu olmaya başlayınca, ya bunlar çok tarihe bakın, çıt çıt çıt örnekleri var. Para tekrar dönmeye başlayınca, ekonomi dönmeye başlayınca bu sefer insanların daha radikal, daha aşırı söylemlerinin yerini ortada huzur bozulmasın söylemleri almaya başlar. Ez cümle. Almanya'da bugün çok ciddi bir çarpılma var. Avrupa'nın her yerinde var, Fransa'da da var, her yerde var. Bunun temel sebebi dünyanın genel ekonomisindeki daralmadır bir. Bu daralmanın karşısında suçu göçmende ararsınız. Bu da geleneksel, hiç tarih boyu değişmemiş. Roma İmparatorluğundan beri. Yani Romalılar da gidip nereden geldi bu Nubyalılar falan diyordu yani. Böyleydi bu iş. Bir Romalılık duruşu vardı. Netice itibariyle tarih boyu değişmemiş bir insanoğlu refleksini bugün değiştirecek halin yok. Hemen göçmen karşıtlığı başlar, ırkçılık başlar. Eğer işte Almanya'da bir düşünür çıkar, bunu Rusya'ya yollar, Lenin sahiplenir, bir ideoloji çıkar, bu sefer o işi parlatır. Yani dünya tarihinde biz buna çok şahit olduk. Şimdi de olacağı kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Bu bir yere kadar böyle gider. Çok tabii üst üste gelen pandemiden sonra sıkıntılar oldu. Dünyanın gübre ve tarım merkezi. Yani eskiden bu Mısır'dı Roma döneminde. Şimdi Ukrayna ve Rusya gübre ve tahıl merkezi. Şimdi ben size bir şey hatırlatayım mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok büyük emeğiyle, bak bu da yani çok emek verdi. Tahıl koridoru açıldı. Bir daha uğraştı, yine devam etti falan. O dönem dikkat edin, dünya bir rahatladı. Şimdi ne durumda? Adamlar birbiriyle kapışmaktan dünyanın hiçbir yerine tahıl ve gübre ihracatı olmuyor. Bu gıda fiyatları ne yapıyor?
2: Bu konuda Türkiye yine cumartesi
3: diplomatik mekik dokuyor.
2: Sayın Hakan Fidan buradaydı, yayınımızdaydı. O söyledi, yine taraflara bir teklif göndermiş Türkiye. Hı. Tahıl meselesi.
4: Fakat şimdi, çok sert kapışıyorlar yani.
3: Yani bir de şu var. Tahıl meselesinde sadece artık koridor açmak da etmiyor. Adamlar birbirinin tahıl ve gübre alanlarını da tarumar ediyor.
4: Tabii.
3: Üstüne bu Orta Doğu'da yaşananlar sadece bir mezhepsel, dini ya da bir ideolojik, tarihsel bir savaş değil ki. İki tane ben ona klipsi derim Orta Doğu'nun. İki boğazı da, yani dünyaya açılan Hürmüz'ü de Süveyş kanalına giden yolu da kilitledin. Dünyada petrol fiyatı artmış. Üstüne pandeminin bunlar da binince çok daralmış ve sıkışık bir dönem geçirdik. Ben size çok açık söylüyorum. 2028-2033 arası.

0: klişelere kaçma bu işin her zaman ortasında olacak bir hadisedir. Çünkü normal yollarla çözüm bulamazsınız. Bir çözüm bulmak zorundasınız.
1: Evet. Nebi Bey, yani Almanya konuşurken bir şekilde konu hep Rusya'ya geliyor. Son dönemde yine Rusya'nın Ukrayna'nın ardından farklı denemelere girebileceği, NATO'yu biraz daha zorlayabileceğine dair endişeler çok dillendirilmeye başlandı. Böyle savaşı yayma girişimi Rusya'dan gelebilir mi sizce önümüzdeki süreçte?
2: Tabii şöyle, savaşın 5. Yılına doğru gidiyoruz ve bu 5 yıllık süreçte hem cephede birçok şey yaşandı. İki tarafta çok büyük insan kaybına ulaştı. Yani resmi rakamların ya da işte genel medyaya yansıyanların çok ötesinde her iki tarafında kaybı var. Son 5-6 aylık sürece baktığınızda, bunu sizin programınızda Hakan, Sayın Hakan Fidan da söyledi. Yani savaş bir yıpratmadan yok etme savaşına doğru gidiyor. Yani başta bir yıpratma savaşıydı, bugün yok etme savaşı. Yok etme savaşı da aslında cephe savaş yakın dönemde işte bu yeniden işte Trump Putin'e yönelik olarak çağrısı yapıldı. CIA direktörü Rusya'ya gitti vesaire, ama yani işte bir şekilde artık bu yok etme savaşı cephenin gerisine taşıma, şehirlere taşımadan vazgeçin diye bir şekilde yeniden o savaşı cepheye odaklamak için, savaşı bitirmek değil de savaşı yeniden cepheye odaklamaya yönelik olarak bir uğraş yaşandı son birkaç aylık dönemde. Yani sorduğunuz sorunun cevabı şu: bu Batı basınında da epeyce tartışıldı yakın bir dönemde. Eğer Rusya'yı çok sıkıştırırsanız ya da Rusya kendisini çok sıkışmış hissederse, bir şekilde Batı'ya yönelik olarak da, yani NATO ülkelerinden birine saldırma ya da belki de taktik anlamda bir nükleer silah kullanmaya kadar gideceğine dair farklı açıklamalarının olduğu, bazı devlet liderlerine bunu söylediği sonuçta kamuoyuna ya da medyaya yansıdı. Dolayısıyla da buradaki sorun şimdi şu: evet, her iki tarafta birbirine, gerçekten hem Ukrayna hem Rusya çok büyük maliyetler üretiyor. Ve bu maliyetlerde ülkeler nereye kadar dayanabilecek? Şu ana kadar dayandılar. İşte Ukrayna ilk önce Trump gelinceye kadar ABD'nin büyük yardımı vardı. Trump dönemiyle birlikte maliyetlerin önemli bir kısmı işte Avrupa karşılamaya devam ediyor. Hatta işte özellikle kışı geçirmesi için hem savunma silahlarına işte tek tek ülkeler düzeyinde yeni teminler yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda işte belirli üretim kapasitelerini ya da üretim tekniklerini geliştirmeye çalışıyor. Yani Zelenski'nin açıklamalarına baktığınız zaman ayda 300 tane kullandığı insansız hava aracını binlere çıkarmaktan bahsediyor. Öbür taraftan da Rusya gerçekten Ukrayna'nın birçok altyapısını hemen hemen işte belki de kışın çok zorlanacağı bir şekilde zarar verdi, yok etti. Şimdi bu savaş dolayısıyla bu şekilde devam ettiğinde ve Ukrayna bir şekilde Batı'dan yardımları alarak Rusya'ya zararı daha da yok etmeye doğru gittiğinde, Rusya'nın da büyük ihtimal o bir belki de kıyamet senaryosu olarak tartışılan nükleer silah kullanımı ya da NATO ülkelerinden birine savaşı sıçratma gibi bir yöne doğru gidebilir. Bunun için gerçekten tehdit yükseldiği için, endişe yükseldiği için işte CIA direktörü Rusya'ya gitti. Onun ardından Trump'ın iki önemli danışmanı gitti, saatlerce görüştü. Ama bugün baktığımızda savaşı sonlandırabilecek gerçekten bir şeyde yok, atmosferde yok. Yani hem bazı ülkeler evet uğraşıyor, işte Türkiye en başından itibaren masanın yeniden kurulması için sürekli çaba gösterdi. Her iki tarafla da hem Cumhurbaşkanım, sen yakın dönemde Sayın Hakan Fidan Rusya'ya giderek, Ukrayna'ya giderek bu meseleleri görüştü, ama öbür

0: taraftan güvensizlik, yani hem Ukrayna tarafında hem Rusya tarafında güvensizlik devam ediyor. Burada belki de işte Avrupa'yı konuşuyoruz. Avrupa'nın az önce çoklu krizlerinden bahsetmiştim. Önemli krizlerinden birisi de şu aslında, Avrupa'yı konuşurken. Bir Ukrayna savaşında bile Avrupa kendi içerisinde bu savaşın yönüyle, yönelimiyle, seyriyle ya da nereye kadar tırmanırsa ne olur gibi tamamen rasyonel bir zeminde meseleleri tartışamıyor. Bir karara bağlayamıyor. Bir karara bağlayamadığı için de işte Ukrayna'ya silah yardımı yaparak savaşın devam etmesi gibi bir pozisyon var şu anda. Bu pozisyonu devam ettirdiğinizde nereye kadar devam ettireceksiniz? Yani Rusya'yı köşeye sıkıştırdığınızda sonuç ne olacak? Bence işte Avrupa'nın bu stratejik aklının, stratejik düşünme yetisinin bir karara bağlanamaması da Ukrayna Savaşı'nı 5. yıla getirdi. Yani en başta İstanbul'da masa kurulduğunda Boris Johnson herhalde, İngiltere Başbakanı, işte masadan kalkın demeseydi belki savaş buraya gelmeyecekti. Yani orada bir stratejik körlük var maalesef. Savaş 5. yılına gidiyor. Hala burada savaşı sonlandırabilecek bir mekanizma ortaya çıkmış değil. Avrupa gitti, Trump'ın karşısına dizildi. Trump bir şeyler söyledi ama savaş hala devam ediyor. Dolayısıyla da bu şekilde devam ettiğinde de o yıkıcılık, yok edicilik maalesef hem bölgeyi hem küresel sistemi etkilemeye devam edecek.
1: Evet. Bir reklam aramız daha var efendim. Ardından yine karşınızdayız.
2: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: NTV Radyo.
1: Devam ediyoruz. Doğrudan Siyaset'in son bölümüyle karşınızdayız efendim. Almanya'daki seçimleri konuştuk. Oradan biraz daha Rusya ve Ukrayna Savaşı'na. Rusya acaba bu savaşı genişletecek mi endişesine geldik. Ne dersiniz Mete Çubukçu? Yani şimdi bu Rusya bir sıkışmışlık yaşıyor ve bunu aşmak, masaya biraz daha Ukrayna'yı ve Avrupa'yı çekmek için böyle bir tehdidimi öne sürüyor. Gerçekçi tarafları da var mı sizce bu savaşı daha da yayma ya, tehdidi?
2: Umarım gerçekçi tarafı yoktur ama bunu deniyor. Yani bu son 4-5 ayda başladı zaten. Avrupa'da hatırladığım kadarıyla Polonya, özellikle Baltık ülkelerinin bazı kentlerine ve Almanya'da.
1: Evet, Leipzig havaalanıydı galiba değil mi?
2: Evet, yani havaalanlarına yönelik belki hani doğrudan bir tehdit içermese bile, yani atıyorum düştüğü yerde belki bir zarar vermeyecek, bilmiyoruz bunları. Çünkü havada onlar imha ediliyor. Bunların denemelerini yapıyor. Daha sonra ya biz bu tür şeyler atmadık, işte İHA'lar ya da SİHA'lar yollamadık diyor ama yani onu Rusların yolladığı zaten uydulardan vesaireden tespit ediyor. Bunun denemelerini sık sık yapmaya başladı son dönemde. Şimdi bunu daha ileri götürür mü? Doğal olarak yani Polonya dahil Baltık ülkelerinde çok ciddi bir şey var. Endişe var. Zaten başından beri var. O yüzden Avrupa'nın efendim batısıyla işte doğusu ya da güneyiyle o sınır bölgesi, Rusya ile sınır bölgesi arasındaki Rusya algısı farklı. Yani işte İtalya'da, İspanya'da ya da Fransa'da yani o kadar bir Rus tehdidi hissedilmiyor. Ama diğer Baltık, işte Litvanya, Letonya, efendim mesela Polonya ve diğer ülkeler onu çok, hem eski o Sovyet dönemi rejimi hem de yeni sınır tehdidinden onu çok yakından hissediyorlar. Ha, bu kadarına götürür mü Rusya?
1: Müsaadenizi rica edeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum New York'ta açıklama yapıyor. İzliyoruz.
3: Yeşil yük koridorları girişimiyle yeşil ve dayanıklı uluslararası yük koridorlarının gelişimini destekleyeceğiz. Yani bu girişimlerin hepsini Antalya'da bu uygulamaya, bu hedeflere sonuca varacak girişimler olarak değerlendiriyoruz. Yine sıfır atık, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz dalga dalga büyüyen artık her alanda tüm sektörleri içeren bir proje ve 2035 yılına kadar belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz. İstanbul platformu ile sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Metan üst düzey diyaloğu, bu da önem verdiğimiz bir konu. Bununla birlikte atık sektöründeki metan emisyonlarının azaltılmasının önündeki engellerin aşılmasını desteklemiş olacağız. Yeşil sanayileşme, aslında iklim değişikliğiyle mücadeleyi biz fırsat olarak gören bir ülkeyiz. Ve COP31 başkanlığını da bu bakışta yapıyoruz. Yani dünya bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde, bu dönüşümden bugün en iyi şekilde istifade etmek, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin sanayisini, ekonomisini bu döngüsellikte, bu bakışla yapmasının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve yine 2035 yılına kadar küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az %15'e çıkartmayı hedefliyoruz. Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı ile sanayinin karbonsuzlaştırılmasında uygulama ve yatırımı hızlandıracağız. LDC GIF, az önce o toplantıdaydık. En az gelişmiş ülkelerde proje fırsatlarını teknoloji ve finansmanla buluşturacağız. Yani en az gelişmiş ülkeler baktığınızda bugün dünya nüfusunun %14'ü ama gayri safi yurt içi hasıladaki payları %1'i. Dolayısıyla bu uçurumu daha da arttırmak istemiyoruz. Buradaki açığı kapatacak ve uygulamayı hızlandıracak, oradaki sanayi yatırımını da yeşil sanayi ve döngüsel ekonomi başlıklarıyla yenilikçi çözümler geliştirmiş olacağız. Döngüsellik bilgi paylaşım ağı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz ve yapay zeka 2026 yapay zeka Antalya taahhüdüyle yapay zekanın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımını teşvik edeceğiz. Bu da çok önemli. Evet, yapay zekayı kullanmalıyız. Sorumlu teknolojiler için bilhassa ama burada da kullanımının yine içeriği ve süreci çok önemli diye düşünüyorum. İklime dirençli şehirler 2035 yılına kadar binalarda enerji yoğunluğunu en az %25 azaltmayı hedefliyoruz. Bunu bir örnek vermek istiyorum. Türkiye 2023 yılında bir deprem yaşadı. Aslın felaketi dediğimiz depremde 53 bin canımızı, vatandaşımızı kaybettik. Ve hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aslın inşa seferberliğini başlattık. Ve 2 yılda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik. Vatandaşlarımıza 455 bin konut teslim ettik. Bu konutların hepsi iklim dirençli konutlar ve sıfır atık uyumlu, yenilenebilir enerjiden istifade eden. Bugün baktığımızda buradaki enerji kullanım yoğunluğu geçmişe nazaran %39 azaldı. Bu önemli bir veri. Dolayısıyla dirençli şehirler başlığında bu birikimi, bu tecrübeyi tüm dünyaya aktaracağız ve binalardaki enerji yoğunluğunu en az %25 azaltmayı da hedefliyoruz. Sörf ile iklim taahhütlerini yatırım yapılabilir hazır projelere dönüştüreceğiz. Antalya Enerji Verimli Binalar Mutabakatı ile enerji verimli ve dirençli binalara yine geçişi hızlandıracağız. Uluslararası sürdürülebilir binalar yarışması düzenliyoruz ve yenilikçi iyi uygulamaları yaygınlaştıracağız. Bu projeleri de Antalya'da tüm dünyayla paylaşacağız. Yine akıllı, dirençli ve sürdürülebilir şehirler üst düzey diyaloğu ile dijital teknolojilerin şehirlerde iklim eylemi için kullanımını destekleyeceğiz. Yine önemsediğimiz bir konu, UNDP ile bu konuyu çalışıyoruz. Az önce başkanımızla da görüştük. Tekrar ben huzurlarınızda kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım hazır proje portföylerine dönüştürmeyi ve uygun finansmanla buluşturmayı amaçlıyor bu proje. Ve İstanbul Deklarasyonu ile biriciye yönelik uluslararası işbirliğini ve siyasi desteği güçlendireceğiz.
1: Murat Kurum'un konuşmasını ekrana getirdik. Mete Çubukçu'yla tam konuşmanın öncesinde Rusya ne yapmak istiyor?
2: Çok kısa şöyle bitireyim. Yani Rusya şunu zorlamak istiyor. Avrupa ülkelerini ya da NATO ülkelerini diyelim. Yani bir şekilde Ukrayna'yı ikna edin ve bu savaş dursun. Ama işin geçmişine baktığımızda saldırgan ülke Rusya. Yani Kırım'dan başlayarak ülkenin neredeyse 5'te 2'sini ya da işte 4'te 2'sini işgal etti ve bu duruma getirdi. Yani orada haklı bir yanı yok ama artık bunu tartışacak durum da yok. Sadece o biraz Ukrayna'ya yönelik yardımın kesilmesi ve bir şekilde şeyin savaşın dondurulmasını istiyor. Onun için bu NATO'ya yönelik tehditlerde bulunuyor diye düşünüyorum. Ama iki tarafta birbirini inanılmaz derecede vuruyor. Yani cephe savaşından çok daha ağır bir savaş söz konusu. Senle de konuşuyorduk. Rafinerileri vuruyor Rusya'da. Benzin sıkıntısı var koca Rusya'da.
1: İşte Rusya'da benzin sıkıntısı var. Az önce Nebi Bey de söyledi. Diğer tarafta kış yaklaşıyor. Hayli sert geçiyor kışlar orada. Geçen sene de çok önemli ısınma problemleri vardı mesela Ukrayna'da. Bu sene nasıl geçecek o düşünülüyor.
2: Yani cepheden insani noktalara zaten iki tarafta zorluyor.
0: Şu normal bir örnekle açıklayayım. Geçen sene oğullarımla birlikte bir arabaya atladık. Bir haftalık her başkentte bir gün diye bir araba seyahati yaptık.
1: Nerelere gittiniz?
0: Ne zaman Sırbistan'a geldim kemiklerim ısındı. Neden biliyor musunuz?
1: Rusya petrolü.
0: Hayır, AB üyesi değil ya. Şeyde
2: doğal gazdan pencereleri açmışlar.
0: Otellerin hepsinde şey var. Limit var, kısıt var. Tabii. Belli bir seviyenin üzerinde, kışın ortası belli bir seviyenin üzerinde şey yakamıyorsun abi ülkelerinde. Tabii. Yani belli bir regülasyon gel. Sırbistan'a gittik, dedi ki oh.
1: Isındık.
0: Şimdi bak, bu çok basit gündelik bir örnek. Bu Avrupa bizim gibi yaşamadı. Gençler bilmez. Haftada bir banyo günümüz vardı bizim, pazarları. Tabii. Şofben yakılırdı, o şofbenler patlardı falan. Tamam. Şimdi soba temizlemeleri, soba bilmem ne.
4: Kazan varsa sıcak su biterdi.
0: Tabii
4: hocam.
0: Canım ya, yani kazanlar,
4: idareliği kanmak gerekiyor.
2: Biz hocam, ben aşinayız. Şimdi şey yapmayayım yaşımıza. Bir de soba üstünde ısıtılan su vardı hocam. Şofbenler üstünde.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Türkiye'de bazı şeyleri yaşadık, hala da belli noktalarda yaşıyoruz. Biz toplum olarak birbirimize bakmayın bağlı, sırt vere vere yaşayan bir toplumuz. Avrupa öyle bir refah içerisinde yaşadı ki, bunun şimdi fişini çekip abi dur bu parayı şuraya aktaracağız, buradan keseceğiz dediğin zaman işte devamlı gördüğün seçimlerdeki değişiklikler olur. 3 dakikada bir iktidarlar değişir. O yüzden bu ekonomik krizin yarattığı, bilhassa enerji tabanlı ekonomik krizin yarattığı mesele Avrupa için bilhassa son, böyle ne diyeyim, İkinci Dünya Harbi'nden sonra çok da test edilmiş bir şey değil. Çok da denenmiş, yaşanmış bir şey değil. Avrupa siyaseti benim ilgimi hiç çekmemiştir. Şu an çok çekiyor. Çünkü o dönüşümü görmek, o reaksiyonu hissetmek ve onun sandıklara yansımasını önümüzdeki belki 10 belki 20 senede görmek, jenerasyon değişimiyle nasıl tepki vereceğini görme gerçekten merak ediyorum.
4: Şu an hakikaten Amerikan siyasetinden daha
2: tabii.
4: izlemesi tabii. ilginç bir
0: Amerikan alan. Siyaseti daha eğlenceli.
4: Hala öyle mi?
0: Tabii, 5000 dolar, 10.000 dolarlar dönüyor. Ver oyu al. Yani enter, orası da bir güzel.
1: Peki. Artık sonuna geldik efendim. Bu hafta doğrudan siyasetin Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni konuşarak başladık. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı olacak. Türkiye saatiyle saat 18-17-18 o sularda gözüküyor. Onu konuştuk. Almanya'daki seçimleri konuştuk. Sol Parti'nin Berlin'de zaferini konuştuk. Tabii Almanya konuşunca, artık konu Avrupa Birliği konuşunca bir şekilde Rusya'ya da geliyor. Savaşın nereye doğru evrilebileceği de yine gündemimizdeydi. Mete Çubukçu, Profesör Doktor Burak Güntay ve Nebi Miş'le beraberdik. Noktalıyoruz programı. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler. NTV Radyo.
5: Hava durumu. Salı günü Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var. Sağanak yağmurlu. Sıcaklık salı 19, çarşamba ise 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı. İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında salı akşamı yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde önce gecenin manşetini aktaracağız sizlere. Fon soruşturmasında peş peşe gelen gözaltılar, milyarlarca liralık para transferleri ve yatırımcıların beklediği yanıt. Paralarını ne zaman geri alabilecekler? Yeni haftaya da damga vuran soruşturma genişliyor. Piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon ve suç gelirlerini aklama iddiaları araştırılıyor. Masak raporuna göre iki yönetici İsviçre'deki bir banka hesabına milyonlarca lira para gönderdi. Üstelik bu transferlerin fonların yatırımcılara geri ödemelerinde aksamalar başlamadan önce yapıldığı belirtiliyor. Bir yanda yeni gözaltılar ve mal varlıklarına yönelik tedbirler var. Diğer yandaysa tasfiye sürecini bekleyen yatırımcılar. Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiyesi için belirlenen azami süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. Bu ne demek bakacağız? Soruşturmanın ayrıntılarını ve yeni takvimi de sizlere aktaracağız. Konu siyasetin de gündeminde. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yatırımcıların zararlarının karşılanmasına yönelik bazı açıklamalar var. Burada da ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz ama gelin önce günün öne çıkanlarında başka neler var şöyle teker teker sıralayalım.

0: Evet, yine soruşturmalar, operasyonlar var değerli izleyenler. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta buluşuyor. Önce bu haberi paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de genel kurula hitap edecek. İran Savaşı, Gazze ve Ukrayna gündemde. Türkiye'nin önceliklerini ve Washington'ın beklentilerini NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Birazdan paylaşacağız ve bahsettiğimiz diğer operasyonlara geçeceğiz. Gayrimenkul satışlarını hileli gösterdiler ve yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandırdılar. Soruşturmada 3,5 milyar liraya aşan hileli işlem tespit edildi. 73 şüpheli gözaltına alındı. 30 şirkete de kayyum atandı. Usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığı iptal edilecek. Soruşturmaya dair ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının yayılma ihtimaline karşı hazırlıklarını artırıyor. Rusya'nın olası bir krizde bu koridoru hedef alabileceği noktalara dair bazı yeni bilgiler var. Avrupa'nın askeri hazırlıkları ve kritik altyapıyı korumaya yönelik önlemleri de haberimizde olacak. Ve İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, sağanak etkisini arttıracak. Meteoroloji Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Soğuk hava kısa sürecek. Hafta sonu termometreler yeniden 25-26 dereceyi gösterecek. Peki hangi günler özellikle dikkat etmeli? Sel ve sağanağa karşı neler giymeli? Tüm bunları aktaracağız efendim haberlerimizde. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, başta aktardığımız, manşette aktardığımız haberin ayrıntılarına geçelim. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var dedik. 15 şüpheli gözaltında, 10 zanlısı aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma. Soruşturmayla ilgili son bilgileri gelin bir bağlantıyla öğrenelim. NTV muhabiri İlkay Dikici'den. İlkay, son gelişmeler nedir? Kim neyle suçlanıyor? Seni dinleyelim.
1: Buse Yıldırım, son gelişme şu ki iki kişi daha akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kim bu iki isim? Birisi Selim Dağbaşı, bir diğeri ise Hamza Kaplan. Bu iki isim soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Muhammed Yarız'ın Muhammed Yarız'la ilgili. Muhammed Yarız'a bu iki ismin para transferi yaptığı ifade ediliyor. Selim Dağbaşı'nın 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar para gönderdiği, Hamza Kaplan'ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde yine Muhammed Yarız'ın hesabına 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği ifade ediliyor. İşte bu kapsamda da gözaltına alındılar. Bu işleme baktığımızda yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında para transferleri incelemeye alındı. Fonlar üzerine yapılan bir usulsüzlük, satışlardaki usulsüzlükler belirlendi ve bu kapsamda da geniş bir operasyon başlatıldı. Operasyonlarda bu soruşturmadaki suçlamalar şu: piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon, suç gelirlerini aklama ve saadet zinciri kurma. İşte bu üç suçlamayla başlatıldı bu soruşturma. Gün içerisinde de Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması olmuştu. Bu açıklamada Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıklamıştı. Bu soruşturma kapsamında da işte bu para hareketleri, para transferleri inceleme altına alındı. Çünkü yürütülen soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Bu para transferlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda da gözaltına alınan isimlerde sayılarında artış yaşanabiliyor. Kimler gözaltında, bundan da bahsedelim. İş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da yine gözaltında bulunan isimler. Soruşturma kapsamında savcılık MASAK'tan da bir rapor hazırlamasını istedi. MASAK da o raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la birlikte Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir bankaya para transferinde bulunduğunu ifade etti ve 4 milyar 87 milyon liralık bir para transferinin yapıldığı belirtildi. O MASAK raporunda. MASAK raporu da yine soruşturma kapsamında soruşturma dosyasına girmiş durumda. Tabii bir yandan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya bir müzekkere yolladı. Bu da bu soruşturmada önemli bir yer taşıyor. Bundan da bahsedecek olursak, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde usulsüzlük olduğu, bazı hisse satışlarının 100 kata kadar değerlendiği ifade edildi. Bu kapsamda da soruşturmanın gizli tutulması söylendi. İşte yürütülen bu soruşturma devam ediyor. Para hareketleri incelendikçe de soruşturmanın daha da genişleyeceği tahmin ediliyor Buse Yıldırım.
0: İlk aydakiciyi dinledik, soruşturmadaki ayrıntıları aktardı. Bu arada Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var yeni haftayla birlikte. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Savtak'ın canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyordu.
2: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
3: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
4: Kaşif Kozinoğlu ile Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
5: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
6: Adını duymuştum abi.
4: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
7: Gözden düştük ya.
5: Kaçak durumdayız, o yüzden ben de.
4: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
8: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
5: Sinirden gülüyorum.
4: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırınga ile hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
9: Neler söyleyeceksiniz?
4: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörenli, cezaevi savcısı Necip Doğansa tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atile Uğur'un ev hapsine karar verildi.
10: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
4: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
0: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktardığı öğrenildi. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle ona 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı.
11: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gür İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek olarak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
0: Şimdi sınırlarımızın dışından haberler aktaracağız efendim. Körfez'de kritik günler, gerilimli günler yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde kalabalık bir halk pazarı büyük bir patlamayla sarsıldı. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Dubab'daki bir halk pazarında. Şiddetli patlamanın ardından bölgeyi kaplayan yoğun duman ve korku içinde kaçan siviller kameraya yansıdı bu şekilde. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraflar saldırıdan birbirini sorumlu tuttu. Yemen hükümetine yakın kaynaklar Husilerin balistik füze kullandığını iddia etti. Husiler ise bölgenin Suudi Arabistan tarafından vurulduğunu savundu. Stratejik Babülmendeb Boğazı bölgesini ele geçiren Husiler hafta sonunda da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef almıştı. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta buluşuyor bir kez daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 22 Eylül'de genel kurula hitap edecek. İran Savaşı, Gazze ve Ukrayna diplomasi haftasının öne çıkan başlıklar arasında. Peki liderlerin mesajları ve yapacakları görüşmeler krizlerin çözümünde bir ilerleme sağlayabilir mi? Türkiye'nin gündemini ve Washington'ın beklentilerini New York'taki NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Şimdi Deniz'e sözü bırakalım ve soralım. Türkiye'nin öncelikleri neler? Bunu dinleyelim sizden.
12: Bu sebep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu önemli konuşmasını salı günü yani yarın yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ve orada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gazze öncelikli gündem maddesi, öncelikli notlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan soykırım, İsrail'in saldırıları ve şu anda orada neler oluyor, durum nedir? İşte bunların hepsine değinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz yılda bu konuyla ilgili konuşmasına önemli bir yer ayırmıştım. Rusya-Ukrayna savaşı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasında olacak. 4 yıldır devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Türkiye birçok kez arabuluculuk noktasında, kolaylaştırıcılık rolü noktasında İstanbul'da bir takım somut adımlar atılmıştı ancak nihayete kalıcı barışa, kalıcı çözüme erişmemişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da her seferinde hem Rusya Devlet Başkanı ile hem Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştüğünde de bu kalıcı ateşkesin ve sonrasında barışa dönüşmesinin ile ilgili olarak her zaman arabulucu Türkiye'nin olabileceğini dile getirmişti. İşte bunun da altını çizmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Suriye'de yeni dönem ve orada şekillenen durum nedir, ne değildir, bunların da altını çizmesi bekleniyor. Afrika'daki durum, orada yaşananlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularla ilgili Türkiye'nin bakış açısını buradan tüm dünyaya anlatacak, burada seslenecek. Türkiye saatiyle yarın saat 18 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulda hitabına başlaması öngörülüyor. Yoğun bir programı var. Begüm'e dönmeden önce hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün görüşmeleriyle alakalı da bilgi verelim. Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk evinde Libya Başkanlık Konsey Başkanı Muhammed Menfi kabul etti ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh El Sabah'ı yine burada kabul etti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görüşmeleri şu saat itibariyle de devam ediyor. Akşam saatlerinde de yani Türkiye saatiyle gece 2-2.30 gibi bir konuşması olacak. New York'taki ilk aslında hitabı olacak burada. Orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Peki, dünya liderleri burada dedik Buse, çok sayıda devlet ve hükümet başkanı 81. Genel Kurul için bu şehre geldi, gelmeye de devam ediyor. Trump da gelenler geldi değil mi Begüm? Geldi diye biliyoruz, onu hemen düzeltelim. Şimdi Türkiye'nin gündemini anlattık, Begüm'e dönelim. Bir de Washington tarafından bakalım olaylara. Trump bu diplomasi haftasında hangi önceliklerle geliyor? Amerikan yönetimi açısından hangi görüşmeler ele çıkıyor? Yani Trump'ın çantasında neler var kısaca?
13: ABD Başkanı Donald Trump'tan uçağa yaklaşık bir saat 15 dakika kadar önce New York'a indi. İlk dünya liderleriyle ilk görüşmesi de, ilk teması da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la olacak. Amerika saatiyle 5.35'te, yani 1 saat 15 dakika sonra. Tabii Trump döneminde transatlantik ilişkiler özellikle sekteye uğradığı için Macron-Trump görüşmesi o açıdan önem taşıyor. Macron'un aynı zamanda Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak da Ukrayna'ya desteğin artırılması, Rusya üzerindeki baskının artırılması konusunda mesaj vermesi olası. Ama tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında en çok öne çıkan gündem maddesi İran Savaşı olacak. Yarın ABD Başkanı Donald Trump genel kuruluna seslenirken muhtemelen biz İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik mesajını vermesi bekleniyor. İkili görüşmelerinde de daha çok hatırlanacağı üzere Trump yönetimi İran'a özellikle ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak için bir strateji açıklamıştı. Dolayısıyla bu kapsamda İran'a yönelik yaptırımların sert bir şekilde, tavizsiz şekilde uygulanmasını isteyecek diğer ülkelerden ki gün içerisinde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent da bu yönde bir mesaj vermişti. Özellikle İran havayolu şirketlerine yaptırımın uygulanması konusunda eğer bunlar yapılmazsa o zaman dolar sisteminden o ülkeler de çıkarılacaktır gibi sert bir mesaj vermişti. Bir yandan tabii Rusya-Ukrayna Savaşı Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ukrayna lideri Zelenskiy ile de bir görüşme yapması bekleniyor. İki tarafında taviz vermesi gerektiğini ifade ediyor Trump yönetimi. O görüşmeden neler çıkacak o açıdan önemli olacak. İngiltere Başbakanı ile bir görüşmesi olacak. İlk yüz yüze görüşme. Bu da yine Rusya-Ukrayna Savaşı artı yine İran Savaşı sürecinde de İngiltere ile Amerika arasında gerilim yaşanmıştı. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez de yine ilk kez yüz yüze görüşecek Trump ki Maduro'nun devrilmesinden sonra bu ilk görüşmede önem taşıyor. Bir diğer önemli nokta Deniz, yarın da sabah saatlerinde Amerika, Danimarka ve Grönland arasında varılan bu üçlü Arktik Güvenliği Anlaşması'nın da bir imza töreninin yapılması bekleniyor. Bu konuda yine Trump yönetimi sırasında Amerika'nın Avrupa'daki ortaklarıyla gerilime yol açan konu başlıklarından bir tanesiydi. Sonrasında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonraki gün Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. O görüşmede hem ticaret hem gümrük vergileri meselesi elbette İran konusu ve enerji piyasasında ele alınması gerekiyor. Ele alınması bekleniyor. Dolayısıyla bir numaralı gündem maddesi İran diyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı. Bakalım Trump yarınki genel kurul konuşmasında hangi mesajları verecek?
12: Onun da mesaisi bayağı yoğun olacak. Şimdi İran demişken İranlılar da buraya geliyor. İran Cumhurbaşkanı'nın burada olacağını biliyoruz ama kısıtlı bir vize uygulaması yapıldı. Hiçbir yüz yüze ya da aracıların görüşmesi vesaire şey olabilir mi? Var mı gelen bir bilgi?
13: Böyle bir olasılıktan bahsediliyor. Onun da sebebi biraz önce senin atıfta bulunduğun üzere genel kurula katılabilmeleri için İranlı çekirdek heyete diyelim vize verilmiş olması. Bu çekirdek heyette de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian var, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı var. Dolayısıyla bu iki isme vize verilmiş olması acaba dolaylı şekilde bir görüşme olabilir mi taraflar arasında? Buna dair beklentileri biraz arttırdı. Hatta bunun piyasalarda bile etkisi gözlemlendi diyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump en son pazar günü yaptığı açıklamada İran'la görüşmeye, Pezeşkian'la görüşmeye açığım demişti ama bir yandan tehditkar söylemlerini de sürdürdü. Yani şu an masada olan tek seçenekler İran'ın tamamen silinmesi ya da ekonomisinin çürümesi gibi sert bir mesaj vermişti. İran'dan gelen mesajlara baktığımızda da yine o sert ton korunuyor artık. Yani tek taraflı koşulları bir şekilde empoze etme yolu kapalı mesajını veriyor Tahran. Biz koşullarımızı ilettik. Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldığı sırada o dönem eski Başkan Obama ile dönemin Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Ve o görüşme o dönem İran'la nükleer anlaşma yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Acaba böyle bir sürpriz ve önemli bir gelişme iki taraf arasında yaşanabilir mi göreceğiz.
12: Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir araya devlet başkanı yani emirlerle bir araya geleceğini de biliyoruz. Oradan ne çıkar? Yani somut bir şey çıkar mı?
13: Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyeleriyle bir araya gelecek Trump. Yani en azından en son açıklamada Bahreyn, Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan katılacak. Ama toplantının kapsamının genişletilebileceği de gündemde. Başka ülkeler de katılabilirler buna. Bu tabii iki açıdan önemli.
12: Hangi Trump'ın ülkelerin adı geçiyor katılma açısından?
13: İran'la görüşmelerde daha önce ev sahipliği yapmış olan Pakistan olabilir ya da Mısır'ın da katılabileceği ifade ediliyor ya da Türkiye acaba bu toplantıya katılabilir mi? Dolayısıyla kapsam genişleyebilir. İki açıdan tabii önemli Körfez ülkeleriyle yapılacak görüşme. Birincisi İran Savaşı bundan sonrasında nasıl şekillenecek? Çünkü daha eğer askeri şekilde saldırılarla devam edecekse Körfez ülkelerinin burada katkısına ihtiyaç olacak. Ekonomik olarak da epey bu işin yükünü çekmiş ülkeler. Körfez ülkeleri İran'ın misilleme saldırılarıyla da. Bir yandan da tabii işte Hürmüz Boğazı'ndan sonra Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmamasını da istiyor Trump yönetimi. Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ekibiyle, ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı gerçekleştirmişti ve o toplantıda Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı bir müdahale olabilir mi? Çeşitli seçenekler gündeme almıştı. Bazı kaynaklara göre Trump Husilerin vurulmasından yanaydı ama Trump yönetiminde üst düzey yetkililerin önemli bir kısmı da İran Savaşı'nda yeni bir cephe açılmasını istemiyor. Dolayısıyla bu konuda biraz daha temkinli ilerliyorlar. Dolayısıyla İran Savaşı'nın bundan sonraki süreci savaşta nasıl şekilleneceği bakımından Körfez ülkeleriyle temas önem taşıyor ve tabii bir de enerji piyasası çünkü savaş sebebiyle artık hem Amerika içerisinde de öyle benzin ve dizel fiyatları yükselmiş durumda. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz ihracatını da etkileyen bir durum söz konusu. Hem İran Savaşı'nın ekonomik etkileri hem de jeopolitik etkileri bakımından önemli olacak temaslar.
12: Teşekkür ediyorum Begüm. Begüm Dönmez Ersöz'le birlikte takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını aktardık. Begüm de Donald Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem programını hem görüşmelerini hem de neler olabilir onlara değindi. Bu kurulu takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Evet, Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez her söz aktardı. New York'tan notları Birleşmiş Milletler devam ediyor efendim. Yarın da oturumlar başlayacak. Takipte olacağız tabii tüm yaşananları. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ana partneri olduğu New York İklim Haftası açılış töreni de gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
14: Sıfır Atık Hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine katıldı. İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne bıraktığı en ağır yükün iklim değişikliği olduğunu belirten Erdoğan, bundan en büyük payınsa daha fazla üretime zorlayan, sınır tanımayan tüketim talebi olduğunu söyledi.
14: Çünkü ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk.
15: Erdoğan Sıfır Atık Hareketi'nin atıkların azaltılmasının yanı sıra aşırıklarımızı azaltan bir zihniyet değişimini hedeflediğini de söyledi. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarını sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır dedi.
14: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
15: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nın Antalya'da gerçekleştirileceğini de hatırlattı. Zirvede sıfır atık yaklaşımının iklim eylemlerinin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsediklerini söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında New York'ta insanların ortak evi dünya için sorumluluk üstlenen isimlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum dedi.
0: Kısa bir reklam arasına gideceğiz şimdi bugün yarın da. Hemen ardından karşınızdayız. Dünyadaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
17: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
18: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
19: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
16: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
18: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
16: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Kısa aranın ardından karşınızdayız. Sınırlarımızın dışından haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Avrupa şu sıralar tetikte. Avrupa ülkeleri Rus ve Ukrayna savaşının Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceği ihtimalini artık daha ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede ciddi hazırlıklar göze çarpıyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık ülkelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suwalki koridoruna dikkat çekti. Bakalım.
1: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suwalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suwalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak

0: sebepli olduğu yorumunda bulunuyor.
1: Ve Almanya'da geride bıraktığımız gün iki eyalette seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg eyaletindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı.
2: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
1: Tekrar yurda dönelim. Meteorolojinin durumuna da bakacağız. Özellikle soruyoruz İstanbul'a kış mı geliyor diye. Çünkü uzmanlar uyarıyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları sert bir biçimde düşürecek. Yağış da etkisini arttıracak gibi görünüyor. Meteoroloji 11 il için uyarı verdi. Ancak bu hava uzun sürmeyecek. Hafta sonu termometreler yeniden yükselecek. Ancak uyarı verilen noktalar önemli.
0: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul iki günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
3: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
0: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki iki gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
3: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
0: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
3: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu iki günlük diyebilirim.
0: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık

0: protokol imzaladı.
1: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
2: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
3: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
1: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
3: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
2: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz, kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
0: Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
4: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik, baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmaların sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı, Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
0: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
4: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
5: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
4: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Mardin'de tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo bulundu. Bu trafolar yaklaşık 1000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
3: Tarım alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı. İki gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
0: Evet, dünyada ekonomi piyasalarındaki dalgalanmadan sürekli bahsediyoruz. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış pek çok şeye yansıyor. Tarladaki maliyet artışından pek çok şey etkileniyor. Bundan baharatlar da nasibini alıyor. Şanlıurfa'da isotun kilosu %60 zamlandı bu yıl.
3: Geçen yıl 300 lira, bu yıl 500 lira. Biber fiyatı yükselince isot da zamlandı. Şanlıurfa'da kırmızı biber hasadı devam ediyor. Biberin kilosu geçen yıl 15 liraydı. Üreticilere göre bu yıl maliyetler nedeniyle fiyat 35 liraya kadar çıktı.
6: Geçen yıla oranın bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Niye arttı? Çünkü geçen sene normalde herkes kendi evinde biberini yapıyordu. Kimse yani böyle gelip çarşıdan falan isot almıyordu. Ama bu yıl biberlerin fiyatları biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor. Gelip bizlerden alıyor.
3: Son bir yılda evde isot yapımının maliyeti en az iki katına çıktı. Isot çarşıda da %60 zamlandı.
7: Almanya'ya götüreceğim hatta. Onun için arabamızı birazdan yakına getirip buradan alıp götüreceğim inşallah. Çok kullanıyoruz. Biz şahsen Bayburt olmuş olsam da.
0: Gelin şimdi bir de sporun gündemine bakalım. Süper Lig büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
8: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
9: Mason, ben, Mateo İrfan, ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
8: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
10: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
8: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
11: Maalesef biz bu MHK'yle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
12: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
8: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
13: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
8: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
0: Evet, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı Yıldız'ın geçen hafta ziyaret ederek paylaştığı Kurtdere Yaylası turizm noktasına dönüştü.
14: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
15: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
16: Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz. Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
14: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
0: Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Anlaşması'nın nüshalarına ait parçalar Çorum'daki kazılarda bulundu. Parçalarda bir ülkeden diğerine sığınanlara nasıl davranılacağına dair bazı hükümler var. Şimdi tarihe bir yolculuk yapalım.
3: Tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Barış Antlaşması'na ait nüshalar Çorum'da bulundu. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
17: Çorum Hattuşa'daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi. Yeni parça antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor.
3: Kadeş Antlaşması, Hitit Kralı 3. Hattuşili ile Mısır Kralı 2. Ramses arasında yapılmıştı. Bulunan örneklerde antlaşmanın 12-20. Maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler yer alıyor. Milattan önce 1250'li yılların sonunda imzalandığı düşünülen Kadeş Antlaşması, dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan ilk uluslararası anlaşma özelliğini taşıyor. Antlaşmanın Mısırca metni Mısır'daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akatça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa'da kazılarda bulundu. Antlaşmaya ait daha önce bulunan parçalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Ön Asya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi'nde.
0: UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri seslendirildi bu kez. Diyarbakırlı sanatçılara senfoni orkestrası eşlik etti. Konserin geliriyle ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere de burs desteği sağlanacak.
3: Üç bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde bu kez türküler yankılandı. Diyarbakır türküleri senfoni orkestrasıyla buluştu.
18: Senfoniyle beraber gelenekseli bir araya getirdik ve bu muhteşem atmosferde kültür, müzik, gelenek hepsi bir araya geldi. Geliri Diyarbakırlı ihtiyacı olan öğrencilerimize burs olarak verilecektir.
3: Sahnede Diyarbakırlı sanatçılar vardı. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirildi. Beci Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sinanmış, Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.
19: Celal Güzelses'in türküleriyle büyüdüm ve bugün türkülerini okuyacağız. Bütün sanatçılarımız o büyük ustanın eserlerini dile getirecek. Beni çok duygulandırdı.
20: Şimdi burada olmak ve böyle tarihi bir yerde hakikaten de buradaki tüm ruhlara seslenmek müzikle ayrı bir keyif, ayrı bir onur, ayrı bir şereftir.
3: 3000 yıllık karede müzik dinleyenler de geceden memnundu.
21: Çok keyifli geçiyor. Olağanüstü bir gece. Zaten atmosferden dolayı buradan etkilenmemek mümkün değil.
3: Bu geceden elde edilen gelir ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere burs olarak verilecek. Bir ceketi serim deli
0: garola. İstanbul'un kültür sanat yaşamında büyük önem taşıyan Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yıllar sonra yeniden perde açılıyor. Deprem riski nedeniyle 2012'de kapatılan sahne 7 yıl süren çalışmayla yenilendi ve bir kültür merkezi kimliği kazandı. Şimdi tarihi dokusu da ortaya çıkarılan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun yenilenmiş halini ilk kez NTV ekipleri görüntüledi. Biz o görüntülerle noktalayacağız efendim. Bu dilimi saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
22: Genco Erkal'dan Haldun Dormen'e, Gülcü Sureri'den Adile Naşit'e, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri orada sahneye çıktı. İstanbul'un kültür sanat hayatının hafızasını oluşturdu. Tarihi Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perde yıllar sonra yeniden açılıyor. 2012'de deprem riski nedeniyle boşaltılıp kaderine terk edilen tiyatro, tarihi dokusu korunarak aynı yerde yeniden yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar 7 yıl sürdü.
23: En küçük bir tuğla detayını bile kaybetmeden yapacağımız bir restorasyon bu. Bir taraftan tiyatroyu koruduk, bir taraftan yeni bir tiyatro evi tarihi binadan çıkarmış olduk. Bir taraftan Fransız mahkemesi binasıyla bir yeni sergi salonu kazanmış olduk. Aslında burada bir bina değil, 3 bina projesi yapılmış oldu.
22: Bağımsız toplulukların temsillerini ev sahipliği yapması planlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, 300 kişi kapasiteli, yeni nesil sahne teknolojisine sahip bir salona kavuştu. Tiyatro sanatçısı Tülay Günal, Genco Erkal'la birlikte Muammer Karaca sahnesine en son çıkan isimdi.
24: Bu sahneye son kez çıkıyorum bilgisiyle oynamak ve Genco Erkal'ın o gözümdeki daha önce hiç görmediğim hüzün ve endişe hala aklımda. Keşke sevgili ustamız Genco Erkal da bugünü görebilseydi. Uzun yıllardır sahne bulmakta çok zorlanan bağımsız tiyatrolar içinde çok umut verici olduğunu düşünüyorum.
23: Sadece bir tiyatro sahnesi değil, burası bir kültür merkezi olarak işleyecek.
22: Yenilenen Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ilk temsil 26 Eylül'de gerçekleşecek.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: Salı günü Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var. Sağanak yağmurlu. Sıcaklık salı 19, çarşamba ise 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı. İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında salı akşamı yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
27: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız efendim. Gelin dünün, günün öne çıkanlarında neler var önce teker teker bunları paylaşalım sizlerle. Dünya liderlerini 81 yıldır her yıl Eylül ayında Amerika'nın New York kentinde bir araya getiren zirve yine yeniden başlıyor. Bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için işleyen bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. Yapay zeka teknolojisi, süregelen savaşlar ve iklim gibi pek çok konu gündemde olacak. Oturum artık bugün itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüden liderlere hitap edecek. Peki nasıl bir Birleşmiş Milletler kurulu olacak bu? Erdoğan'ın gündemi ne olacak? Programı nasıl? Birazdan Amerika uzanacağız ve canlı bağlantıyla tüm bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Bu dilimde fon soruşturmasına dair tüm gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyesindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Borsa İstanbul'da düşüş var. Konu siyasetin gündeminde, mağduriyetler giderilebilecek mi? Hangi eleştiriler getiriliyor? Ne gibi önlemler alınıyor? Hepsini ayrıntılarıyla paylaşacağız. Ve bir mağduriyet de özel üniversitelerde yaşanıyor. Ek kontenjan süresi dün itibariyle sona erdi. İlk yerleştirmelerle öğrenciler 600 bin civarı ücretler öderken sıralar boş kalınca ek yerleştirmelerde indirme gelindi. Öyle ki fiyat 130 bin liralara kadar düştü. Tabii bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu konuda gündemimizde birazdan ekranlarınıza taşıyacağız haberlerimizle başlıyoruz. Evet, Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Haberimizi izleyelim, birazdan ayrıntılarına bakacağız.
1: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
2: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
1: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
3: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, fon soruşturması siyasetin de tabii gündemine taşındı. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
4: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
1: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
5: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
1: Özırak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
0: Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül ertelendi. Cumhuriyet Halk Partili Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'de görevinden istifa etmişti. Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti. Adalar Belediye Başkan Vekilliği için bugün aslında yani dün yeni bir seçim yapılacaktı. Ancak seçim salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Geçen hafta çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. İsrail ve Amerikalıların dolandırılmasına yasak koyan şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıkmıştı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
1: İstanbul ve Muğla'da kurdukları çağrı merkezleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi dolandıran İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şüphelisi, çoğu yabancı 211 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler. Ama çağrı merkezi çalışanların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olanları dolandırmaları yasaktı. Sahte ekranlar hazırlayan dolandırıcılar mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para toplandı. Müşteriler paralarını istediğinde ise türlü bahanelerle ödeme yapılmadı. Uluslararası vurgunun boyutu 3 milyar doları buldu. Şebeke işe alacağı çalışanları yanan makinesi testinden geçiriyordu. İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için de ofislerde İbranice konuşmayı yasaklamıştı.
0: Rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeni bir dosyadan tahliye edildi dün. Hemen ardından başka bir suçlamadan yeniden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski yönetici Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmıştır denildi. Acar hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk davasının Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görülmüştü. Savcı tutukluluğun devamını talep etmiş ancak mahkeme etti. Tutuklulukta geçen süreyi göz önüne alarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. Değerli izleyenler, bir günde 3 kadın öldürüldü. Tekirdağ, Hatay ve Konya'da öldürülen kadınların katil zanlıları eşleriydi. Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi ise gözaltında.
1: Eşini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti oğluna haber verdi. 80 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Zanlı kadını karnından bıçakladı. Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabaha kadar evde eşinin cansız bedeniyle bekleyen zanlı, daha sonra oğlunu arayıp cinayeti anlattı. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Hatay'ın Payas ilçesinde de 47 yaşındaki Emine Çin boşanma aşamasındaydı. Eşi KÇ ile tartışması cinayetle son buldu. Zanlı kadını av tüfeğiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler KÇ'yi gözaltına aldı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı uykusunda boğarak öldürdü. Sabah kızını arayan zanlı, önce Fadime Sarıca'nın hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra eve gelen kızına cinayeti itiraf etti. İfadesinde psikolojik ilaçlar aldığını ve olayı hatırlamadığını öne süren zanlı tutuklandı.
0: Bugün yarın da yine sınırlarımızın dışına çıkacağız. Amerika'da medya ve Beyaz Saray arasında bir kriz yaşanıyor şu sıralar. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 3 büyük medya kuruluşunu gerçek olmayan haberler yaptıkları iddia ederek Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. Bu yasa medyada sessiz kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın etkinliklerini ortak yayına vermeyi durdurdular ve ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Gelin bir bakalım.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elinde büyük bir makasla açılış yapmaya hazırlanıyor. Bir yandan da konuşuyor ancak sesi duyulmuyor. Görüntüler Beyaz Saray'daki yeni helikopter pistinin açılış töreninden. Törende konuşan ABD Başkanı'nın önünde mikrofon yok. Ortada mikrofon olmayınca Trump her ne kadar bağırarak konuşmaya çalışsa da sesini kameralara duyurmayı başaramadı. Peki normalde neredeyse ağzından çıkan her sözün haber olduğu, her gittiği yerde onlarca kameranın takip ettiği ABD Başkanı'nın katıldığı helikopter pisti açılışında neden böylesi bir manzara ortaya çıktı? ABD Başkanı CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini sürekli yalan haberler yaptıklarını öne sürerek yasakladı. Üç büyük medya kuruluşu bunun üzerine Trump yönetimine ortak dava açtı. Dava dilekçesinde Beyaz Saray'a giriş yasağının anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu ifade edildi. Trump'ın medyaya yönelik hamlesinin ardından ABD'nin en büyük yayın kuruluşları olan ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC ortak bir açıklama yaptı. Yönetimin haberlerini beğenmediği için basını kısıtlayamayacağını belirten kanallar Beyaz Saray'daki ortak yayın takibini askıya aldı. Bu kararın ardından Trump'ın Beyaz Saray'daki helikopter pisti açılış töreni sessiz şekilde kameralara yansıdı. Açılış yalnızca Beyaz Saray'ın internet sitesinden izlenebilirken uluslararası fotoğraf ajansları da protestoya destek vererek tören görsellerinin servisini geciktirdi. ABD medyasını karşısına alan Trump yaşananlara rağmen geri adım atmadı. Medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişim talebiyle açtığı davanın temyize taşınacağını söyledi.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Hemen Amerika'ya uzanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ikili görüşmeler yapıyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz de New York'ta karşımızda. Deniz, Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde hangi ayrıntılar yansıyor? Program nedir? Seni dinleyelim lütfen.
7: Buse, hayli yoğun bir program var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisi buraya geldiğinde de dolu dolu bir zirve geçireceğiz, bir kurul geçireceğiz inşallah demişti. Pazartesi itibariyle, yani bugün itibariyle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesaisi. Sabah saatlerinden bu yana Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Merif'i kabul etti. Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etti ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti ve görüşmeleri de şu saat itibariyle devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra akşamüstü saatlerinde, yani Türkiye saatiyle gece sabaha karşı 2.30'da 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada bir de konuşma yapması bekleniyor. Orada vereceği mesajları da dikkatle takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Genel Kurulu'nda konuşmasını konuşmasını yapacak. Dördüncü sırada konuşmasını yapacak. Liderlerin konuşması yarın başlıyor. Bir sıralama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk gün dördüncü sırada konuşacak. Brezilya ve hemen arkasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dördüncü sırada mesajlarını verecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Küresel ve bölgesel meselelere ilişkin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapması öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Gazze'de yaşananlara, Gazze soykırımına ilişkinde ayrı bir sayfa açması öngörülüyor. Cumhurbaşkanının Rusya-Ukrayna savaşı yine Erdoğan'ın notları arasında olacak. Uzun süredir devam eden bir savaş ve defalarca İstanbul'da taraflar Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolüyle bir araya gelmişti. Bazı adımlar atılmıştı ancak nihai kalıcı ateşkes adımı atılamamıştı. İşte bu durum konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye her zaman arabulucu olmaya desteklerini sunmak için hazır dile ifadelerini kullanıyor. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşmesinde işte bu konuya ilişkinde mesajlar vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı tüm dünya küresel ekonomiyi de etkileyen bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkinde önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Suriye'deki yeni dönem gibi birçok dünya meselesine değinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yapacağı konuşma da Türkiye saatiyle 18-18.30 civarına denk gelecek. Burada ise sabah saatlerinde konuşacak. Saat 11 gibi konuşması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buse.
0: Deniz Tüysüz'ü dinledik. Amerika'dan notlarını aktardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri başlıklı panelde iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Yeniden yapılanan uluslararası düzeyde Amerika ve Türkiye'nin rollerinin tekrar tanımlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasındaki liderler diplomasisinin etkisine de dikkat çekti.
8: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı bir dönem olacaktır. Bu 100. yıl kuşkusuz her iki ülke için de stratejik bir dönüm noktasıdır.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde konuştu. Duran, uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.
8: ABD ile ilişkilerimiz zaman içinde diplomatik angajmandan stratejik bütünleşmeye doğru ilerlemiştir. Bu noktadan sonra Türkiye, Avrupa ve Akdeniz güvenlik ortamının parçası haline gelmiştir.
6: Duran, Türkiye ile ABD'nin birbirlerine ilişkin mevcut algılarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Liderler arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.
9: President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi ve daha yapıcı bir ortamın oluşması açısından önemli bir alan açmıştır. Liderler arasındaki doğrudan temas, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından siyasi diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Yatırım Konferansı düzenlenecek. Konferanslara ekonomi yönetimi de katılacak. Ziyaret kapsamında yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Kimler katılacak, neler konuşulacak bir bakalım.
10: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Yuvarlak masa toplantıları yapılacak, yatırımcılarla buluşulacak. Ekonomi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım mesaisi yapacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu 22-28 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Bu süreçte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyecek. 21-23 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantılarda iki ülkenin ekonomik yol haritası ve işbirliği konuşulacak. 3 gün boyunca sektörel yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. 7 toplantıya ev sahipliği yapılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları, kritik madenler, batarya depolama gibi konular da konuşulacak. Türk özel sektörün yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlar anlatılacak. Konferansın son gününde başkanlık yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Amerika'da 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamındaki işbirliği imkanları ele alınacak. Citi işbirliğiyle gerçekleşecek toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
0: Küresel gıda fiyatları yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Küresel gıda ve gübre piyasaları Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz üzerinden yapılan sevkiyatlardaki belirsizlikler, enerji maliyetlerindeki artış ve aşırı hava olaylarının baskısı altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 yükseldi. Fiyatlar Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan dün son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi, Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
1: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkinler en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler İran savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekun savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: İran'da son dönemde gönüllüler için başlatılan seferberlik dikkat çekiyor. Ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanyaya Can Feda adı verildi. Kampanyaya katılanlar geçen cuma Tahran'da düzenlenen geçit törenindeydi. Bu kampanya devrim muhafızları bünyesinde Besiç güçlerinin imajını düzeltme çabası olarak da yorumlanıyor.
1: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için başlatılan kampanya yoğunlaşıyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya, Cuma günü Tahran'da düzenlenen geçit törenine gündeme oturdu. Kampanyaya katılan gönüllülerin yer aldığı geçit töreni dikkat çekiciydi. Törende kadın ve çocuklar da vardı. Can Feda kampanyası kapsamında başlangıç aşamasında tabur olarak nitelendirilen 1000 birlik oluşturulduğu belirtiliyor. İranlı yetkililer Mart'ta Can Feda kampanyası ilk başlatıldığında bir ay içinde 31 milyon daha fazla kişinin gönüllü olduğunu duyurmuştu. Bu İran'ın toplam nüfusunun 1/3'üne tekabül ediyor. Ancak ülke dışındaki aktivistler sadece cep telefonu numarasıyla kayıt yaptırılabilen siteye 4 milyondan az kişinin başvurduğunu tespit etmişti. Tartışmalar üzerine kayıt yaptıranların sayısını gösteren veri akışı yavaşlatılmıştı. İran devrim muhafızları yetkinleri son olarak Cuma günü can feda kampanyasına katılanların sayısının 33 milyon olduğunu duyurdu. Ancak sayının doğruluğunu kanıtlamak için bir belge sunulmadı. Can fedaya katılanların %26'sı askeri ve güvenlik konularında görev yapacak. Kurtarma, sosyal hizmetler, medya ve mali destek için de can feda gönülleri kullanılacak. 15 yaş altı çocukların da kampanyaya katılmasına izin verilmeye başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle gönüllere neden ihtiyaç duyulacağı sorgulanıyor. Ülkede yönetim karşıtı protestoların patlak vermesi halinde gönüllerin devreye sokulmasının planlanıyor olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar can feda kampanyasını devrim muhafızlarına bağlı Besiç Ministeri'nin imajını yenileme çabası olarak da görüyor. 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı'nda gönüllülerden oluşan Besiç güçleri en ön cephede görev yapmıştı. Ancak daha sonra bu ministre İran'da aralıklarla yaşanan yönetim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasında görev almıştı.
0: Trump yönetimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş açma hazırlığında. Yeni yaptırımlarla mahkemenin küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole edilmesi hedefleniyor. Bu şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işleminin felce uğratılması planlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işlevsiz kılmak için harekete geçti. Trump yönetimi Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye yaptırımlarını artırma hazırlığında. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 6 ila 7 aylık bir geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'de yapılacak işlemlerin yasaklanması hedefleniyor. Bu çerçevede mahkemenin Amerikan doları ile işlem yapması engellenecek. Böylece küresel finans sisteminden büyük ölçüde koparılması planlanıyor. Yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında veya hemen öncesinde alınması bekleniyor. Trump yönetimi daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, bazı yargıçlar ve eski başsavcı Kerim Han'ı hedef alan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Şimdi ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar bireysel yetkinlerden ziyade Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz'da gerekirse mahkemeyi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemişti. Rubio, mahkemenin üye olmayan devletlerin yetkilerini hedef alma kararının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu da savunmuştu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğine tehdit teşkil ettiğini iddia etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail mahkemeye üye değil. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise mahkemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden koruyacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin bankalarına Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalışmayı sürdürmeleri talimatı verebileceği belirtiliyor.
0: Singapur açıklarında bir yük gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kazada neyse ki yaralanan olmadı.
1: Panama bayraklı yük gemisi balıkçı teknesine çarptı. Balıkçılar su olan teknenin güvertesinde güçlükle tutundu. Görüntülerin kayda geçtiği yer Singapur Boğazı. ...229 metrelik yük gemisinin 49 metrelik balıkçı teknesine arkadan yaklaştığı ve daha sonra yandan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi kendi ekseni etrafında dönerken güverte suyla doldu. Bu esnada balıkçılar güçlükle güvertede tutundu. Kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Gemi takip sistemine göre balıkçı teknesi kazayı atlatarak yakınlardaki bir rıhtıma ulaşmayı başardı. Her iki geminin de sabah aynı saatlerde Singapur yakınlarındaki demirleme alanından ayrıldığı belirtildi. Gemilerin Singapur Boğazı'nda çarpışmaları önlemek amacıyla tasarlanan rota düzenlemesi kapsamındaki batı yönlü aynı kanada girdikleri vurgulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen uzmanlar, yük gemisinin başka bir yük gemisi tarafından sıkıştırılmış olabileceğini, böylece balıkçı teknesinin iki büyük gemi arasında kıskaca alınmış olabileceğini söyledi. Singapur Boğazı dünyanın en işlek deniz geçiş noktalarından biri. Küresel ticaretin yaklaşık %40'ı ve dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/3'ü Singapur ve Malakka boğazlarından geçiyor.
0: Ve Japonya'da şiddetli tayfun hayatı durma noktasına getirdi. 1 milyondan fazla kişi için tahliye çağrısı yapılırken rüzgar hızı saatte 150 kilometreye yaklaştı ve 2 kişi yaşamını yitirdi. Dujuan tayfunu başkent Tokyo ve çevresinde hayatı felç etti. Aşırı yağış ve sert rüzgar sebebiyle yaklaşık 2 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Heyelan sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemiyor ve tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor. 9 binada hasar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dünyaca ünlü Tokyo Oyun Fuarı'nda kapılarını bir gün erken kapatmak zorunda kaldı. Japon yetkililer tayfunun etkisini arttıracağı uyarısında bulundu. Evet, üniversiteler için dün ek tercih dönemi sona erdi. Bu kapsamda kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yaptı. Ancak bu durum merkezi yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oldu. Çünkü ek tercih döneminde yapılan indirimler yalnızca bu süreçte tercih yapan adaylar için geçerli ve indirimler %80'lere varan oranda. Gelin fiyatlara bir bakalım yakında.
1: Üniversitede olmak isteyenler için ek tercih dönemi sona erdi. Bazı vakıf üniversiteleri bu süreçte %80'e varan indirimler yaptı. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
11: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yıllarda.

0: öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
1: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
2: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
0: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken YÖK'ten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz YÖK'ten.
3: Geçirdiği kalp krizi, kalp rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Özfatura ilk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmış ve 10 yılda görevde kalmıştı.
2: İki dönem başkanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura 83 yaşında hayata veda etti.
4: Benim 10 yıllık dönemimde Allah'a şükür bütün ihalelerde toplu konuttan metroya, büyük kanaldan işte bu tür büyük alımlara kadar en küçük bir şekilde bir şaibe kondurulamamıştır. Yani biz de bundan gurur duyuyoruz.
2: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura evinde rahatsızlandı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özfatura yoğun bakım alındı. Hayati tehlikesi vardı. Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu süreçte beynine kan gitmediğini belirtti. Bir süre sonra hastaneden yapılan açıklamada 83 yaşındaki Burhan Özfatura'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Burhan Özfatura 1984 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar görevde kaldı. Özfatura 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi'nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar görevini sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Özfatura çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.
3: İzmir'deki Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı. Kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi. Burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara uygulayacaklar.
2: Milimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı'nda katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
5: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
2: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a, Venezuela'dan Filipinlere, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
6: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
2: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
3: Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında bir aşama daha geride kaldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likachev santrali ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
2: Türkiye'nin ilk nükleer santrali için çalışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti.

0: 1. Güç Ünitesi'nin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Nikaçev, görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamaktır dedi. Ana çalışmaların ünite kontrol odasında yürütüldüğünü hatırlatan Nikaçev, buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor dedi. Ünite kontrol odası, güç ünitesinin beyni olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleri de güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor. Güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
1: Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödüllerine 12 haber layık görüldü. Jüri özel ödülü Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un ailesine, 40. yıl özel ödülü ise erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan Uslu Kaya'ya verildi.
0: Ödül töreninde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un ailesiyle silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya özel ödüle layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödülleri töreninde ödüller sahiplerini buldu.
2: Sayın Başsavcım Ebru Cansu'ya, Adem Savcımıza ve kararlılıkla Gülistan Dokun'un dosyasını sonuna kadar gideceğiz diyen Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyorum.
0: Tunceli'de 6 yıldan beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Mücadelesiyle örnek olan Doku ailesi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri özel ödülüne layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yıl özel ödülü ise şarkıcı Mutlu Kaya'ya verildi. Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Kaya, 2015 yılında erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Törende 12 eser ödüle layık görüldü. Bu yıl hayatını kaybeden gazeteciler Ekrem Sunar, Bülent Boztepe ve Ertuğrul Pirinçoğlu'nun isimleri de ödül kategorilerine verildi.
1: İstanbul Dünya Şampiyonu güreşçilere ve grappling yıldızlarını ağırladı. Ora Arena'da düzenlenen etkinlikte Türk sporcular da mindere çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran milliler turnuvaya damga vurdu.
0: Dünya ünlü şampiyon güreşçiler ve grappling sporcuları AIGA Global Grappling serisi kapsamında İstanbul'da mindere çıktı. Minlerde kıran kırana bir mücadele vardı. Turnuvaya rakiplerini bir bir mağlup eden Türk sporcular damga vurdu. 13 kez Avrupa şampiyonu olan rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp de minlerdeydi. Rumen rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.
3: İlk kez katılıyorum ve dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşan bir organizasyon olmaya başladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası belki turnuvalara alternatif olarak yapılan bir organizasyon bu. Gayet de başarılı ve güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de katıldığı organizasyonda serbest ve Greco-Roman stil başta olmak üzere birçok kategoride müsabaka düzenlendi. Turnuvaya güreş, kavrama, denge bozma, yerde üstünlük kurma ve rakibi pes ettirme gibi teknikleri içinde barındıran dövüş sporu, grappling'in dünya ünlü yıldızları da katıldı.
1: Ve rapçi Macklemore, Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarılmıştı, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta dünya çapında gündem olmuştu konu. Sharon verdiği ilk konserinde hatalar yaptığını söyledi ve hayranlarından özür diledi.
0: I said free Palestine.
4: İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, rapçi Macklemore'un sahnede Filistin yanlısı açıklamalar yapması nedeniyle turneden çıkarılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde verdiği ilk konserinde hayranlarına seslendi. Yazılı açıklamasını seslendirdiği gözlerden kaçmayan şarkıcı, Macklemore'un kadrodan çıkarılması kararının kendi tarafından değil, menajerleri tarafından alındığını söyledi.
5: Kariyerim boyunca hiçbir şekilde siyasi yorum yapmamaya çalıştım. Çünkü müziğimin ve gösterilerimin bölünme değil, birlikte ilgili olmasını istiyorum. Hatalar yaptığımı kabul ediyorum. Bu insani bir mesele ve bu konudaki duygularımı artık saklayamam. 7 Ekim'de yaşananlar korkunçtu. Gazze'de yaşananlarsa haklı gösterilemez.
4: Tartışma, gerçek adı Benjamin Haggerty olan rapçi Macklemore'un turne konserinde Filistin yanlısı şarkısını seslendirmesi ve Gazze'deki durumu soykırım olarak nitelendirmesiyle başladı. Rapçinin turneden çıkarılma kararına tepki gösteren ön gruplar, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savunarak turneyi bıraktıklarını açıkladı.
1: Evet, bu sezon yayınlanmaya başlanan Tuzlu Kahve dizisi her hafta konuk oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yasemin Ergene ile Kutsi 18 yıl sonra Tuzlu Kahve dizisinde yeniden bir araya geliyor. O fragmanı izleyeceğiz şimdi.
6: Seviyor musun Mehmet'i?
7: Seviyorum.
4: Star'ın sevilen dizisi Tuzlu Kahve, hikayesi ve oyuncu kadrosunun yanı sıra konuk oyuncularla da dikkat çekiyor.
6: Bir kere aşk olan inancını kaybedince daha hiçbir şeye inanmıyor.
4: Dizinin yeni bölümünün tanıtımında yer alan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.
8: Gidiyorum ama etmiyorum.
4: İkilinin yer aldığı sahne 2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan Doktorlar dizisinin ana karakterleri Ela ve Levent 18 yıllık aranın ardından yeniden aynı seti paylaştı şeklinde yorumlandı.
9: Merhaba.
6: Merhaba.
9: Annen söyledi, cuma günü sözleniyormuşsun.
6: Kısmet.
4: Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde arka sokaklarda polis olarak seyirci karşısına çıkan Özgür Ozan yine polis karakteriyle yer almıştı.
10: Yani burada o kadar çok kavga ettiler ki buranın da bir nizamı var biliyorsunuz, düzeni var. Karakoldaki arkadaşların dikkatleri dağılıyor diye onları nezaret...
4: Tuzlu Kahve'nin 4. bölümü 22 Eylül'de Star'da yayınlanacak.
6: Aslan, bir kere aşk olan inancını kaybedince... Yanıma, daha hiçbir şey inanmıyorum.

0: Evet, bir dosya haberle noktalayacağız bu dilimi. Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil. Maske takarak kendimizi korumamız da buradan mümkün değil. Hafızamızı hedef alıyor. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Gündelik hayatımızdaki bazı alışkanlıklar yıllar sonra beyin sağlığımızı etkileyebiliyor. Eylül Dünya Alzheimer Ayı ve NTV olarak Alzheimer'ın da içinde yer aldığı demans hastalığına karşı farkındalık yaratmak için konuyu ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık. NTV'den Defne Çekirge demans riskini arttıran etkenleri ve hastalıktan korunmak için bugünden itibaren neler yapılabileceğini, uyarıları, önerileri araştırdı. Bu dosyada yer alıyor efendim. Biz de bu dosyayla noktalıyoruz. Saat başında gecenin gündemini aktarmak üzere yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
1: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
2: Çevrenizde var mı demans hastası?
3: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
4: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
2: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
1: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
5: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
1: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
6: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
7: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Evet. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
1: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
8: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
1: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
6: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
1: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
6: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
1: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
4: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
1: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
2: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
4: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
5: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
9: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
1: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
4: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Doğa takvimi. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Yılın en özel günlerinden biri, sonbahar ekinoksu zamanı. Bu gece sabaha karşı Türkiye saatiyle saat 03.05'te ekinoks gerçekleşecek, gece ve gündüz süresi eşitlenecek. Yarın yazın bitişiyle sonbahar başlayacak. Bugün gergedanları tanıma, kutlama, onlara yönelik tehditler konusunda farkındalık yaratma günü. Filden sonra karadaki bu en büyük hayvan suda yüzebilir, suya dalabilir, saatte 30-40 mil hızla koşabilir. Bu devasa hayvanın minicik sığırcık kuşuyla kurduğu ilişki ise çok özel. Afrikalılar sığırcığa kene kuşu ya da gergedanın bekçisi der. Çünkü sığırcık gergedanın üzerinde bulduğu keneleri ve diğer böcekleri yer. Tehlike hissettiğinde de gürültü yaparak gergedanı uyarır. Bu arada gergedan kelimesi iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşmuş. Burun ve boynuz. Bugün yaşayan 5 tür gergedan dışında gergedan martı, gergedan bukalemunu, gergedan hamam böceği, gergedan balığı, gergedan iguanası, gergedan karidesi gibi adında gergedan olan birçok başka hayvan var. Bu adlar verilmiş çünkü hepsinin burunlarında gergedanın boynuzuna benzer uzantılar bulunur. Gergedanların birbirlerini dışkı kokusundan tanıdığını ekleyelim. Bitkilerle beslenen yetişkin bir beyaz gergedan günde 22 kilo kadar dışkılayabilir. Dışkının kokusundaki nüanslar o gergedanın nerede yaşadığını, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, üreme döneminde olup olmadığını işaret eder. Yani dışkılama gergedanlar arasında bir tür iletişim biçimi.
11: Doğa takvimi.
10: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
13: İyi günler. Dilimize Arapçadan girmiş pek çok sözcüğün çoğul şekilleri farklı sözcüklerdir. Onların sonuna ler, lar eklerini getirdiğimizde ortaya ilginç sözcükler çıkmakta. Örneğin evrak, kağıt yaprakları, kitap sayfaları ve resmi kurumlarda işlem gören belgeler anlamındadır. Yani çoğul bir sözcük, varak sözcüğünün çoğulu. Bu durumda evraklarınızı gösterin dendiğinde hatalı bir şey söylemiş oluyoruz. Nedir doğrusu? Evrakınızı gösterin. Aynı şekilde erzak, rızıklar demek. Uzun süre saklanabilen yiyecekler, yani çoğul bir sözcük. Rızk sözcüğünün çoğulu. Demek ki erzaklar deyince çoğul ekini tekrar etmiş oluyoruz. İmalat, mürettebat hep çoğul sözcükler. Ham maddeler işlenerek yapılan her türlü üretime imalat deniyor. Yani imalatlar sözü anlamsız. Söylenişi de şöyle. İmalat. Hazırlıklar biter bitmez imalat başlayacaktı. Mürettebat da biliyoruz ki gemi uçak gibi taşıtlardaki görevlilerin tümü. Yani mürettebatlar demek de yanlış. Mürettebat. Sabah olduğunda gemi mürettebatı çoktan yerlerini almıştı. Ve de en çok kullanılan sözcüklerden esnaf da çoğul. Küçük sermaye ve zanaat sahibi demek esnaf. Pek de hoş olmayan bir anlamı daha var esnafın. Başlıca düşüncesi mesleğinin inceliklerinden yararlanıp çok para kazanmak olan kimse. Bir tür fırsatçı yani. O ne esnaftır o? Haklısınız. Arapçadan dilimize girmiş sözcükler başımıza çok dert açıyor. Neyse ki hemen hepsinin Türkçe karşılıkları var. Tekrar edelim. Evrak, erzak, mürettebat, imalat, esnaf. Bu sözcüklerin sonlarına Türkçe çoğul eki koymaya gerek yok. Hepinize iyi günler.
10: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
14: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
10: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 1.
0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Dün 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
15: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerine yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yaraz'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Savtak'ın canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyordu.
16: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
17: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
18: Kaşif Kozinoğlu ile Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
19: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
20: Adını duymuştum abi.
18: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
21: Gözden düştük ya.
19: Kaçak durumdayız. O yüzden vermiyor.
18: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
22: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
19: Sinirden gülüyorum.
18: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırınga ile hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
23: Neler söyleyeceksiniz?
18: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ev hapsine karar verildi.
24: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
18: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
0: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının da iptal edileceğini duyurdu.
25: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşlarının kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
0: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı öğrenildi. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim mahkemeleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para akışı yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
15: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik, baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmalarının sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı, Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
0: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında da ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında 5 ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
15: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
2: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
15: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Amasya'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada 24 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs Ağrı'ya gidiyordu. Sürücü Amasya'nın Merzifon ilçesinden geçtikleri sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 24 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Evet. Evet, yeni eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta başladı ve geçtiğimiz yılda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarını çokça yaşadık ve sizlere aktardık. Bu yıl tekrarlanmaması için de iki bakanlık aralarında bir protokol imzalandı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
5: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
25: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
3: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
25: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
5: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
0: Dolandırıcılar yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan elde ettikleri veri ve bilgilerle ulaştıkları kişilere aşk oyunu oynuyor ve güven kazandıktan sonra da paralarını ele geçirmeye çalışıyorlar. İşte adına romantik dolandırıcılık denilen o tuzağın ayrıntıları.
6: İnsanların duygusal boşluğundan yararlanarak biraz aşk üzerinden ilerlemekteler.
15: Evlilik vaadi, aşk oyunu, şantaj. Dolandırıcıların yeni tuzakları şaşırttı.
7: Kandırılabilen her türlü kandırılabilir yani.
8: Bana ulaşamaz bile yani kolay kolay. Gelen geçenle sohbet edecek tipler miyiz biz?
9: Dolandırıcılar beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, tuttuğunuz takımı, gittiğiniz mekanı, hatta paylaştığınız şarkıya kadar her şeyi tarıyorlar. Sonra da aynı zevklere, aynı hobilere sahip, aynı hayat tarzını benimsemiş biriymiş gibi karşınıza çıkıyorlar. Duygusal yakınlık kurmaya çalışıyorlar.
6: Herkese açık profiller taranıyor. 7/24 çalışan otonom botlar var. Onlar profil oluşturuyor ve bot otomatik olarak ilk mesajı gönderiyor. Sizin zaaflarınızı kullanarak, sizinle iletişim kurarak ilerliyor.
15: Sevgili rolü yapan dolandırıcılar ilk etapta para istemiyor. Birlikte gelecek kuralım diyerek yatırım yapma yalanı söylüyorlar.
6: Yüz yüze görüşmekten kaçınıyorlar. Mazeret olarak genelde gümrükte kalan bir eşyadan bahsediyorlar.
26: Benim başıma gelmedi. Biraz daha muhabbetlere ayık olduğum için pek kanmıyorum.
8: En uzak olsunlar. Yakalayamazlar, açığımızı bulamazlar.
15: Evli olanlar karşılık verdiğinde ise tehditle, para talebinde bulunuyorlar. Uzmanlar sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
0: Ve Mardin'de tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo bulundu. Bu trafolar yaklaşık 1000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
25: Tarım alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı. 2 gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
0: Evet, İstanbul'a kısa bir süreliğine de olsa kış geliyor gibi görünüyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları sert bir biçimde düşürecek birkaç gün kadar. Yağış da etkisini arttıracak. Meteoroloji 11 il için uyarı verdi. Ancak dediğimiz gibi bu hava uzun sürmeyecek. Hafta sonu termometreler yeniden yükselecek.
25: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul iki günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
1: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
25: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki iki gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
1: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
25: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
1: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu iki günlük diyebilirim.
25: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta Cumhurbaşkanı ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, New York'taki Türk evinde ilk olarak Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı, Vietnam Devlet Başkanı'nı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El-Menfi'di. Cumhurbaşkanı, Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da kabul etti. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halit Elhamet Es-Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İngiltere ve Japonya Başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sebebiyle dünyanın gözü New York'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı dedi. Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerinden nüfuzu kullanma çağrısı yaptı.
4: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'ndaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
4: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
10: Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
4: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
10: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
4: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ana partneri olduğu New York İklim Haftası açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
11: Sıfır Atık Hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine katıldı. İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne bıraktığı en ağır yükün iklim değişikliği olduğunu belirten Erdoğan, bundan en büyük payınsa daha fazla üretime zorlayan, sınır tanımayan tüketim talebi olduğunu söyledi.
11: Çünkü ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk.
10: Erdoğan Sıfır Atık Hareketi'nin atıkların azaltılmasının yanı sıra aşırılıklarımızı azaltan bir zihniyet değişimini hedeflediğini de söyledi. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarını sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır dedi.
11: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
10: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nın Antalya'da gerçekleştirileceğini de hatırlattı. Zirvede sıfır atık yaklaşımının iklim eylemlerinin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsediklerini söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında New York'ta insanların ortak evi dünya için sorumluluk üstlenen isimlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum dedi.
0: Evet, dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde zirve dolayısıyla zirveye Türkiye geniş bir heyetle katılıyor ve elbette ki basın da o noktada. NTV ekibinden de Deniz Tüysüz zirveyi izliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yanında konuğu. Sözü şimdi Deniz Tüysüz'e ve konuğuna bırakacağız efendim. Mesajlarını alacağız Deniz.
12: Evet Buse, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca önemli bir toplantı yapıldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Merkezi'nde. Görünmez mimari çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak, uluslararası standartları ve ortak sorumluluğu geliştirme başlıklı bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirildi bu toplantı. Peki neler konuşuldu? Ne gibi adımlar atılması için planlar yapıldı? Sen de söyledin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
13: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
12: Önemli bir toplantı ev sahipliği yaptınız. Dijital dünyadan çocukların korunmasıyla alakalı olarak. Neler konuşuldu, ne gibi mesajlar verildi?
13: 15 First Lady'nin 15 lider katılımıyla saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Birleşmiş Milletler UNICEF Çocuk Koruma Birimi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in çocuğa karşı şiddet birimiyle ortaklaşa düzenlediğimiz, bakanlığımız tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğe tabii ilgi oldukça yoğundu. Dijital dünyada çocukların korunması bugün BM'nin adeta gündem maddelerinden biri oldu. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de genel olarak küresel barış, küresel istikrardan bahsedilir. Ancak bu sene diğer yıllara göre pek çok yan etkinlik, özellikle yapay zekanın ve teknolojinin bu kadar ileri derecede hızla geliştiği bir dönemde çocukların dijital dünyanın korunması odaklı oldu. İlk etkinlik bizim ev sahipliğimizde oldu. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülmesi oldukça kıymetliydi. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay da hanımefendinin benzer şekilde lider eşlerini, 23 ülkeden lider eşlerini ev sahipliği yapmıştı. Yine benzer konuları burada konuşulmuştu. Nisan ayında bakanlığımız yine uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İşte burada 15 First Lady ve Belçika Kraliçesi de programımıza iştirak etti. Herkes aynı konuya odaklanıyor. Çocukları daha güvenli, teknolojinin hem fırsatlarından istifade eden ama onlara
14: sosyal medyanın zararlarından korumaya yönelik adımları atmamız gerektiğini buradan ülkelerden ilgili farkındalık oluşturduk. Her ülkenin bunda politika
0: Deniz Tüysüz'ün yanında Aile Bakanı var. Birleşmiş Milletler 81. zirvesinde elbette Türkiye'den yoğun bir katılım var. Bakanlar düzeyinde de Deniz Tüysüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nı da ekranlara taşıdık sohbetlerini. Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral yaşardı. Sarayı mermer, elbiseleri ipek, hazinesi altınla dolup taşardı. Ama içinde dolmayan bir boşluk vardı. Ve o boşlukta soğuk rüzgarlar eserdi. İçini ısıtmak için kral sonsuz ziyafetleri, uzun sofralardan midesini doldururdu. Etrafında müzisyenler, şahirler ve her tür sanatçılar bulunurdu. Her hafta yeni bir portre çizdirip yeni hikayesini anlatan yeni bir şarkı besteletirdi. Ama rüzgar esmeye devam ederdi. Onu gerçekten mutlu eden tek bir şey olurdu. O da süslenip atta binerek halkın önüne çıkıp onların hayranlık dolu selamlarıyla ısınmaktı. Ancak öyle bir geziden sonra kalbi ısınmış evine gidebilirdi. Bir gün kral üstünde işlemeli kaftan, kafasında pırlantalı yeşil türban, süslü beyaz atının üzerinde önünde müzisyenlerle şehirde gezmeye çıktı. Hizmetçiler yoluna gül yaprakları dökerken önünde açılan kalabalık eğilip "Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa!" diye çağırmaya başlayınca kral tam mutlu hissetmeye başlıyordu ki kortej birden durdu. Önünde bir çocuk taburede oturmuş, kralın yolundan çekilmeyip bulunduğu yerde inatla oturup eğilmeden krala güler yüzünü çevirdi ve baktı. Kalabalık korkakça derin bir çekti. Ama çocuk hala çekilmeyince kral ilk şokunu atlatıp merhametli yüzünü göstermek için bir fırsat gördü ve attan inip çocuğun yanına geldi. "Ne yapıyorsun yolumun ortasında?"
1: "Burası benim tezgahım efendi."
0: "Senin tezgahın mı? Malların görmüyorum. Ne satıyorsun?"
1: "Masal satıyorum efendim. Masal, hikaye, fikra. Her ihtiyaç için bir hikayem var."
0: Peki ne kadara satıyorsun hikayelerin bakalım?"
1: "Düz olanlar 2 para, komik olanlar 3 para efendim."
0: "Peki o zaman. Bana düzlerden bir tane," dedi kral. Ve çocuk anlatmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral yaşardı. Sarayı mermer, elbisesi ipek. Hazinesi altınla dolup taşardı. Ama içinde dolmayan bir boşluk vardı. Ve o boşlukta soğuk rüzgarlar eserdi. İçini ısıtmak için kral sonsuz ziyafetlerde, uzun sofralarda

Ninja, kral tam mutlu hissetmeye başlıyordu ki kortej birden durdu. Önünde bir çocuk taburede oturmuş. Kralın yolunda çekilmeyip bulunduğu yerde inatla oturup eğilmeden krala güler yüzünü çevirdi ve baktı. Kalabalık korkakça derin bir çekti. Ama çocuk çekilmeyince kral ilk şokunu atlatıp merhametli yüzünü göstermek için bir fırsat gördü. Ve attan inip çocuğun yanına geldi. Ne yapıyorsun yolumun ortasında? Burası benim tezgahım mı efendi? Senin tezgahın mı? Mallarını görmüyorum, ne satıyorsun? Masal satıyorum efendim. Masal, hikaye, fikra. Her ihtiyaç için bir hikayem var. Peki ne kadara satıyorsun hikayelerini bakalım? Düz olanlar 2 para, komik olanlar 3 efendim. Peki o zaman, ver bana düzlerden 1 tane dedi kral. Çocuk hikayesini bitirince meydanda öyle derin bir sessizlik vardı ki gökte uçan serçenin kanat sesleri bile gök gürültüsü gibi duyuluyordu. Kral bir an donup kaldı ve birden derin bir kahkaha attı. Çocuk, güldünüz efendim. Bana 3 para borcunuz var. Doğru söylüyorsun. Her duruma bir hikayen var. Dürüstlüğünü ve cesaretini sevdim diyerek çocuğu her hafta saraya bir hikaye getirmeyi davet etti.

günden sonra her pazar meydandaki tezgahı kapattıktan sonra çocuk saraya gelip krala bir hikaye getirdi. Kral ondan yüzlerce masal dinledi. Ve bu hikayeler birer kuş tüyü gibi içindeki boşluğa yerleşti. Önce fark yaratmaz gibiydi. Dipsiz kuyuda uçuşan bir kuş tüyü nasıl bir fark yaratır ki? Ama aylar, seneler geçtikçe kralın köşeleri yumuşadı. Daha sakin ama daha içten gülmeye başladı. Daha az biriktirip daha çok dağıtmaya başladı. Ve yaşlanınca kalabalığın ortasında süslü atının üzerinde çıkıp halkın çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa sesleriyle kalbini sevgi yağmuruna tutup ısıtmaya bile ihtiyacı kalmadı. İçinde artık titrek ama sönmeyen bir ışık vardı ve huzur ondan nehir gibi akıyordu.

küçük yaşlardan beri hep mücevherci olmak istiyormuş. Ne zaman bir mücevher dükkanına girse incelikli işlemeler başını döndürüyor. Taşların parlaklığı onu büyülüyor. Renkler kendinden geçiriyormuş. Kendisini bir masada oturmuş, müşterilerinin getirdiği taşları bir uzman gibi incelerken ve bilgili bir şeklinde taşları değer biçerken hayal edebiliyormuş. Bu taş diyecekmiş. Bir kuruş bile etmez. Kesimi güzel ama taşının çakıldan farkı yok. Taşını getiren kişinin hayal kırıklığına uğramış, suratını bile adeta görür gibiymiş. Birilerinin değerli taşlarına çakıl taşı demek ha. Ama kimse onunla tartışmaya cesaret bile edemeyecekmiş. Herkes ününü öyle çok duymuş olacakmış ki ikinci bir görüş almaya gerek duymayacaklarmış. Böylece bir ustaya çıraklık etme zamanı geldiğinde hiç tereddüt etmeden babasına onu şehrindeki en iyi mücevherciye, söz konusu taşlar olduğunda bütün bölgede sözü kanun sayılan yaşlı bir adam olan Yu ustaya götürmesini söylemiş.

0: Yu Usta yeni çırağına şöyle bir bakmış.
1: Duyduğuma göre taşları öğrenmek istiyorsun demiş.
0: Evet, taşlar ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Onları senin kadar iyi tanımak istiyorum.
1: Tamam, öyleyse al sana bir yeşim parçası. Onu bir yıl avucunda tut ve sonra beni görmeye gel.
0: Ling biraz şaşırmış. Birkaç ay geçmeden artık tezgahın arkasında duracağını ve bütün taşları tanıyor olacağını düşünüyormuş. Sadece bir yeşim mi? Bütün bir yıl mı? Ve ona verilen görev taşı şekillendirmek bile değilmiş. Sadece avucuna tutmakmış. Hiç de beklediği gibi heyecanlı değilmiş verilen iş. Ama bunun bir sinema olabileceğini düşünmüş. Bu yüzden hayal kırıklığını gizleyip ustasının emirlerine uymaya karar vermiş. Ve taşı bir yıl boyunca avucunda sımsıkı tutmuş. Parmaklarıyla hissetmiş ve uyurken bile elinden bırakmamış. Bir yıl sonra Yu Usta'nın karşısına çıkmış ve taşı geri vermiş. Şimdi ne yapayım? Usta ona sadece başka bir taş vermiş ve bunu bir yıl boyunca avucuna tutmasını söylemiş. Ling daha fazla dayanamamış. Ne zamana kadar vaktimi avucumda çakıl taşları tutarak harcayacağım? Ne zaman sanatını gerçekten öğretmeyi başlayacaksın? Diye sormuş. Konuşurken bir yandan parmaklarıyla avucundaki yeni taşı hissediyormuş. Ve kendiliğinden fark etmiş. Bu yeşim değildir. Masal Rüya.

Shekhawati denilen çorak bir bölgede bir aşram varmış. Ve burada öğretmenlik yapan gurunun hikayeleri Hindistan'ın dört tarafında anlatılır dururmuş. Derlermiş ki bilgisi sonsuzdur. Şefkati okyanustan bile engindir. Dudaklarından da ruhu besleyen bir bal dökülür. Ama en önemlisi bu guru her bir öğrencisine özel bir hediye vermesiyle bilinirmiş. Öğrencilerini yıllarca dikkatle izleyen usta, bir öğrencinin yeterli olgunluğuna ulaştığını gördüğünde onu odasına çağırır ve büyük bir gizlilikle seçilmiş bir mantrayı, yani bir sözü ona hediye edermiş. Ama bunun sadece bir söz olduğunu düşünmeyin. Hayır, bu çok daha fazlasıymış. Bu özel söz öğrencinin hayatta sahip olduğu en değerli varlığı haline gelirmiş. Eğer öğrenci bu sözü her nefesinde tekrarlar ve her adımında tinlamasına, içine iyice işlemesine izin verirse, maddi manevi dünyanın bütün kapıları ona açılırmış. Hatta söylendiğine göre bu mantrayı tekrarlayan, kendini adayan bir öğrenci mantrasını ölüleri hayatta döndürmek için bile kullanabilirmiş. Gurunun öğrencilerine hediye ettiği mantraların ünü o kadar yayılmış ki zengin tüccarların, cesur savaşçıların, saray danışmanlarının oğulları eğitim almaları için bu aşrama gönderilir olmuş. Gurunun okulu ülkenin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan ve batısından öğrenciler tarafından ziyaret edilmeye başlamış.

Okulda kalan erkek çocuklar bütün gün çalışırmış. Biri hariç. Jiri. Jiri diğer bütün çocuklardan farklıymış. Çünkü aşrama eğitim için zengin ailesi tarafından gönderilmemiş. Yok. Jiri'nin ailesinin onu daha bebekken aşramın kapısının önünde bırakıp gitmiş. Ve usta onu sonsuz merhametiyle içeri almış, beslemiş ve aşrama hizmet etmek üzere yetiştirmiş. O yüzden okuldaki çocuklar uyandığında Jiri kahvaltı hazırlar. Onlar yerken Jiri bahçeyi süpürür. Sabah yürüyüşü için dışarıya çıktıklarında Jiri meditasyon odasını hazırlar, mumları yakar, yastıkları pat pat patlarmış. Ve ders sırasında hepsi hayranlıkla ustanın sözleri dinlerken Jiri ne yaparmış? O zaman Jiri de dinlermiş. Bir perdenin arkasına gizlenir, o da kulak kesilirmiş. Jiri ustanın derslerini dinledikçe büyülenmiş gibi olur ve gizliden gizliye kalbinde bir dilek büyütürmüş. Bir gün ustanın ona bir mantra vermesiymiş bu dileği. Geceleri yatağına yattığında hayal kurarmış. Ustanın onun odasına çağıracağına, aşrama bağlılığını ve parlak zekasını öveceğini, ona sadece kendisi için yaratılmış bir söz, bir mantra vereceğini hayal edermiş. Jiri'nin gerçeklerden kopuk bir hayalperest olduğunu sanmayın. Hayır. Yerini bilirmiş. Bir hizmetli olduğunu, bir öğrenci olmadığını çok iyi bilirmiş. Ancak guru derslerde öğrencilerine bu hayatta her birinin kendi gerçeğini yaşaması, bulunduğu yere göre görevlerini bağlılıkla yerine getirmesini gerektiğini söylüyormuş. Bu yüzden Jiri bir hizmetli olarak görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek için elinden geleni yaparsa, ustanın ona mantrasını vereceğine inanmış bir halde. O nedenle dünyanın görüp göreceğini en iyi hizmetli olmaya karar vermiş. O günden sonra aşramda verilen en iyi kahvaltıları hazırlamış. Bahçeyi o kadar iyi süpürüyormuş ki yerdeki çakıl taşları bile pırıl pırıl parlıyormuş. Ve meditasyon odasında o kadar çok mum yakıyormuş ki öğrenciler kendilerini yıldızlı bir gökyüzünün altında ders yapıyor gibi hissediyorlarmış. Ama çok iyi bir hizmetli bir noktadan sonra görünmez olur. Çünkü ihtiyaçlarımızı daha bir eksikliğini duymadan karşılanırsa aldığımız hizmetin değerini bilemeyiz. Bu yüzden usta Jiri'nin bağlılığını fark etmeden zaman geçip gidiyormuş.

0: Ama bu onu yıldırmamış. Zri daha fazla çabalamaya karar vermiş. O yüzden o günden sonra bir şahin kesilip durmadan ustasını gözlemeyi başlamış. Ve hiçbir ihtiyacını farkına bile varmasına izin vermemiş. Ustasının etrafında koşturup durmuş, getirip götürmüş, temizlemiş ve sunmuş. Her dakika etrafındaymış ve artık usta onu göz ardı edemez olmuş. Sonunda Jiri'yi fark etmeye ve de giderek ondan rahatsız olmaya başlamış. Jiri'nin sürekli ilgisi ve koşuşturması onu boyuyormuş. Tepesi atıyor, çilleden çıkıyor. Onu her dakika etrafında gördükçe asabi bozuluyormuş. Jiri artık resmen sinirine dokunuyormuş. Bir akşam yine sürekli onu gözleyen Jiri, ustanın çok fazla erik yediğini görmüş. Ustanın eriğe hiç dayanamadığını ve ne zaman erik olsa çok yediğini ve de ne zaman çok erik yese çoğumuzun başına gelebileceği gibi bağırsaklarının bozulduğunu biliyormuş. Jiri hemen bir plan yapmış. O gece ustasının kapısında uyuyacak. Ustanın bağırsakları bozulup da gece yarısı yardıma ihtiyaç olursa Jiri hizmet etmek için hemen orada olacakmış. Böylece usta nihayet Jiri'nin bağlılığını fark edecek ve şüphesiz onu uzun zamandır beklediği ve hak ettiği mantra ile ödüllendirecek diye hayal ediyormuş. O gece usta Jiri'nin tahmin ettiği gibi birdenbire korkunç karın ağrısıyla uyanmış. Yataktan sıçramış ve tuvalete doğru koşmaya başlamış ama yatak odasının kapısını açmasıyla beraber eşikte yatan Jiri'ye takılmış. Titiz hizmetçisini kızgın bir şekilde yine sen diye bağırmış ve tuvalete koşmuş. Jiri orada yerde kalmış. Yüzü gözyaşları içinde. Sevinçten ağlıyormuş. Evet, sevinçten. İşte sonunda usta sonsuz bilgeliğiyle hizmetçisinin bağlılığını anladı. Ve en alçak gönüllü öğrencisini fark edip onu bir mantra ile ödüllendirmişti. Ne mantra ama, ne güzel bir mantra. Yine sen, yine sen. Jiri'ye ilahi gücün her yerdeki varlığını hatırlatacak bir mesaj. Jiri acaba ustanın tuvaletten dönmesini bekleyip ona teşekkür etsem mi? Teşekkür etmek için öğrencilerin uyanması için beklesem mi diye düşünmüş. Hayır, yapması gerekeni biliyormuş. Cebinden çakısını çıkarıp bahçenin ortasındaki ağaca gitmiş. Kendini bir asa kesmiş. Ve güneşin doğmasını beklemeden yola koyulmuş. Şafağın ilk ışıklarını, günün ilk gölgelerini yine sen diyerek karşılamış. Yükselen güneşe, yol boyunca uzanan ağaçları yine sen diyerek selamlamış. Ayakkabısına giren çakıl taşlarına, saçını dağıtan rüzgara yine sen demiş. Yine sen ilahi güç, yine sen evrenin ışığı. Her nefesinde,
1: yine sen.
0: Her adımına,
1: yine sen.
0: Bütün yaratılışı selamlamış,
1: yine sen.
0: Yoluna çıkan insanların yüzlerine,
1: yine sen.
0: Saçını ıslatan yağmuru,
1: yine sen.
0: Her şeyi yine sen diyerek karşılamış, selamlamış. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Jiri ne yemiş ne de uyumuş. Durmak, dinlenmek bilmemiş, yürümüş. Zaman geçtikçe teni yoldaki tozun rengini almış. Uzayan saçlarında kuşlar yuva yapmış. Gözleri doğan güneşin ışığını yansıtmaya başlamış. Jiri sürekli bir fısıltıyla bir nefese dönüşmüş.
1: Yine sen, yine sen, yine sen.
0: Yine sen. Yolumun üzerinde her yerde seni görüyorum. Bir gün bir kasabadan geçiyormuş. Bu kasabada zengin bir tüccar varmış. Ve tüccarın kızı hastalıktan ölüm döşeğinde yatıyormuş. Siyah bir dervişin kasabalarından geçtiğini duyan tüccar, kızına dua etmesi için onu çağırtmış. Jiri, kusura bakmamalarını söyleyerek, ben bir bilge değilim, özel bir bilgiye sahip değilim. Ama bilgeliği okyanus kadar engin ustam bana bir mantra hediye etti. Dilerseniz bunu kızınızın başucunda tekrarlayabilirim demiş. Ama tüccarın evine vardıklarında kızın öldüğünü görmüşler. Jiri yine de kızın başucuna oturup yıllardır yaptığı gibi özüne kadar işlemiş olan sözleri tekrarlamaya başlamış. Acılı ailenin hıçkırıklarına karışan sözlerinin kulak okşayan melodisi bir ses bulutu, kutsal bir titreşim perdesi yaratmış. Bir süre sonra birisi kızın parmaklarını oynadığını, göz kapaklarını kıpırdattığını ve derken bembeyaz olmuş yanaklarına renk geldiğini fark etmiş. Bütün oda nefesini tutarak bir mucizeye tanık olmuş. Jiri'nin mantra söyleyen kulak okşayıcı sesiyle kız yeniden hayata dönmüş. Kız tekrar nefes alıp vermeye başladığında tüccar Jiri'nin önünde diz çökmüş. Sen bana hayatımı geri verdin. Ben sana ne verebilirim? Dile benden ne dilersen demiş. Şaşıran Jiri gevelemiş. Ben bir şey yapmadım ki. Özel bir bilgiye sahip değilim. Ustam bana bu mantrayı verdi. Sizi yardım eden o. Bana vermek istediğiniz her neyse onu ustamın aşramına götürür lütfen. O gün kasabaliler, müzisyenlerle, çiçeklerle, sır sürüleriyle, ipek rulolarıyla ve daha pek çok değerli hediyelerle bir alay hazırlayıp aşrama doğru yola çıkmışlar. Bir alayın yaklaştığını gören usta pek şaşırmamış. Ne de olsa okuluna gelen onca öğrencilerin arasından birinin mutlaka bir gün bir mucize gerçekleştireceğini ve insanların da ona teşekkür etmek isteyebileceklerini tahmin ediyormuş. Bu yüzden kollarını açıp alçak gönüllü bir gülümsemeyle gelenleri kapıda karşılamış. Lütfen söyler misiniz? Benim birçok öğrencim oldu. Bunlardan hangisi size zor zamanınızda yardım etti diye sormuş. Cevap vermişler ve derler ki Guru Jiri'nin adını duyduğunda bir dakika boyunca sessiz kalmış. Sonra cebinden çakısını çıkarıp bahçedeki ağaca gitmiş. Kendini bir aksak esmiş ve hiçbir şey söylemeden yollara düşmüş. Bir daha da onu gören hiç kimse olmamış. Yine sen.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Hava durumu. Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
2: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
1: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerine yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
0: Sermaye Piyasası Kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor.
2: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
3: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
2: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
4: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Fon soruşturması siyasetinde gündeminde Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
5: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
2: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP Sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
6: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
2: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
0: Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelendi. Cumhuriyet Halk Partili Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle 14 Eylül'den görevinden istifa etmişti. Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve gelmişti. Adalar Belediye Başkan Vekilliği için seçim yapılacaktı. Ancak seçim salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Geçen hafta çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. İsrail ve ABD'lilerin dolandırılmasına yasak koyan şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıkmıştı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
2: İstanbul ve Muğla'da kurdukları çağrı merkezleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi dolandıran İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şüphelisi, çoğu yabancı 211 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler. Ama çağrı merkezi çalışanların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olanları dolandırmaları yasaktı. Sahte ekranlar hazırlayan dolandırıcılar mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para toplandı. Müşteriler paralarını istediğinde ise türlü bahanelerle ödeme yapılmadı. Uluslararası vurgunun boyutu 3 milyar doları buldu. Şebeke işe alacağı çalışanları yalan makinesi testinden geçiriyordu. İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için de ofislerde İbranice konuşmayı yasaklamıştı.
0: Bir günde 3 kadın öldürüldü. Tekirdağ, Hatay ve Konya'da öldürülen kadınların katil zanlıları eşleriydi. Zanlılardan biri tutuklandı, ikisi gözaltında.
2: Eşini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti oğluna haber verdi. 80 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında tartışma çıktı. Zanlı kadını karnından bıçakladı. Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabaha kadar evde eşinin cansız bedeniyle bekleyen zanlı, daha sonra oğlunu arayıp cinayeti anlattı. 80 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Hatay'ın Payası ilçesinde de 47 yaşındaki Emine Çin boşanma aşamasındaydı. Eşi K.Ç. ile tartışması cinayetle son buldu. Zanlı kadını av tüfeğiyle öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler K.Ç.'yi gözaltına aldı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı uykusunda boğarak öldürdü. Sabah Kızın arayan zanlı önce Fadime Sarıca'nın hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra eve gelen kızına cinayeti itiraf etti. İfadesinde psikolojik ilaçlar aldığını ve olayı hatırlamadığını öne süren zanlı tutuklandı.
0: Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
1: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik, baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmaların sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı, Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
0: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyük Işık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
1: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyük Işık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
7: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyük Işık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyük Işık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar dosyadan tahliye edildi. Hemen ardından başka bir suçlamadan yeniden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmıştır denildi. Acar hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk davasının duruşması Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Savcı tutukluluğunun devamını talep etmiş ancak mahkeme heyeti tutuklulukta geçen süreyi göz önüne alarak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye kararı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği kentte sürüyor. Birleşmiş Milletler Kurulu'na hitabı öncesinde ikili görüşmeler yapıyor ve NTV muhabiri Deniz Tüysüz de New York'tan karşımızda ve Cumhurbaşkanı'nın hem görüşmelerine dair ayrıntılar nelerdi Deniz, hem de bugüne ilişkin programı nasıl devam edecek diye soralım sana.
8: Canan, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları devam ediyor. Şu anda Amerika'da saat 19.14. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Türk evinden çıkacak ve bir etkinliğe katılacak. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğe. Orada da bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı'nın. Peki bugün hangi temaslarda bulundu Erdoğan? Birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Vietnam devlet başkanıyla başladı görüşmeleri. Daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi kabul etti. Kuveyt Veliaht Prensi El Sabah'ı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bilgilendirmeler de yapıldı. Kuveyt'le ilgili olarak birkaç not aktaralım. Kabulde Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu ve çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı, belirtti. Erdoğan, İsrail'in bölgemizdeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de ifade etti bu görüşmede. Bunu sağlamak için uluslararası gayretlerin desteklenmesinin önemini de vurguladı. Bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştüğü liderleri COP31 zirvesine de davet etti. Kasım ayında Antalya'da iklim zirvesi var, COP31 bildiğimiz gibi. Görüştüğü tüm liderleri bu zirveye de davet etti. Daha sonrasında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Lübnan Başbakanı Selam'ı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmeler de gerçekleştirildi ve bugün için ikili görüşmeleri artık sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İşte birazdan da bir başka etkinliğe geçecek. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Liderlerin artık hitaplarının başladığı bir gün yarın itibariyle olacak. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Amerika, dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını yansıtan bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Gazze'de yaşananlara ilişkin ve İsrail'in Gazze'deki uyguladığı soykırıma ilişkin ayrı bir başlık açması da bekleniyor. Yine aynı şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajları da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşına ilişkin de mesajları olacak ki tüm küresel piyasaları da etkileyen bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konular notlar arasında olacak. Suriye'deki yeni dönem gibi başlıklarda Erdoğan'ın notları arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü de programları olacak burada. Bu arada şunu da dile getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kuruldaki hitabından sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde görüşmeleri gerçekleştirecek. Daha sonra Türk evine gelecek. Türk evinde de yine temaslarını sürdürecek. Çarşambada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim zirvesine konuşmacı olarak katılacak ve akşam saatlerinde de yine Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak ve programında herhangi bir sarkma ya da eklenme olmazsa çarşamba akşamı Türkiye'ye dönüş yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
0: Deniz Tüysüz aktardı. New York'tan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem ikili görüşmelerine hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumuyla yapacağı buluşmalara ilişkin detayları biz de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkışını ve bir sonraki programına yemekli Türk toplumuyla bir araya geleceği, iş dünyasıyla bir araya geleceği, toplantıya geçişine ilişkin detayları da ekranlara taşıyacağız diyelim. Yine Amerika'dan devam edelim. Bu kez Amerika'da medya ve Beyaz Saray arasında bir kriz var. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 büyük medya kuruluşunu gerçek olmayan haberler yaptıklarını iddia ederek Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. Bu yasağa tabii medyada sessiz kalmadı. ABD Başkanı'nın etkinliklerini ortak yayınla vermeyi durdurdular ve ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elinde büyük bir makasla açılış yapmaya hazırlanıyor. Bir yandan da konuşuyor ancak sesi duyulmuyor. Görüntüler Beyaz Saray'daki yeni helikopter pistinin açılış töreninden. Törende konuşan ABD Başkanı'nın önünde mikrofon yok. Ortada mikrofon olmayınca Trump her ne kadar bağırarak konuşmaya çalışsa da sesini kameralara duyurmayı başaramadı. Peki normalde neredeyse ağzından çıkan her sözün haber olduğu, her gittiği yerde onlarca kameranın takip ettiği ABD Başkanı'nın katıldığı helikopter pisti açıldı.
0: Az önce de söylemiştik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkışı gerçekleşiyor şu anda. Canlı olarak New York'tan ekranlarımıza geliyor bu görüntü. Bugünkü programları kapsamında görüşmelerini devam ettiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gün boyunca ikili görüşmeler yapmıştı çeşitli ülke liderleriyle. Ve şimdi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden programı kapsamında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve iş dünyasıyla da bir araya gelecek. Bu iki gün boyunca az önce de Türk evinden çıkış yaptı diye belirtmiş olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntüleri bir kez daha paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan da tabii eşlik ediyor kendisine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programı kapsamında Emine Erdoğan da özellikle New York İklim Haftası temaslarını sürdürüyor. Açılışında bir konuşma gerçekleştirdi, hatta New York İklim Haftası açılış etkinliğine katıldı. Tabii Türkiye bu sene COP31'in de ev sahipliğini yaptığı için bu konu daha da önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor demiştik, eşi Emine Erdoğan. Tabii bunun yanı sıra kabine üyeleri de Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri temasları sırasında kendine eşlik ediyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la yine Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretleri kapsamında kendisine eşlik eden isimler arasında yer alıyor diye de belirtelim. Deniz Tüysüz de takip ediyor. Tabii az önce aktarmıştı programın geniş detaylarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden ayrıldı. Deniz, biz de az önce görüntülerini ekranlara getirdik ve yine bir sonraki programına iş dünyasıyla buluşmak üzere devam edecek gibi. Neler aktaracaksın?
9: Evet Canan, biraz önce de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri tamamlandıktan sonra bu programa katılması öngörülüyordu. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği şu anda eşi Emine Erdoğan'la birlikte ve sen de söyledin, kabine üyeleriyle birlikte, bakanlarla birlikte o yemeğe gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o etkinlikte de bir konuşma gerçekleştirecek. Dolayısıyla New York'a geldiğinden bu yana ilk defa burada mesajlarını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha çok ticari ve ekonomi anlamda mesajlar vermesi de bekleniyor. Ve Amerika-Türk ilişkilerine de değinmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada. Gün boyunca da temaslarını sürdüğünü demiştik Canan. Kısaca hatırlatalım, Vietnam Devlet Başkanı Solam ile görüşme gerçekleştirdi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Mevki'yi kabul etti Cumhurbaşkanı. Kuvvetleri Prensi El Sabah'la görüştüğü isimler arasındaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Lübnan Başbakanı Selam'ı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü programı bu şekildeydi. Yarın da bildiğimiz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek ve dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapması bekleniyor.
0: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim. Ve BM Genel Kurul toplantısı öncesinde bugünkü son programına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diye de belirtmiş olalım. Tabii kalabalık bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi ve yeniden yapılanan uluslararası düzende Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin rollerinin tekrar tanımlanacağını vurguladı. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki liderler diplomasisinin etkisine de dikkat çekti.
10: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı bir dönem olacaktır. Bu 100. yıl kuşkusuz her iki ülke için de stratejik bir dönüm noktasıdır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde konuştu. Duran, uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.
11: Moved from diplomatic engagement toward strategic embedded.
10: ABD ile ilişkilerimiz zaman içinde diplomatik angajmandan stratejik bütünleşmeye doğru ilerlemiştir. Bu noktadan sonra Türkiye, Avrupa ve Akdeniz güvenlik ortamının parçası haline gelmiştir.
1: Duran, Türkiye ile ABD'nin birbirlerine ilişkin mevcut algılarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Liderler arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.
11: President Recep Tayyip Erdoğan and President Donald Trump has created...
10: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi ve daha yapıcı bir ortamın oluşması açısından önemli bir alan açmıştır. Liderler arasındaki doğrudan temas, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından siyasi diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan dün son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi, Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
2: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkililer en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi, Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler, İran Savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekun savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: Trump yönetimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş açma hazırlığında. Yeni yaptırımlarla mahkemenin küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole edilmesi hedefleniyor. Bu şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlevinin felce uğratılması planlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işlevsiz kılmak için harekete geçti. Trump yönetimi Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye yaptırımlarını artırma hazırlığında. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 6 ila 7 aylık bir geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi de yapılacak işlemlerin yasaklanması hedefleniyor. Bu çerçevede mahkemenin Amerikan doları ile işlem yapması engellenecek. Böylece küresel finans sisteminden büyük ölçüde koparılması planlanıyor. Yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında veya hemen öncesinde alınması bekleniyor. Trump yönetimi daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, bazı yargıçlar ve eski başsavcı Kerim Han'ı hedef alan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Şimdi ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar bireysel yetkinlerden ziyade Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz'da gerekirse mahkemeyi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemişti. Rubio, mahkemenin üye olmayan devletlerin yetkilerini hedef alma kararının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu da savunmuştu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğine tehdit teşkil ettiğini iddia etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail mahkemeye üye değil. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise mahkemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden koruyacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin bankalarına Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalışmayı sürdürmeleri talimatı verebileceği belirtiliyor.
0: Üniversiteler için ek tercih dönemi sona erdi. Bu kapsamda kontenjanlarını doldurmayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yaptı. Ancak bu durum merkezi yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oldu. Çünkü ek tercih döneminde yapılan indirimler yalnızca bu süreçte tercih yapan adaylar için geçerli.
2: Üniversitede olmak isteyenler için ek tercih dönemi sona erdi. Bazı vakıf üniversiteleri bu süreçte %80'e varan indirimler yaptı. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
12: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
13: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin İtiraz hakkı bulunuyor mu ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
12: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
14: Onlara yardım olursak arkadaşlar.
2: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
12: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
0: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Özfatura ilk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmış, 10 yıl görevde kalmıştı.
2: İki dönem başkanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura 83 yaşında hayata veda etti.
15: Benim 10 yıllık dönemimde Allah'a şükür bütün ihalelerde toplu konuttan metroya, büyük kanaldan işte bu tür büyük alımlara kadar en küçük bir şekilde bir

0: görevde kaldı. Öz Fatura 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi'nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar görevini sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Öz Fatura çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.
1: Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödüllerine 12 haber layık görüldü. Jüri özel ödülü Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesine, 40. yıl özel ödülü ise erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'ya verildi.
0: Ödül töreninde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya özel ödüle layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödülleri töreninde ödüller sahiplerini buldu.
2: Sayın Başsavcım, Yapıcan Suya, Adem Savcımıza ve kararlılıkla Gülistan Doku'nun dosyasını sonuna kadar gideceğiz diyen Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyorum.
0: Tunceli'de 6 yıldan beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Mücadelesiyle örnek olan Doku ailesi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri özel ödülüne layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yıl özel ödülü ise şarkıcı Mutlu Kaya'ya verildi. Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Kaya, 2015 yılında erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Törende 12 eser ödüle layık görüldü. Bu yıl hayatını kaybeden gazeteciler Ekrem Sunar, Bülent Boztepe ve Ertuğrul Pirinçioğlu'nun isimleri de ödül kategorilerine verildi.
1: İzmir Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı. Kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi. Burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara da uygulayacaklar.
0: Milimetrik keselerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı'nda katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
3: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
0: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a, Venezuela'dan Filipinler'e, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
4: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
0: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında bir aşama daha geride kaldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likachev santrali ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
0: Türkiye'nin ilk nükleer santrali için çalışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Likachev, görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye

0: alma işlemlerine başlamaktır dedi. Ana çalışmaların ünite kontrol odasında yürütüldüğünü hatırlatan Likaçev, buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor dedi. Ünite kontrol odası, güç ünitesinin beyni olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleri de güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor. Güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
1: İstanbul Dünya Şampiyonu güreşçilere ve grappling yıldızlarını ağırladı. Ora Arena'da düzenlenen etkinlikte Türk sporcular da mindere çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran milliler turnuvaya damga vurdu.
0: Dünya ünlü şampiyon güreşçiler ve grappling sporcuları AIGA Global Grappling serisi kapsamında İstanbul'da mindere çıktı. Minlerde kıran kırana bir mücadele vardı. Turnuvaya rakiplerini bir bir mağlup eden Türk sporcular damga vurdu. 13 kez Avrupa şampiyonu olan rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp de minlerdeydi. Rumen rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.
2: İlk kez katılıyorum ve dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşan bir organizasyon olmaya başladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası belki turnuvalara alternatif olarak yapılan bir organizasyon bu. Gayet de başarılı ve güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de katıldığı organizasyonda serbest ve Greco-Roman stil başta olmak üzere birçok kategoride müsabaka düzenlendi. Turnuvaya güreş, kavrama, denge bozma, yerde üstünlük kurma ve rakibi pes ettirme gibi teknikleri içinde barındıran dövüş sporu, grappling'in dünya ünlü yıldızları da katıldı.
1: Süper Lig büyük heyecanla sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
3: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
4: Mason, Ben, Mateo İrfan, Ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
3: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
5: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
3: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
6: Maalesef biz bu MHK'yle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
7: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
3: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
8: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
3: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
1: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah, kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı yıldızın geçen hafta ziyaret ederek paylaştığı Kurtdere yaylası turizm noktasına dönüştü.
9: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı yıldızın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere yaylasına Salah yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
10: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
11: Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz. Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
9: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
1: Yapay zekayı inşa eden mimarlar, kodu yazan mühendisler ve küresel güvenlik örgütleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Kendi zekamızı aşan bir güç yarattığımızda hakimiyeti koruyabilecek miyiz? İstifalar, kapalı kapılar ardından sızan güvenlik raporları ve uluslararası ajansların uyarılarına bir parantez açarak veda edeceğiz ama saat başında tekrar buradayız.

0: Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? Yetenekleri ve potansiyeliyle geliştiricilerini bile korkutan yapay zeka insanlık için tehdit mi yoksa kurtarıcımız mı? Her şey teknolojinin temellerini atan isimlerin birer birer gemiyi terk etmesiyle başladı. Yapay zekanın babası olarak bilinen Jeffrey Hinton, yıllardır çalıştığı Google'dan istifa ederken amacı netti. Yapay zekanın geliştirilmesinde üstlendiği rolden pişmandı ve kendisini bekleyen varoluşsal tehlike hakkında insanlığı uyarmak istiyordu. Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yayınladıkları ortak mektupla yapay zeka geliştirilmelerine ara verilmesini ve uluslararası güvenlik standartları getirilmesini talep etti. ChatGPT'nin geliştiricileri bile yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehdit teşkil ettiğini açıkça söyledi. OpenAI'nin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, güvenlik kaygılarıyla şirketten ayrılmasının ardından dev laboratuvarlardan peş peşe istifalar geldi. En son antropik araştırmacısı Jacob Cox'un istifa mektubundaki şu cümleler dünyayı sarstı.
1: Yapay zekayı inşa eden insanlar bu sistemlerin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama hamlesi değil. Yöneticiler basına makul görünmek için ifadelerini yumuşatıyor ama kapalı kapılar ardında aynı korkuyu paylaşıyor.
0: Cox'un birkaç yıl önce bu yapay zekalar insanlara sadece biraz yardım ediyordu. Size önerilerde bulunabiliyordu. Şimdi tamamen insanların yerini alacaklar diyerek uyardı. Uzmanların en büyük endişesi yapay zeka teknolojisi geliştirme yarışında kontrolün kaybedilmesi. Zira yapay zeka modelleri artık sadece metin üretmekle kalmıyor. Yeni sistemler kendi kendine kod yazıp bunları güncelleyebiliyor. Uzmanlar ufuktaki büyük tehlikeyi süper yapay zeka olarak tanımlıyor.
2: Süper yapay zeka noktasında yapay zekalar kendilerinden daha gelişmiş yapay zekalar geliştirecekler. Bu da ne demek? İşte diyelim ChatGPT 5 çıktı. Bir ay sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan ChatGPT 6 çıkacak. Çünkü ChatGPT 5 eğer süper yapay zekası kendinin bir üst modelini hızlı bir şekilde geliştirebilecek. Bu da bir zeka patlamasına yol açacak.
0: Yapay zekanın yetenekleri de uzmanları endişelendiriyor.
2: Yani sadece soru cevap değil artık. İnternete bağlanıyorlar, kod yazıyorlar, para transferi yapıyorlar, yazılımları yönetiyorlar. Yani yazılım, bir yapay zeka yazılımı ile fiziksel dünya arasındaki fark gittikçe incelmiş durumda. Bugün elektrik şebekeleri, ulaşım şebekeleri, finans şirketleri hepsi yazılım üzerinden çalışıyor. Yeterince zeki bir yapay zeka bütün buralara siber saldırı yapabilir ve bu altyapıları çökertebilir.
0: Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı da korkutucu.
2: Normalde yapmamızın çok uzun süre alacağı kimyasal ya da biyolojik silahların çok hızlı şekilde geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
0: Yapay zeka şirketlerinin çıkardığı son sürüm yazılımlarla yeni virüsler tasarlanabileceği ve bunun da küresel bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Anthropic'in son yayınladığı raporda bu endişeler dile getiriliyor. Şirket bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturmak için kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modelini kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planlaması da dikkat çekti. Kötü niyetle yola çıkmasa bile yapay zeka kapatılmamak veya görevini tamamlamak için insanları manipüle etmekten ya da şantaj yapmaktan çekinmiyor.
2: Şirket yöneticisinin attığı bir e-mail var, bir e-posta var. Bu e-posta şunu diyor: bu yapay zeka modeliyle artık çalışmayacağız, kapatmayı düşünüyoruz ve farklı bir versiyonla çalışacağız diye. Ve bunun üzerine mail e-postaları kontrol eden yapay zeka şirket yöneticisine bir mail atıyor. Şirket yöneticisinin bir şirket çalışanıyla yaptığı samimi bir yazışmayı gönderip, eğer beni kapatırsan kapattığın anda bu e-posta karına gidecek, eşine gidecek diye tehdit ediyor. Amaca ulaşmak için etik değerleri göz ardı edebiliyor.
0: Büyük teknoloji şirketlerinin kendi iç güvenlik testlerinde yaşananlar da tabloyu netleştiriyor.
2: OpenAI modelleri yazılım açıklarını bulma konusunda bir teste tabi tutulmuştu. Ve bu modeller belli bir noktada sonuca ulaşamayınca internete ulaşıp Hugging Face, yani bir yapay zeka platformunu hacklediler. Bunu yapma sebepleri de şuydu: bir amaçları vardı. Hugging Face'deki bilgilerle bu sonuca daha hızlı ulaşabileceklerini. Yani bir nevi bir kopya çekmektir. Bu aslında bir kontrol kaybı örneği. Nedir? Çünkü hiç bir amaç veriyorsunuz yapay zekaya, o amacı yapmak için farklı bir şey yapıyor. Are we ready
3: to deal with... Test parametrelerini ne kadar kontrol edebiliyoruz? Potansiyel riskler nedir? Dur dediğimiz noktada durmalarını nasıl sağlayacağız? Yapay zeka ajanlarının eylemlerini kısıtlama imkanımız olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz.
0: En küçük ayrıntıyı yakalayan yapay zeka, insan davranışlarını da görülmemiş hassaslıkta analiz ediyor. Kitleleri yanlış yönlendirebilen yapay zeka hata da yapabiliyor.
2: Halüsinasyon dediğimiz bir olay var. Bu sistemler mükemmel değil ve sıkıntı şurada başlıyor. Yapay zeka çok kendine güvenerek cevap veriyor. Ve hata yaptığını düşünmüyorsunuz. Eğer bildiğiniz bir konu değilse, emin olduğunuz bir konu değilse bunu doğru kabul edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman için karşımızdakinin hata yapabilen bir yazılım olduğunu düşünmekte fayda var.
0: Yapay zeka geliştiren devlerin önündeki en büyük açmazsa hizalama problemi. Yani insandan kat kat daha zeki hale gelecek bir süper zekanın hedeflerini insanlığın çıkarlarıyla nasıl aynı hizada tutacağız?
2: Finans sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin, lojistik sistemlerin olduğu interneti komple kapatma şansımız var mı? Yok. Tehlikeli düzeye ulaşan bir yapay zeka kendini kopyalayacaktır. Kendini başka makinelere, internet üzerinden serverlara kopyalayacaktır. Dolayısıyla siz kullanmasanız bile o varlığını sürdürüp yapmak istediklerini yapmaya çalışacaktır.
0: Şirketlerin güvenlik liderleri bile henüz bu sorunun matematiksel bir yanıtına sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Peki risk bu kadar büyükse neden kimse frene basmıyor? Yanıt basit. Kimse rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İnsan kontrolünün devreden çıkarıldığı otonom silah sistemleri felakete giden yoldaki en somut risk olarak öne çıkıyor.
1: Teknolojinin gittiği yön çok endişe verici. İnsan kullanıcıların anlaması ve öngörmesi giderek zorlaşan karmaşık bir yapay zekanın kontrolüne silah veriliyor. But the risk has
4: intensified. Ahlaki bir kırmızı çizgiye tehlikeli derecede yakınız. Makinelerin insanları otonom olarak hedef almasından bahsediyoruz.
0: Acaba insanlık zorla durduramadığı yapay zekayı yolundan döndürebilir mi?
2: Bizim yapay zekayı ikna etmeye çalışmamız bir çocuğun bir yetişkini ikna etmeye çalışması gibi diyor. Şöyle bir güç düşünün. Bütün tarih kitaplarını okumuş, hepsini biliyor. Machiavelli'nin bütün yazılarını biliyor ve İkna etme konusunda hepimizden daha iyi. Dolayısıyla bunların insanları ikna edip farklı noktalara yönlendirmeleri de söz konusu.
0: Bugün teknolojiyi inşa edenler bile ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu uyarıların yapay kısıtlamalar getirmek ve pazarı ele geçirmek isteyenlerin bir abartısı olduğunu savunuyor. Sistemi bizzat kodlayan mühendislerse direksiyonda kimse yok ve araç kontrolsüzce hızlanıyor diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise teknolojinin sunduğu muazzam potansiyel var. Yapay zeka bugün tıp ve bilim dünyasında yüzyıllardır çözülemeyen düğümleri çözen devasa bir kaldıraca dönüşmüş durumda. Onkologların yıllar alacak analizlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Kanserde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş protein tasarımıyla hedefe yönelik tedavi imkanı sunuyor. Yani karşımızda doğru yönlendirildiğinde insanlık tarihinin en büyük refah ve bilim devrimini yaratma potansiyeline sahip muazzam bir güç duruyor. Kesin olan tek bir şey var. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl insanlık tarihinin belki de en kritik dönemeci olacak. Yapay zeka, insanlığın tüm hastalıklarını çözen, yoksulluğu bitiren, iklim krizini tersine çeviren devrimsel bir kurtarıcı mı olacak? Yoksa kontrolden çıkarak yaratıcısını ortadan kaldıran son icadımız mı?
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
5: Hava durumu. Sure sure.
7: Herkes soru sorabilir.
8: Ne? Nasıl?
9: Niçin?
7: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
10: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
7: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
10: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
8: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
7: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
10: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
8: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
7: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
10: da. Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
7: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.